Büyük bahtiyarlık işte budur. Çevrenizdeki bedeviler içinde münafıklar var. Medine ahalisi içinde de ikiyüzlülüğü huy edinmiş olanlar var. Sen onları bilmezsin. Onları biz biliriz. Onları iki defa cezalandıracağız. Ayrıca çok büyük bir azaba itilecekler. Bir başka grup iyi işe bir de kötü iş karıştırmış olarak sonra günahlarını itiraf etmişlerdir. Umulur ki Allah onların tövbesini kabul eder. Şüphesiz Allah çok esirgeyici, çok bağışlayıcıdır. Onları arındırmak ve temize çıkarmak üzere mallarından sadaka al. Bir de onlar için dua et. Çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah her şeyi çok iyi işitmekte ve bilmektedir. Bilmiyorlar mı ki kulların tövbesini kabul eden Allah'tır. Sadakaları kabul eden de O'dur. Şüphesiz Allah tövbe kapısını alabildiğine açık tutmaktadır. Rahmetiyle her şeyi kuşatmaktadır. De ki, durmadan bir şeyler yapın. Yaptıklarınızı Allah da, peygamberi de, müminler de görecektir. Sonunda gizliyi de, açığı da bilenin huzuruna çıkarılacaksınız. Ve o size yapmış olduklarınızın ne olduğunu haber verecektir. Bir diğer grubun durumuysa Allah'ın hükmüne kalmıştır. Ya onlara azap edecek veya tövbelerini kabul edecektir. Allah bilen ve hikmetle yönetendir. Bir de şunlar var ki zararlı eylemler gerçekleştirmek, inkarcılıklarını pekiştirmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne savaş açmış kişi lehine fırsat kollamak üzere bir mescit yapmışlardır. Amacımız sadece iyi bir şey yapmaktı diye de yemin edecekler. Allah şahit. Onlar kesin kes yalancıdırlar. Orada asla namaza durma. Daha ilk günden takva temeli üzerine kurulan mescitse namaz kılman için elbette daha uygundur. Burada gerçekten arınmak isteyen adamlar vardır. Allah da arınmaya çalışanları sever. Binasını Allah'a saygı ve onun hoşnutluğunu kazanma temeli üzerine kuran mı daha iyidir? Yoksa binasını kaymak üzere olan bir uçurumun kenarına kurarak onunla birlikte cehennem ateşine yuvarlanan mı? Allah hakkı çiğneyenleri doğru yola iletmez. Onların kurduğu bina, yürekleri paramparça olmadığı, yaşadıkları sürece içlerinde bir huzursuzluk kaynağı olmaya devam edecektir. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Allah, kendi yolunda çarpışırken öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır. Bu, Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yer almış gerçek bir vaadidir. Kim Allah'tan daha fazla sözüne bağlı olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten ötürü sevinin. İşte büyük bahtiyarlık da budur. O tövbekarlar, ibadet edenler, hamd edenler, dünyada yolcu gibi yaşayanlar, rüküye varanlar, secde edenler, iyiliği teşvik edip kötülükten alıkoyanlar, Allah'ın sınırlarını gözetenler, müjdele o müminleri. Müşriklerin cehennemlik oldukları, müminler nezdinde açıklık kazandıktan sonra, akraba bile olsalar, peygamber de, müminler de onların bağışlanmalarını dileyemezler. İbrahim'in babasının bağışlanması için yaptığı duaysa, sırf ona verdiği bir sözden ötürüydü. Ama onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı. İbrahim gerçekten çok duyarlı, yumuşak huylu biriydi. Allah bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeylerin neler olduğunu kendilerine açıklamadan
onları yoldan çıkmış sayacak değil.

Kuşkusuz Allah her şeyi en iyi bilmektedir. Bilesiniz ki göklerin de yerin de hükümranlığı Allah'ındır. Yaşatan O'dur, öldüren O'dur. Allah'tan başka sizin için ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Şu bir gerçek ki Allah, peygambere ve içlerinden bir grubun kalpleri kaymaya yüz tutup, arkasından Allah tövbelerini kabul buyurduktan sonra, o sıkıntılı zamanda peygambere bağlılıklarını koruyan muhacirlere ve ensara lütfuyla muamele etti. Allah, onlara karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Allah, geriye bırakılan, savaşa katılmayan üç kişinin de tövbesini kabul etti. Sonunda bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmeye başlamış, vicdanları kendilerini sıkıştırmış ve Allah'a karşı ondan başka sığınılacak kimse olmadığını anlamışlardı. Bunun üzerine O da eski durumlarına dönmeleri için onlara tövbe nasip etti. Hiç şüphesiz Allah, tövbe kapısını alabildiğine açık tutmakta ve rahmetiyle kuşatmaktadır. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. Medine ahalisi ve çevresinde bulunan bedeviler, Resulullah'a katılmaktan geri kalamaz ve onu bırakıp kendi canlarının derdine düşemezler. Çünkü onlar Allah yolunda ne zaman bir susuzluk, yorgunluk ve açlığa maruz kalsalar, kafirleri öfkelendirecek biçimde bir yere ayak bassalar veya düşmana karşı bir başarı elde etseler, bunların her biri mutlaka onlar için iyi birer amel olarak yazılır. Allah, iyilerin emeğini asla boşa çıkarmaz. Yine onlar küçük olsun, büyük olsun, hayır yolunda bir harcama yaptıklarında, bir yol kat ettiklerinde, bu Allah'ın onlara yapmış olduklarından daha güzeliyle karşılık vermesi için muhakkak onların lehine yazılır. Bununla beraber müminlerin hepsinin toptan savaşa çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminden bir grup dinde yeterli bilgi sahibi olmaya çalışmak ve seferden dönen topluluklarını uyarmak üzere geride kalmalıdır. Umulur ki sakınırlar. Ey iman edenler! İnkarcılardan hemen yakınınızda bulunanlarla savaşın. Onlar sizin çetin gücünüzü görsünler. Biliniz ki Allah, buyruğuna karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Ne zaman bir sure indirilse, içlerinden bu hanginizin imanını arttırdı ki diye soranlar çıkar. Ama bu, iman etmiş olanların imanını pekiştirmiştir. Ve onlar birbirlerine bunu müjdelemek istediler. Kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu onların manevi kirlerine kir katmıştır. Ve onlar inkarcı olarak ölüp gitmişlerdir. Görmüyorlar mı ki, her yıl bir veya iki defa musibetlerle sınanıyorlar da yine tövbe etmiyorlar ve ibret almıyorlar. Ne zaman bir sure indirilse, sizi biri görüyor mu diyerek birbirlerine bakarlar, sonra sıvışıp giderler. Anlamamakta direndikleri için Allah da onların kalplerini haktan çevirmiştir. Andolsun. Size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size çok düşkündür. Müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Buna rağmen yüz çevirirlerse, de ki, Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben yalnız ona güvenip dayanırım. O, büyük arşın sahibidir. Yunus Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar hüküm ve hikmet dolu kitabın ayetleridir. İçlerinden bir kişiye
insanları uyar ve iman edenlerin Allah katında değerli bir yeri bulunduğunu müjdele diye vahiy göndermemiz insanlar için şaşılacak bir şey midir? Bir de inkar edenler, bu kuşkusuz apaçık bir büyücü demektedirler. Kuşkusuz Rabbiniz, gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da yarattığı arşa hakim olan, her işi yöneten Allah'tır. O izin vermedikçe şefaat edecek biri de yoktur. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk ediniz. Bunları düşünmez misiniz? Hepiniz dönüp onun huzurunda toplanacaksınız. Bu Allah'ın gerçek vaadidir. O baştan yaratır, sonra da yaratmayı tekrar eder ki, iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları adaletle ödüllendirsin. İnkar yolunu tutmaları sebebiyle münkirlerin nasibi kaynar bir içecek ve acı veren bir azaptır. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah, bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta, ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, nişanlarımızı, kanıtlarımızı görmemekte ısrar edenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Rableri, inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyerek son bulur. Eğer insanlar iyi olanı çarçabuk istedikleri gibi kötü olanı da Allah onlar için hemen gerçekleştirseydi, derhal sonları gelirdi. Bize kavuşacaklarına inanmayanları, azgınlıkları içinde bocalayıp durmak üzere kendi hallerine bırakırız. İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde, yanüstü yatarken veya otururken ya da ayaktayken hemen bize dua etmeye koyulur. Onu zararlı durumdan kurtardığımızdaysa, sanki başına gelen zararı gidermeye bizi çağırıp yalvarmamış gibi inkarcılığa dönüp yoluna devam eder. Haddi aşanlara işte bu şekilde yaptıkları güzel görünmektedir. Sizden önceki nice nesilleri haksızlık ve kötülük yoluna saptıklarında yok ettik. Halbuki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Ama onların iman edecekleri yoktu. Günah yolunu seçen toplulukları işte böyle cezalandırırız. Nasıl davranacağınızı görelim diye yeryüzünde sizi onlardan sonra yerlerine getirdik. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunup anlatılınca bize geleceklerine inanmayanlar, "Bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir," dediler. Onlara şöyle de, "Onu kendiliğinden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem, şüphesiz dehşetli bir günün azabından korkarım." Yine de ki, "Allah öyle dileseydi, ne ben onu size okuyabilirdim, ne de siz onu anlayabilirdiniz. O gelmeden aranızda uzun bir süre yaşadım. Siz aklınızı kullanıp düşünmez misiniz? Allah hakkında yalan uyduran veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimse var mıdır? Günah yoluna sapanların
kurtuluşu yoktur. Allah'ı bırakıp kendilerine fayda da zarar da veremeyen şeylere tapıyorlar. Ve bunlar Allah katında bizim aracılarımız diyorlar. Onlara şöyle de: göklerde ve yerde Allah'ın bilmediği bir şeyi ona bildirmeye mi kalkışıyorsunuz? Onların yakıştırdıkları ortaklardan onun yüce ve münezzeh olduğunda şüphem yoktur. İnsanlar inanç birliği içinde bütünleşmiş tek bir topluluktan ibaretti. Sonra aralarında inanç farklılığı oluştu. Eğer Rabbin katından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, ayrılığa düştükleri konuda aralarında hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ona Rabbinden bir işaret gelse ya diyorlar. De ki, gaybı bilmek Allah'a mahsustur. Bekleyiniz, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. İnsanlara dokunan bir zarardan sonra bir rahmet tattırdığımızda bir de bakarsın ki onlar bize ait işaretler üzerinde hileye sapmışlardır. De ki, hileye karşı Allah'ın tedbiri daha çabuktur. Şüphesiz elçilerimiz sizin hile ve düzenlerinizi kaydediyorlar. Karada ve denizde yol alıp ilerlemenizi sağlayan O'dur. Gemide bulunduğunuzda güzel bir rüzgarla gemiler onları kaydırıp götürdüğü ve bu yüzden sevinç içinde oldukları sırada onları bir fırtına yakalar, üzerlerine her taraftan dev dalgalar gelmeye başlar, kuşatıldıklarını zannederler. İşte bu durumda eğer bizi bu felaketten kurtarırsa vallahi sana şükredenlerden olacağız diye din ve ibadeti yalnız ona özgü kılarak Allah'a dua ederler. Allah onları kurtardığında bir de görürsün ki bulundukları yerde hak hukuk tanımazlar. Ey insanlar! Taşkınlığınız ancak sizin zararınızadır. Dünya hayatının geçici menfaati. Sonra gelişiniz bizedir. Geldiğinizde size yaptıklarınızın ne olduğunu bildireceğiz. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su misalidir ki, insanların ve hayvanların yediği yer bitkileri o su sayesinde gürleşip birbirine girer. Yeryüzü bu güzelliğe kavuşup süslendiğinde ve sahipleri bu güzellikleri kendi güçlerine bağladıklarında oraya bir gece vakti yahut güpegündüz emrimiz ulaşır da onu sanki dün de yokmuş gibi kökünden biçilmiş hale getiririz. Düşünenler için ayetlerimizi işte böyle açıklıyoruz. Allah esenlik yurduna çağırıyor ve dilediğini doğru yola iletiyor. Güzel yapanlara daha güzeli bir de fazlası vardır. Onların yüzlerinde ne toz toprak bulaşığı olur ne de aşağılanmışlık izi. İşte bunlar cennetlik kullardır. Kendileri orada sonsuza kadar kalıcıdırlar. Bilerek ve isteyerek kötülük yapanlara gelince, kötülüğün karşılığı denge olan cezadır. Bunlar aşağılanmışlık içinde yaşarlar. Kendilerini Allah'ın cezasından kurtaracak biri de yoktur. Yüzleri sanki kapkaranlık gecenin bir parçasıyla kaplanmıştır. İşte bunlar da cehennemliklerdir. Kendileri orada devamlı kalıcıdırlar. Bir gün ki onların hepsini bir araya getireceğiz, sonra bize ortak olarak yakıştırdıklarına, siz ve ortaklarınız yerlerinizde durup bekleyiniz diyeceğiz. Böylece aralarını böleceğiz ve yakıştırdıkları ortaklar onlara, siz bize tapmıyordunuz, sizin bize ibadet ettiğinizin farkında bile olmadığımıza Allah şahittir diyecekler. İşte o gün her şahıs, dünyada yaptığının karşılığını görecek, gerçek mevlaları olan Allah'ın huzuruna götürülecekler ve uydurup yakıştırdıkları putlar da onları yüzüstü bırakacaklar.

bırakıp kaybolacaklardır. De ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Ya da işitme ve görme yeteneklerini hükmü altında kim tutuyor? Ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran kim? Her türlü işi kim yürütüyor? Allah diye cevap verecekler. Öyleyse ona ortak koşmaktan sakınmıyor musunuz de. İşte o Allah sizin gerçek Rabbinizdir. Gerçeğin dışında sapkınlıktan başka ne olabilir ki? Nasıl yoldan çıkarılabiliyorsunuz? Böylece günahkarlık batağına saplananlarla ilgili olarak Rabbinin verdiği onlar artık iman etmeyecekler şeklindeki hüküm gerçekleşti. O sizin ilahlaştırdığınız varlıklar arasında bir şeyi ilk defa yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden biri var mı diye sor. De ki, ilkten yaratan da, yaratmayı tekrar eden de Allah'tır. Şu halde nasıl gerçeğin dışına saptırılıyorsunuz? İlah diye taptıklarınız içinde Hakk'a götüren biri var mı diye sor. De ki, Hakk'a götüren yalnız Allah'tır. Öyleyse Hakk'a götüren mi izlenmeye daha layıktır? Yoksa rehberlik edilmedikçe bir başına yolunu bulmaktan bile aciz olan mı? Size ne oluyor? Nasıl yargıda bulunuyorsunuz böyle? Onların çoğu sadece zanna uyuyor. Oysa zan hiçbir şekilde gerçek ve kesin bilginin yerini tutamaz. Allah onların yaptıklarını çok iyi bilmektedir. Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Alım, satım, dostluk ve aracılığın olmadığı bir gün gelip çatmadan Allah'ın size verdiklerinden onun için harcama yapın. Kâfirler zalimlerin ta kendileridir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir, her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O'nun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte ilahları reddeder de Allah'a inanırsa kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Çok değerli Diyanet Radyo dinleyicileri, bugün Kur'an'ın temel konularından 3 mesaj daha sizlere aktaracağız. 12. cüzdeyiz. Peygamberler gibi insanlar tevhid, risalet ve ahiret inancına davet edilmeli, hayatın tüm zorluklarına karşı da sabredilmeli, dirençli olunmalıdır. 12. cüzde Hud suresinin 1. sayfası dışındaki tamamı ve Yusuf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Yunus, Hud, Yusuf

İbrahim, Hicr sureleri aslında Elif, Lam, Ra ile başlayan sureler serisidir. Bununla belki de bu beş surenin konu bütünlüğüne, birliğine dikkat çekilmekte ve dikkatli okunması gerektiği mesajı verilmektedir. Evet, üç mesaja geçecek olursak, bu mesajın ilki peygamberlerin mücadelesi. Peygamberler tevhid, risalet ve ahiretle ilgili bilgi verirler. Hud suresinin girişinde tebliğ edilmesi emredilen tevhid, risalet ve ahiretle ilgili konular aktarılır. Bu girişten sonra önceki ümmetlere gönderilen peygamberlerin tebliğ sırasında yaşadığı olaylar anlatılmaya devam etmektedir. Orada peygamberlerin kavmiyle ilk iletişimleri, tebliğleri ve kavimlerinin tepkileri anlatılırken, bu surede ise olayların devamında tebliği reddeden ve peygamberlere savaş açan o kavimlerin helakı açıklanmaktadır. Hazreti Nuh ve kibirli kavminin helak oluşu, Hazreti Hud ve hilekar kavminin helak oluşu, Hazreti Salih ve zalim kavminin helakı, Hazreti Lut ve ahlaksız kavminin helakı, Hazreti Şuayb ve sahtekar kavminin helakı, Hazreti Musa ve kendisini putlaştıran zalim Firavun'la mücadelesi ve zalimlerin sonu anlatılmakta, kesinlikle zalimlere meyletmeyin emri ve Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir hatırlatmasıyla sure sona ermekte, Muhammed ümmetinin aynı hatalara düşmemesi istenmektedir. 12. cüzün ikinci mesajı hayatın zorluklarından bahseder. Sabretmek gerekir. Bu cüzde Yusuf suresinin ilk kısmı da bulunmaktadır. Yusuf suresinde sadece Yusuf peygamberin hayatı baştan sona anlatılmakta, başka bir yerde Hazreti Yusuf'la ilgili bir bilgi verilmemektedir. Sure, Hazreti Yusuf'un gördüğü bir rüyayla başlar. Bu rüyayla babası Yakup peygamberin küçük Yusuf'a sevgisi daha da artar. Bunu kıskanan kardeşleri, küçük Yusuf'tan kurtulmak isterler ve onu bir kuyuya atarlar. Oraya su ihtiyaçları için uğrayan kervandaki kişiler kovalarını sarkıtınca onu bulup kurtarırlar. Ancak Mısır'a götürüp orada köle olarak satarlar. 12. cüzün 3. mesajındayız. Suçsuz olanlar kurtulur. Hazreti Yusuf'u satın alan kişi Mısır'ın üst seviyede yöneticisi olan bir azizdir. Eşiyle birlikte Yusuf'u büyütürler. Ancak Yusuf güzel bir genç olunca azizin hanımı tarafından rahatsız edilir ve kadının yararlanma isteği etrafta duyulunca o dönemdeki skandalı önlemek için suçsuz olduğu halde Hazreti Yusuf'u hapse atarlar. Çünkü sonuçta o ellerindeki bir köledir ve hiçbir kıymeti yoktur. Hapiste Hazreti Yusuf iki kişiyle tanışır. Bir gün o ikisi bu temiz gence gördükleri ilginç rüyalarını anlatırlar. Hazreti Yusuf rüyalarını tabir etmeden önce onlara tevhid inancını anlatır. İslam'ı tebliğ eder. Sonra bu rüyayı o iki kişiden birisinin hapisten kurtulup kralın yakın adamı olacağı, diğerinin ise asılıp idam edileceği şeklinde tabir eder ve yorumlar. Daha sonra olaylar bu şekilde gelişir. Kurtulan kişi kralın yakın adamı olur ve Hazreti Yusuf'u unutur. Yıllar sonra kralın gördüğü bir rüyayı kimse tabir edemeyince, o kişinin aklına zindandaki Hazreti Yusuf gelir ve onu çıkartırlar. Hazreti Yusuf bu rüyayı ileride gelecek ve 7 yıl sürecek büyük bir kıtlıkla tabir eder. O kıtlığa hazırlık yapılması gerektiğini söyler. Bunun üzerine Hazreti Yusuf, kral tarafından Mısır'ın ekonomisiyle ilgili görevlendirilir ve büyük hazırlıklar başlar. Bu dönemde Aziz'in karısı da vicdan azabından dolayı Yusuf'un suçsuz ve temiz olduğunu itiraf eder. Bugün 12. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 13. cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Hud suresi 6 ila 123. ayetlerle Yusuf suresi 1 ila 52. ayetler yer almaktadır.

0: inne va'dekel hakku ve ente ahkemul hakimin. Sadakallahul azim.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قال يا نوح إنه ليس من أهلك

معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'ın üzerine olmasın. Allah onların halen bulundukları yeri de, emanet olarak konulacağı yeri de bilir. Hepsi apaçık kitapta vardır. Arşı su üzerindeyken, hanginizin daha güzel davranacağını denemek için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Eğer sen öldükten sonra mutlaka diriltileceksiniz desen, kafirler derhal bu büyü gibi bir düzmecedir derler. Andolsun, eğer biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar ertelesek, mutlaka onu engelleyen nedir derler. Bilesiniz ki onlara azap geldiği gün artık ondan kurtulmaları mümkün değildir. Alay etmekte oldukları şey kendilerini çepeçevre kuşatacaktır. Eğer insana tarafımızdan bir nimet tattırır da sonra ondan çekip alırsak tamamen ümitsizliğe düşer, nankörleşir. Eğer başına gelen bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırsak, kötü durumlar benden uzaklaşıp gitti der. Artık onun bütün yaptığı sevinmek ve övünmektir. Ancak sabredip, dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış ve büyük bir mükafat vardır. Ona bir hazine indirilse veya onunla beraber bir melek gelse ya, demelerinden dolayı canın sıkılarak sana vahyedilen ayetlerin bir kısmının tebliğini terk edecek değilsin ya. Sen ancak bir uyarıcısın. Allah her şeye vekildir. Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer doğru söylüyorsanız, Allah'tan başka çağırabildiğiniz herkesi yardıma çağırın da, siz de onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin. Eğer size cevap veremezlerse bilin ki Kur'an ancak Allah'ın ilminin eseri olarak indirilmiştir ve ondan başka ilah yoktur. Hala teslim olmayacak mısınız? Kim dünya hayatı ve onun zinetini istiyorsa orada onlara işlerinin karşılığını eksiksiz veririz. Orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. Onlar, ahirette paylarına ateşten başka bir şey düşmeyen kimselerdir. Dünyada ürettikleri boşa gitmiştir. Yapıp ettikleri de geçersizdir. Rabbinden gelmiş açık bir delile dayanan kimse, hiç ötekiler gibi olur mu? Bu delili de Rabbinden gelen bir şahit izliyor. Ayrıca ondan önce de bir önder ve rahmet olarak Musa'nın kitabı var. İşte bunlar ona inanırlar. Çeşitli gruplardan onu inkar edenlerin varacağı yerse cehennem ateşidir. Bundan şüpheniz olmasın. Bu Rabbin tarafından bildirilmiş bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Allah hakkında yalan yanlış şeyler uydurandan daha zalim kim vardır? Onlar kıyamet gününde Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar. Şahitlerde işte bunlar Rablerine asılsız şeyler isnat edenlerdir diyecekler. Bilin ki

Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olacaktır. O zalimler Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermeye çalışanlardır. Ahireti inkar edenler de işte bunlardır. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Kendilerini Allah'ın azabından koruyabilecek yardımcıları da yoktur. Cezaları kat kat olacaktır. Çünkü onlar hakikati ne görebiliyorlar ne de işitebiliyorlardı. İşte kendilerine yazık edenler bunlardır. Uydurdukları ilahlar da yanlarından kaybolup gitti. Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan ve Rablerine gönül huzuruyla teslim olanlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki grubun durumu, kör ve sağır olan kimseyle, gören ve işiten kimsenin durumuna benzer. Bunlar eşit olur mu? Hala ibret almıyor musunuz? Gerçek şu ki biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Şöyle dedi: Allah'tan başkasına tapmayın diye size gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. Doğrusu ben başınıza gelecek can yakıcı bir günün azabından korkuyorum, dedi. Kavminin ileri gelen inkarcıları, biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Sana sığ görünüşlü ayak takımımızdan başkasının uyduğunu da görmüyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de kabul etmiyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuz kanaatini taşıyoruz, dediler. Nuh şöyle dedi: Ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya benim Rabbimden gelmiş açık bir delilim varsa ve o kendi katından bana rahmet vermiş de siz bunu anlamamışsanız, siz rahmeti istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayabilir miyiz? Ey kavmim, buna karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim ecrim sadece Allah'a aittir. Siz istiyorsunuz diye ben iman edenleri kovacak değilim. Onlar imanları sayesinde Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi bilgisizliğe gömülmüş bir topluluk olarak görüyorum. Ey kavmim! Onları kovarsam beni Allah'a karşı kim koruyabilir? Düşünmüyor musunuz? Size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Melek olduğumu da söylemiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara faydalı şeyler vermeyecektir diyemem. Onların içlerinde olan şeyi Allah daha iyi bilir. Bunları yaparsam gerçekten zalimlerden olurum. Dediler ki, ey Nuh, gerçekten bizimle tartıştın ve bizimle çok fazla mücadele ettin. Eğer doğrulardansan bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir. Nuh dedi ki, onu size ancak dilerse Allah getirir. Siz onu aciz bırakamazsınız. Eğer Allah sizi azgınlığınızın içinde bırakmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz. Yoksa bunu o kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu uydurduysam sorumluluğu bana aittir. Fakat benim sizin işlediğiniz günahtan sorumluluğum yoktur. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başkası artık inanmayacak. Sakın onların yaptıklarına üzülme. Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz şekilde gemiyi yap. Hak'tan sapanlar için bana başvuruda bulunma. Onlar boğulacaklar. Nuh gemiyi yaparken kavminin ileri gelenleri yanına uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Dedi ki, bizimle alay ediyorsanız edin bakalım. Ama bilin ki sizin alay ettiğiniz gibi günü gelecek biz de sizinle öyle alay edeceğiz.
rezil edecek bir cezaya kimin çarptırılacağını, sürekli azabın kimin başına geleceğini yakında göreceksiniz. Nihayet emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nuh'a dedik ki, her türden hayvan birer çiftle, daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye bindir. Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti. Nuh, hadi gemiye binin. Yüzerken de dururken de Allah'ın adını anın. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir, dedi. Derken gemi onları dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nuh, uzak duran oğluna, hadi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin, kafirlerle beraber olma, diye seslendi. Oğlu, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım, diye cevap verdi. Nuh dedi ki, bugün Allah'ın hükmünden ancak onun esirgedikleri kurtulacaktır. Derken aralarına dalga giriverdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Sonra, ey toprak, suyunu yut, ey gök, sen de tut, denildi. Su çekildi. Hüküm yerini buldu. Gemi Cudi Dağı'nın üzerine oturdu. Zalimlerin topunun canı cehenneme, denildi. Nuh Rabbine şöyle seslendi. Ey Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır. Sen hakimlerin en adilisin, dedi. Allah buyurdu ki, ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. Sakın hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum. Nuh dedi ki, ey Rabbim, ben senden hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen kaybedenlerden olurum. Denildi ki, ey Nuh, sana ve seninle beraber olan gruplar üzerine bizden selam ve bereketlerle gemiden in. İleride bir süre faydalandıracağımız, sonra tarafımızdan can yakıcı bir azapla cezalandırılacak topluluklar da olacaktır. Ey Peygamber! İşte bu anlatılanlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. Sabret! Çünkü iyi son günahtan sakınanlarındır. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Siz sadece uydurmaktasınız. Ey kavmim, bunun karşılığında ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim hizmetimin karşılığı ancak beni yaratana aittir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Ey kavmim, Rabbinizden bağışlanmayı dileyin. Sonra ona tövbe edin ki, üzerinize bolca yağmur göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Sakın günahkarlar olup Allah'tan yüz çevirmeyin. Dediler ki, ey Hud, bize açık bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle ilahlarımızı bırakacak değiliz. Biz sana iman edecek de değiliz. İlahlarımızdan biri senin aklını almış demekten başka söyleyeceğimiz söz yok. Hud dedi ki, ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki sizin Allah'ı bırakıp da ona ortak koştuklarınızdan uzağım. Hadi hepiniz bana tuzak kurun, bana aman vermeyin. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Çünkü her canlının kontrolü O'nun elindedir. Şüphesiz Rabbimin yolu dosdoğru yoldur. Eğer sırt çevirirseniz bilin ki size ulaştırmakla görevli olduğum şeyi size bildirdim. Rabbim yerinize başka bir kavim getirebilir. Siz ona hiçbir engel çıkaramazsınız. Şüphesiz Rabbim her şeyi gözetendir. Emrimiz gelince
Hud'u ve onunla beraber iman edenleri katımızdan bir rahmetle kurtardık. Böylece onları ağır bir azaptan da kurtardık. İşte Ad. Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine asi oldular ve her inatçı zorbanın emrine uydular. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete uğradılar. Evet, Ad Rabbini inkar etti. Hud'un kavmi Ad'in canı cehenneme. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden var etti ve size orayı mamur hale getirme görevi verdi. O halde ondan mağfiret isteyin. Sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır. Duaları kabul eder. Dediler ki, ey Salih, sen bundan önce aramızda kendinden iyi şeyler beklenen biriydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeylere tapmaktan bizi engellemeye mi kalkışıyorsun? Doğrusu bizi çağırdığın din konusunda şüphelerimiz var. Salih dedi ki, ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya ben Rabbimden verilmiş apaçık bir delile dayanıyorsam ve o bana kendinden bir lütufta bulunmuşsa, bu durum karşısında ona asi olursam beni Allah'a karşı kim korur? Size uyarsam benim ancak zararımı arttırırsınız. Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah'ın gönderdiği dişi deve. Onu bırakın Allah'ın mülkünde otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi yaklaşan bir azap yakalar. Buna rağmen o deveyi kestiler. Salih de, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın dedi. Bu asılsız çıkmayacak bir tehditti. Emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri, bizden bir rahmet olarak helak olmaktan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, üstündür. Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle Semud kavmi Rablerini inkar etti. Vay Semud'un haline! Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirip selam vermişlerdi. O da selam dedi. Çok geçmeden konuklarına kızartılmış bir buzağı getirdi. Ona el uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Korkma, biz Lut kavmine gönderildik dediler. Ayakta bekleyen karısı rahatlayıp güldü. Bu sırada ona İshak'ın ardından da Yakup'un doğacağını müjdeledik. Aman ya Rabbi, ben mi doğuracağım? Ben yaşlı bir kadın, şu da ihtiyar kocam. Doğrusu şaşılacak bir şey, dedi. Elçiler de, Allah'ın işine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinizdedir ey hane halkı. Şüphesiz ki o övülmeye layıktır, şanı yücedir, dediler. İbrahim'in korkusu geçip kendisine müjde de gelince, Lut kavmi hakkında bizimle tartışmaya başladı. İbrahim cidden ağırbaşlı, hassas ruhlu, kendini Allah'a vermiş biriydi. İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin emri gelmiştir. Onlara geri çevrilmez bir azap mutlaka gelecektir, dediler. Elçilerimiz Lut'a geldiğinde, Lut onlardan dolayı huzursuz oldu. Onlara karşı çaresizlik hissetti. Zor bir gün, dedi. Lut'un kavmi koşarak ona geldi. Daha önce de o çirkin işleri yapıyorlardı. Lut, ey kavmim, şunlar kızlarım. Sizin için en nezih olanı onlarla evlenmektir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu? Dedi. Sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında gözümüz yok. Bizim ne istediğimizi pekala biliyorsun.
dediler. Lut, keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir desteğe dayanabilseydim, dedi. Elçiler, ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamayacaklar. Sen gecenin bir vaktinde ailenle birlikte yola çık. Eşin hariç sizden hiç kimse geride kalmasın. Çünkü onların başına gelecek olan şüphesiz onun başına da gelecektir. Onlar için belirlenen zaman sabah vaktidir. Sabah da yakın değil mi? Dediler. Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine sağanak halinde Rabbin katında işaretlenmiş taşlar yağdırdık. Böyle cezalar zalimlerin başından hiç eksik olmaz. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara şöyle dedi. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi maddi bakımdan iyi bir durumda görüyorum. Ama doğrusu hakkınızda kuşatıcı bir azap gününden de korkuyorum. Ey kavmim, ölçüyü tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer müminseniz, Allah'ın bıraktığı meşru kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben üzerinizde bir bekçi değilim. Kavmi ise, ey Şuayb, atalarımızın taptığı şeylerden yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi sana ibadetin, dinin mi emrediyor? Oysa sen uyumlu ve akıllı birisin, dediler. Şuayb da şöyle dedi. Ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya benim Rabbimden açık bir delilim varsa ve o bana tarafından güzel bir nasip vermişse? Size yasakladığımı kendim yapmak niyetinde değilim. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam Allah'ın yardımına bağlıdır. Yalnız ona dayanıyor ve ona yöneliyorum. Ey kavmim! Sakın bana karşı muhalefetiniz sizi Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başlarına gelenlerin benzeri bir musibetin başınıza gelmesine sebep olacak günahlar işlemeye sürüklemesin. Lut kavmi zaten sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanmayı dileyin. Sonra ona tövbe edin. Muhakkak ki Rabbimin merhameti ve sevgisi boldur, dedi. Medyenliler, ey Şuayb, söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Ayrıca aramızda seni zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni mutlaka taşlayarak öldürürdük. Bizim karşımızda sen güçlü biri değilsin, dediler. Şuayb da, ey kavmim, size göre benim kabilem Allah'tan daha mı hatırlı ki onu arkanıza alıp unuttunuz? Şüphesiz ki Rabbim yaptıklarınızı kuşatmıştır. Ey kavmim, elinizden geleni yapın. Ben de yapacağım. Kimin başına aşağılayıcı bir azap geleceğini ve böylece yalancının kim olduğunu yakında öğreneceksiniz. Bekleyin, ben de sizinle beraber beklemekteyim, dedi. Emrimiz gelince, Şuayb'ı ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Haksızlık edenleri de korkunç bir gürültü yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle Semud'un yıkıldığı gibi Medyen de yıkılıp gitti. Gerçekten Musa'yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun adamlarına gönderdik. Fakat onlar Musa'ya değil, Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri isabetli değildi. Firavun, kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları ateşe götürecektir. Gidilen o yer ne kötü. Onların burada da, kıyamet gününde de lanet peşlerini bırakmadı. Verilen ödül ne kötü. İşte sana anlatmakta olduğumuz eski bedellerin haberleri böyle. Kiminin izleri hala ayakta,
kimi de biçilip yere serilmiş. Onlara biz zulmetmedik. Onlar kendi kendilerine zulmettiler.

0: Rabbinin hükmü geldiğinde Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları onlara hiçbir şey sağlamadı. Ziyanlarını arttırmaktan başka bir işe yaramadı. Rabbin zulme sapan toplulukları yakaladığında işte böyle yakalar. Şüphesiz onun cezalandırması pek elem vericidir, pek çetindir. İşte bunda ahiret azabından korkanlar için elbette bir ibret vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı gündür. Ve o gün olup bitenin gözle görüldüğü bir gündür. Biz o günü sadece belli bir süreye kadar erteleriz. O gün geldiğinde Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan kimi bedbahttır, kimi mutlu. Bedbaht olanlar ateştedirler. Orada onlar her nefeste acıdan inleyip feryat ederler. Rabbinin dilediği hariç, onlar gökler ve yer durdukça o ateşte ebedi kalacaklardır. Rabbin gerçekten istediğini yapar. Mutlu olanlara gelince, onlar da cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç, gökler ve yer durdukça, onlar da orada kesintisiz bir lütuf olarak ebedi kalacaklardır. O halde onların taptıklarının boş şeyler olduğundan şüphen olmasın. Onlar daha önce babalarının tapındığı gibi tapınmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Biz onların hak ettiklerini elbette eksiksiz olarak vereceğiz. Gerçek şu ki biz Musa'ya da kitabı vermiştik. Onda da ihtilafa düşüldü. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, işleri bitirilirdi. Onlar kitap hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin, onların her birine yaptıklarının karşılığını tam olarak verecektir. Rabbin, onların yapmakta olduklarından haberdardır. Senin yanında hak yola dönenlerle birlikte, sana buyurulduğu gibi dosdoğru ol. Siz de azıp sapmayın. Allah yaptıklarınızı çok iyi görmektedir. Zalimlerin yanında olmayın. Sonra ateş sizi de yakar. Allah'tan başka dostlarınız olmadığına göre bir yerden yardım da göremezsiniz. Gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder. İşte bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. Sabret. Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Sizden önceki toplumlar içinde, yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek birikimli kimseler bulunsaydı ya, onlardan kurtuluşa erdirdiğimiz az bir kesim bunu yaptı. Zulmedenlerse içinde şımartıldıkları refahın peşine düşüp günahkar oldular. Rabbin, halkı iyilik peşinde olan ülkeleri haksız yere helak edecek değildir. Rabbin dileseydi insanları elbette tek bir ümmet yapardı. Fakat onlar hep ihtilaf içinde olacaklardır. Rabbinin esirgedikleri müstesna. Zaten O, insanları buna uygun yaratmıştır. Böylece Rabbinin, andolsun ki cehennemi hem insanlar hem cinlerle dolduracağım sözü yerini bulmuş oldu. Peygamberlerin haberlerinden, senin kalbini kuvvetlendireceğimiz bilgilerin her birini sana anlatıyoruz. Bunlar da sana gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt ve bir uyarı ulaşıyor. İman etmeyenlere de ki, elinizden geleni yapın, biz de yapacağız. Bekleyin, şüphesiz biz de beklemekteyiz. Göklerin ve yerin gizlisi, gaybı yalnız Allah'a aittir. Her iş O'na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Rabbin yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Yusuf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. anlayabilirsiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle başka konular yanında en güzel kıssayı da anlatıyoruz. Gerçek şu ki sen daha önce bunları bilmiyordun. Bir gün Yusuf babasına demişti ki, "Babacığım, ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Onları bana secde ederken gördüm." Babası, "Yavrucuğum," dedi, "rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır. Anlaşılan böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyada görülenlerin yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Kuşkusuz Rabbin çok iyi bilen, hikmet sahibidir. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için ibretler vardır. Hani kardeşleri demişlerdi ki, "Yusuf'la öz kardeşi babamızın gözünde bizden daha değerli. Halbuki bizim sayımız daha çok. Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanılgı içinde. Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tövbe ederek iyi kimseler olursunuz." Onlardan biri, "Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka yapacaksanız onu kör kuyunun dibine bırakın. Nasıl olsa gelip geçen kervanlardan biri onu bulup alır," dedi. Dediler ki, "Ey babamız, niçin Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun iyiliğini isteyen kimseleriz. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yesin, içsin, oynasın. Onu mutlaka koruruz." Babaları, "Doğrusu onu götürmeniz beni endişelendiriyor. Farkında olmadığınız bir sırada onu kurt yer diye korkuyorum," dedi. Dediler ki, "Biz böylesine kalabalıkken onu kurt yerse o zaman gerçekten bize yazıklar olsun. Onu götürüp kör kuyunun dibine bırakmaya ittifakla karar verince bunu yaptılar. Onlar farkında değilken biz de Yusuf'a vahyettik. Onlara bu yaptıklarını elbet bir gün anlatacağız." Akşam ağlayarak babalarına geldiler. "Ey babamız, biz yarış için uzaklaşmış, Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yemiş ama doğru söylemiş olsak da sen bize inanmazsın," dediler. Gömleğinin üstünde uydurma bir kan izi de gösterdiler. Yakup, "Hayır, nefsiniz sizi kötü bir iş yapmaya sürüklemiş. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında kendisine sığınılacak olansa ancak Allah'tır," dedi. Derken bir kervan geldi. Sucularını gönderdiler. Adam kovasını kuyuya saldı. "Müjde, işte bir oğlan çocuğu," diye bağırdı. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Allah onların yaptıklarını çok iyi biliyordu. Mısır'da onu yok pahasına birkaç dirheme sattılar. Zaten ona pek değer vermemişlerdi. Onu satın alan Mısırlı adam karısına, "Ona değer ver, güzel bak. Umarım ki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz," dedi. İşte böylece Yusuf'a orada bir yer sağladık ve bunu rüyada görülen olayların yorumunu ona öğretelim diye de yaptık. Allah emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Yusuf olgunluk çağına erişince ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle mükafatlandırırız. Evinde bulunduğu kadın onunla birlikte olmak istedi. Kapıları iyice kapattı ve "Hadi gel," dedi. O da, "Haşa, Allah'a sığınırım. Kocan benim veli nimetimdir. Bana iyilik edip evini açtı. Gerçek şu ki zalimler iflah olmaz," dedi. Kadın onu kesinlikle arzulamıştı. Eğer Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi, o da kadını arzulardı. Böylece onu kötülükten ve ahlaksız bir iş yapmaktan uzak tutmak istedik. Şüphesiz o samimi kullarımızdandı. İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkadan yakalayıp yırttı. Kapının önünde kocasıyla karşılaştılar. Kadın kocasına dedi ki, ''Senin ailene kötülük etmeye kalkışanın cezası ancak zindana atılmak veya ağır fiziksel cezaya çarptırılmak olmalıdır.'' Yusuf, ''Asıl kendisi benimle birlikte olmak istedi.'' dedi. Kadının akrabasından biri şöyle bir bilirkişilik yaptı. ''Eğer adamın gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir. Adam yalancıdır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. Adam doğru söylemektedir.'' Aziz, Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce şöyle dedi. ''Anlaşılıyor ki bu iş siz kadınların bir entrikasıdır. Sizin entrikanız çok tehlikelidir. Yusuf, sen bunu olmamış say. Kadına, sen de günahının affını dile. Çünkü sen günahkarlardan oldun.'' Şehirdeki bazı kadınlar, Aziz'in karısı hizmetindeki gençle birlikte olmak istiyormuş. Yusuf'un sevdası kalbine işlemiş. Biz onu gerçekten açık bir sapkınlık içinde görüyoruz, dediler. Aziz'in karısı, kadınların dedikodularını duyunca onlara davetçi gönderdi. Yaslanmaları için yastıklar hazırladı ve onlardan her birine bir bıçak verdi. Kadınlar meyvelerini soyarken Yusuf'a, ''Karşılarına çık,'' dedi. Kadınlar Yusuf'u görünce güzelliği karşısında şaşırıp kaldılar. Bu yüzden ellerini kestiler ve, ''Aman Allah'ım, bu bir beşer değil, bu ancak seçkin bir melektir,'' dediler. Kadın dedi ki, ''İşte hakkında beni kınadığınız şahıs budur. Ben onunla birlikte olmak istedim. Fakat o iffetini korudu. Andolsun eğer kendisinden istediğimi yapmazsam mutlaka zindana atılacak ve elbette sürünenlerden olacaktır.'' Yusuf, ''Rabbim, zindan bana bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların bana kurdukları tuzağı boşa çıkarmazsan, korkarım ki onlara meyleder ve cahillerden olurum,'' dedi. Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzağına düşürmedi. Şüphesiz o her şeyi işitir, pek iyi bilir. Sonunda kesin delilleri görmelerine rağmen onu bir zamana kadar zindana atmak yetkililerce gerekli ve uygun görüldü. Onunla birlikte zindana iki genç daha girdi. Onlardan biri, ''Ben rüyada şarap yaptığımı gördüm,'' dedi. Diğeri de, ''Ben de başımın üstünde bir ekmek taşıdığımı gördüm. Kuşlar ondan yiyordu. Bunun yorumunu bize bildir. Kuşkusuz biz seni bu işleri iyi bilen biri olarak görüyoruz,'' dedi. Yusuf şöyle cevap verdi. ''Size erzak olarak verilecek yemek gelmeden önce onun yorumunu mutlaka size haber vereceğim. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Şüphesiz ben Allah'a inanmayan, ahireti de inkar eden bir kavmin, Mısırlıların dininden uzak durdum. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yaraşmaz. Bu Allah'ın bize ve insanlara olan lütfundandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey hapishane arkadaşlarım! Çeşit çeşit ilahlar mı, yoksa gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah mı inanıp bağlanmak için daha iyi? Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Biriniz efendisine şarap sunacak. Diğeri ise asılacak ve kuşlar onun başından yiyecek. Yorumunu sorduğunuz rüyadaki durum bu şekilde kesinleşmiştir. Onlardan kurtulacağına inandığı kişiye, ''Efendinin yanında benden bahset,'' dedi. Fakat şeytan ona, efendisine Yusuf'tan söz etmeyi unutturdu. Dolayısıyla Yusuf birkaç sene daha zindanda kaldı. Kral dedi ki, ''Rüyamda 7 arık ineğin, 7 semiz ineği yediğini gördüm. Ayrıca 7 yeşil ve bir o kadar da kuru başak gördüm. Efendiler, eğer rüya yorumluyorsanız bu rüyamı da bana yorumlayın. Adamlar, bunlar karmakarışık düşlerdir. Biz böyle düşleri yorumlamayı bilmeyiz dediler. O iki kişiden hapisten kurtulup bunca zaman geçtikten sonra Yusuf'un tembihini hatırlayan genç, ben size bu rüyanın yorumunu bildireceğim. Beni hemen gönderin dedi. Zindana gelerek, Yusuf, ey özü sözü doğru arkadaş, rüyada görülen 7 arık ineğin yediği 7 semiz inekle 7 yeşil, bir o kadar da kuru başak hakkında bize yorum yap. Umarım ki bu bilgiyle insanlara dönerim ve umarım onlar da belki ne yapacaklarını bilirler dedi. Yusuf şöyle dedi. Her zaman yaptığınız gibi 7 sene ekin ekeceksiniz. Sonra yemek için ayıracağınızdan ibaret olan az bir miktar hariç, hasat ettiğiniz ürünü başağındayken bırakın, böyle saklayın. Sonra bunun ardından 7 kıtlık yılı gelecek ve o yıllar saklayacaklarınızdan az bir miktar tohumluk hariç biriktirdiklerinizi yiyip bitirecektir. Sonra bunun ardından bir yıl daha gelecek. Artık o yıl insanlar ilahi yardıma mazhar olacaklar ve o yılda sıkma besinler üretecekler. Kral onu bana getirin dedi. Elçi Yusuf'a geldiğinde Yusuf, efendine dön de sor ona. Ellerini kesen o kadınların zoru neydi? Şüphesiz Rabbim onların hilesini çok iyi bilir dedi. Kral kadınlara, Yusuf'u elde etmek istediğinizde beklentiniz ne oldu diye sordu. Kadınlar, haşa, Allah için, biz ondan hiçbir eğrilik görmedik dediler. Aziz'in karısı da, şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben onunla beraber olmak istemiştim. Şüphesiz ki o doğru söyleyenlerdendir, dedi. Yusuf dedi ki, bu Aziz'in yokluğunda ona hainlik etmediğimi ve Allah'ın hainlerin hilesini başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hud suresi 6-123. ayetler ve Yusuf suresi 1-52. ayetlerin yer aldığı 12. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet: Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Serlevha Ayetler. Hac Suresi 23. Ayet.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahu azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman edip iyi işler yapanlarıysa Allah, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada onların giysileri de ipektir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmek. İnsanı yoktan yaratan ve doğru yolu gösteren Allah, ona hür iradesiyle seçim yapma imkanı tanımıştır. Bu seçim, Allah'a itaat yönünde olduğu gibi, isyan yönünde de olabilmektedir. Tercihini isyandan tarafa kullanan kişi, bunun karşılığını, itaatten yana kullanan da mükafatını görecektir. İşte bu ayette, Allah'ın hoşnutluğuna uygun davranışlarda bulunanların hem bu dünyada nimetlere kavuşacakları hem de ahirette en itibarlı mevkilere yerleşecekleri bildirilmektedir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, insan dünyadaki tercihlerinin sonuçlarını görecektir. Almamız gereken bir diğer mesajsa, insanın itaate yönelmesi, onun hem dünya hem de ahiret mutluluğuna ermesini sağlar. Aşr-ı Şerif. Davut Kaya. Hac Suresi 19 ila 24. ayetler.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu ikisi Rableri hakkında çekişip duran iki taraftır. Bunlardan inkarcı olanlar için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülecektir. Bununla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Onlar için bir de demirden sopalar vardır. Istıraptan ötürü oradan çıkmaya her teşebbüs ettiklerinde oraya geri döndürülecekler ve onlara "Tadın bakalım bu yakıcı azabı" denilecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları ise Allah altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Onlar orada altın bilezik ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Onlar sözün güzeline yönelmişler ve övgüye en layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diyerek kavmine gönderdik. Şöyle dedi: Ey kavmim! Şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım. Fakat benim yaptığım çağrı onları daha da uzaklaştırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin, o çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin, size bahçeler versin ve sizin için ırmak

rahatlar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz Allah yedi göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır? Onların içinde ayı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki onda geniş yollar edinip dolaşabilirsiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu bunlar beni dinlemediler. Malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular. Onlar çok büyük tuzaklar kurdular. Dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Vet'ten, Suva'dan, Yegus'tan, Yevuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Gerçekten de birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını arttır. Günahları yüzünden tufanda boğuldular. Ardından ateşe atıldılar. Kendilerini Allah'a karşı koruyacak yardımcılar da bulamadılar. Nuh, Rabbim dedi. Yeryüzünde inkarcılardan hiç kimseyi sağ bırakma. Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Günahkar, nankör nesillerden başkasını da yetiştirmezler. Rabbim, beni, annemi, babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimleri ise daima helak et. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: 40 ayette güzel ahlak. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Nas suresinde şöyle buyuruyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ekber. Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, insanların kalplerine vesvese sokan, pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden, insanların Rabbine, insanların Melikine, mutlak sahip ve hakimine, insanların ilahına sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi. İnsan hayat yolunda ve ahiret yolculuğu esnasında hayırlı işler yapma, cennete ulaşma ve Rabbimizin rızasını kazanma hususunda şeytanın vesveselerine ve telkinlerine maruz kalabilir. Vesvese, çeşitli sebeplerle insanın yaşadığı kararsızlık, şüphe ve kuruntu halidir. Fısıltı, söz, fiskos, kuruntu demektir. Vesvese, kötü bir işin yapılması, iyi bir işin terk edilmesi veya geciktirilmesi ya da eksik yapılması için şeytanın insanı kışkırtmasıdır. Aklını çelmesi ve akla kötü düşünceleri getirmesidir. Vesvese, aslı ve temeli olmayan, gerçekle hiçbir alakası bulunmayan evham, kuşku, kuruntu, tereddüt ve olumsuz ihtimallerdir. Vesvesenin kaynağı şeytandır. Şeytan, insanların zayıf yönlerini kullanarak onlara hüzün, korku ve sıkıntı vermeye, aralarını açmaya, dini meseleler hakkında kuşkuya düşürmeye çalışır. İnanan insanların Allah'ı inkar etmelerini, kulluklarını yerine getirmemelerini ve kendisi gibi Allah'a isyankâr olmalarını ister. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de İblis'in, "Ey Rabbim, madem ki sen beni rahmetinden uzaklaştırdın, ben de yeryüzünde kötülükleri kullarına güzel gösterip hepsini azdıracağım," dediği bildirilmektedir. İşte bu vesvese, zihinlere kötü düşünceler gönderen şeytanın insanları etkileme yöntemlerinden birisidir. Vesvese manevi bir hastalıktır. Aşırı önemsenirse büyür, küçük görülürse küçülür, kaybolur gider. Ona önem verildikçe dal budak salar, insanın zihin dünyasını kaplar. Önem verilmezse kaybolup gider, hiçbir etkisi kalmaz. Mümin, her türlü şer ve kötülükten, karanlıklar içerisinde yolunu kaybetmekten, vesvesenin esiri olmaktan onu yaratan Rabbine sığınır. Yalnızca ona yönelir. O, kendini güvende hissedeceği yegane sığınağın Rabbi olduğunu bilir. Sadece darlıkta, zorlukta, çaresizlikte, hüzünlü ve kederli anlarında değil, varlıkta ve bollukta, neşe ve sevinç anında da Allah'a yönelir.
2: Kırk ayette güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Furkan Suresi 77. Ayet.

0: Okum. Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kulu Allah katında değerli kılan duadır. Allah, tövbe ve iman edip, salih ameller işleyenlerin kötülüklerini iyiliğe çevirir. Çünkü onlar Allah'ın emrine uymuş ve şöyle dua etmişlerdir. Rabbimiz, bize göz aydınlığı olacak eşler ve çocuklar bağışla. Bizi müttakilere önder kıl. Bu davranışları sayesinde onlar cennetin en yüksek makamında ağırlanacaklardır. Bütün bu nimetler de kulun samimi bir kalple Rabbine yalvarması sebebiyledir. Kula verilen bu değer de Peygamberimizin ifadesiyle ibadetin özü olan dua sayesindedir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, kulların Allah Teala katındaki değeri ona boyun eğip yalvarmalarına bağlıdır. Almamız gereken ikinci mesaj, kim Allah Teala'dan istemezse Allah ona gazap eder. Almamız gereken son mesajsa, dua başlı başına bir ibadettir. Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Cengiz. Furkan Suresi 71 ila 77. ayeti kerimeler.

0: فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evet, kim tevbe edip erdemli davranırsa, bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar, asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar, ey Rabbimiz derler. Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet. Bizi günahtan sakınanlara öncü yap. İşte bunlar zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar. Orada sonsuzca yaşayacaklar. Ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri. De ki, kulluğunuz ve niyazınız olmasa, Allah size ne diye değer versin ey inkârcılar? Siz onun dinini yalan saydığınız için bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an'da Kur'an.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların tenleri ondan dolayı ürperir. Sonra tenleri de, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. Zümer Suresi 23. Ayet.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Serlevha Ayetler. A'raf Suresi 87. Ayet.
3: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şuayb dedi ki, eğer içinizden bir grup bana gönderilene inanır, bir grupta inanmazsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O, hükmedenlerin en iyisidir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah hüküm verenlerin en iyisidir. Hazreti Şuayb, Medyen halkının peygamberiydi. O kavmini ticaretteki haksız uygulamaları ve inananlara yaptıkları baskı sebebiyle uyarıyor, onları adil olmaya ve inananlara saygılı olmaya, onların hakkını yememeye davet ediyordu. Sonunda kavminden bir kısmı kendisine iman ederken, diğerleri de inkarcılıkta ve kötü davranışlarda ısrar etti. Şuayb, artık yapılacak tek şeyin bir süre sabretmek ve haklı olanı ortaya çıkaracak Allah'ın hükmünü beklemek olduğunu söyledi. Çünkü Allah, hüküm verenlerin en iyisidir. Bu ayetten alacağımız mesaj, hak dine çağıranların görevi sadece tebliğdir. Çağrıya rağmen hidayeti seçmeyen kişiler hakkındaki hüküm Allah'a aittir.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Medyen'e kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü tartıyı tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlar iseniz bunlar sizin için daha hayırlıdır. İnananları tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak ve onu eğri göstermek maksadıyla her yolun başında pusu kurup oturmayın. Düşünün ki siz az sayıdaydınız, sonra o sizi çoğalttı. Bozguncuların sonunun nasıl olduğunu da düşünün. Eğer içinizden bir grup bana gönderilene inanmış, bir grup da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O hükmedenlerin en iyisidir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Nisa Suresi 59. Ayet.
2: Eûzu

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Sizden olan ulul emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Peygamber'e götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kur'an ve sünnet hakemdir. Kulluk, Allah ve Resulünün bildirdiği ölçülere uymaya bağlıdır. Ne var ki bu ölçüler daha çok genel olup, kıyamete kadar gerçekleşecek her olayın ayrıntılı hükmünü vermemektedir. Bu ölçüleri anlamak ve bunlardan yola çıkarak herhangi bir meselenin hükmünü ortaya koyabilmek, bir maharet gerektirmektedir. İslam'ın temel kaynaklarından hüküm çıkarabilecek alimler yanında, hükümleri uygulayacak ve yönetimi sağlayacak kişilere de ihtiyaç vardır. Yüce Allah, Müslümanlar arasındaki yetkililere de itaat edilmesini emretmektedir. Bu ayetten alacağımız mesajın ilki, problemler Kur'an ve sünnet ilkeleri ışığında çözülür. Bir diğer mesaj da, meşru ve doğru işlerde yöneticilere uymak gerekir.

Aşr-ı Şerif. Ahmet Bilal Erdem. Nisa suresi 51 ila 59. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Putlara ve batıla iman ediyorlar. Sonra da kafirler için, bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır, diyorlar. Bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı kimseye yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir nasipleri mi var? Öyle olsaydı, insanlara zerre miktarı bir şey vermezlerdi. Yoksa onlar, Allah'ın lütfundan verdiği şeylerden dolayı insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna da kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik. Onlardan bir kısmı İbrahim'e inandı, kimi de ondan yüz çevirdi. Kavurucu bir ateş olarak cehennem yeter. Şüphe yok ki ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe derilerini başka yenisiyle değiştiririz ki acıyı duysunlar. Allah daima üstündür ve hikmet sahibidir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları da içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onları koyu bir gölgeliğe alacağız. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Sizden olan ulul emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve peygambere götürün. Bu elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Hidayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kimi doğru yola iletirse, işte o doğru yolu bulmuştur. Kimi de saptırırsa, böyleleri için onun dışında dostlar bulamazsın. İsra Suresi 97. Ayet. Hidayet, kişinin Allah'a inanma, emir ve yasaklarını tam olarak yapabilme imkanına kavuşmasıdır. Böyle bir konumda bulunan kişi, Kur'an'da belirtilen doğru yola ulaşmış demektir. Nitekim konumuzu belirleyen ayette de bu hususa vurgu yapılmaktadır. Allah'ın hidayet verdiği kimsenin doğru yolda olduğu, hidayetten uzaklaştırdığı kimsenin ise yardım edecek, kendisine arka çıkacak kimsenin bulunmadığı anlatılmaktadır. Bu ayette Cenab-ı Hak, Peygamberimizi teselli ederek, hidayeti değil de dalaleti ve küfrü tercih edenleri bildiğini ve onlar hakkında üzülmemesi gerektiğini de hatırlatmaktadır. Zira onlar kendi iradeleriyle kötü tercihte bulunup, sapıklık ve dalalet üzere ısrar etmişlerdir. Bu bakımdan kendi irade ve istekleriyle hidayeti tercih edenleri Allah hidayete, küfrü ve dalaleti tercih edenleri ise küfre ve dalalete sürükler. Bu durum Yüce Allah'ın "Allah kime hidayet ederse işte o doğru yolu bulandır. Kimi de şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın" ayetinde buyurduğu gibi mutlak yaratmasıyla ilgilidir. Yani Cenab-ı Hak hiç kimseyi iman ve küfre zorlamamaktadır. Bu konuda kişi kendi tercihini yaparken tamamen bağımsızdır. Esasen kişi bu tercih hakkını hangi yönde kullanırsa onun hakkında Allah'ın takdiri o şekilde tecelli etmiş olacaktır. Bu da insanın herhangi bir hususta İlahi iradenin takdirinden bağımsız olmadığı anlamına gelir. İnsanın seçmesine ve özgür iradesine göre Allah onun hakkında ya küfrü ya da hidayeti yaratır. Bizler Allah'ın külli iradesinin kuşattığı alanda kendi özgür irademizle, yani bize tayin edilen özgürlük alanında irademizle hidayeti veya sapkınlığı seçme konusunda muhayyer bırakılmışız. Ancak Allah, küfrü ve sapıklığı değil, hidayeti ve doğru yolu seçmemize razı olur. Bu husus, ayeti kerimelerde şöylece açıklanmıştır. Şüphesiz biz onu bir ömür boyu yürüyeceği yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder. Ve İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Ancak konumuzun başında zikrettiğimiz ayetin devamında, sapıklığı tercih edenlerin kıyamet günü körler, dilsizler ve sağırlar olarak yüzüstü haşredilecekleri ve cehenneme atılacakları haber verilmektedir. Onlar dünya hayatında Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini göremeyecek kadar kör, İşitemeyecek kadar sağır, konuşamayacak kadar dilsizdiler. Bu bakımdan ahirette de hidayet ve kurtuluş yolunu gösterecek sözler söyleme imkanlarının kalmadığı ayette haber verilmektedir. Ayrıca Cenab-ı Hakk'ın doğru yolu ilettiği kişinin doğru yol üzere olduğu, şaşırttığı kimsenin de ondan başka dostlarının bulunmadığı ayette ifade edilmektedir. Sonuç olarak diyebiliriz ki insan, ilahi mesaja kulak verip, aklını kullanarak vahyi anlarsa, bu onu doğru yola götürür. O halde insanın iradesini kullanması önemli bir durumdur. Kişi iradesini kullanarak doğru veya sapık yolu seçmiş olur. Kul iradesini gösterince Cenab-ı Hak da onu ya hidayete ulaştırır veya saptırır. Kur'an'da insana anlama kabiliyetinin verildiği, hakkı seçtiği takdirde faydasının kendine ait olacağı, doğruyu seçmemesi halinde de zararını yine kendisinin çekeceği, bu konuda bir zorlamanın söz konusu olmadığı beyan edilmektedir. Yine Allah'ın insanı iman etmeye zorlamadığı, Kur'an'ın sadece doğrunun veya gerçeğin ne olduğunu açıklayan bir öğüt olduğu, dinleyen kişinin bu öğüde inanacağı bildirilmektedir. Kısaca, kim Allah'a imana, peygamberi tasdik etmeye ve ona gönderilenleri kabul etmeye yönelirse, o kimse bunda muvafık olur ve doğru yola erişir. Kim de bu hakikatlerden ve onlara imandan yüz çevirirse, dalalete düşer. Artık onun için Allah'tan başka bir dost ve yardımcı yoktur. O, kıyamet gününde de azaba duçar olacaktır.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Numan Akbaş. Hadid Suresi 1-10. Ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde bulunanlar Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, her yaptığında hikmet vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur.

hem hayat verir hem öldürür. Onun her şeye gücü yeter. O evvel ve ahir, zahir ve batındır. O her şeyi bilir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. Toprağa giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Ve bütün işlerin dönüp varacağı merci ancak Allah'tır. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O kalplerde olanı çok iyi bilir. Allah'a ve Resulüne iman edin. O'nun size emanet olarak verdiklerinden başkaları için de harcayın. İçinizden iman edip böyle harcamada bulunanlara büyük mükafat vardır. Peygamber, Rabbinize iman etmeniz için çağrıda bulunup dururken, O da sizden kesin söz almışken, bir şeye inanmaktaysanız ne diye ona iman etmezsiniz? Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Kuşkusuz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Göklerin ve yerin tamamı zaten Allah'a ait olduğu halde ne diye hala Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? İçinizden fetihten önce harcayan ve savaşanlar ötekilerle bir değildir. Onların derecesi daha sonra harcayan ve savaşanlardan üstündür. Bununla birlikte Allah her birine en güzel olanı vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Ali Derman. İsra Suresi 11 ila 15. ayeti kerimeler.

Men ihtede fe inne

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omuzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Serlevha Ayetler. Enbiya Suresi 34. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Her canlı ölümü tadacaktır. Müşrikler, Hazreti Muhammed'in kendileri gibi yiyen, içen, gezen, konuşan bir insan olması nedeniyle peygamber olamayacağını iddia etmişler, hatta Hazreti Peygamber'in bir felaketle ölüme gitmesini beklemişlerdi. Ayet, Allah'ın Hazreti Muhammed'den önce de hiçbir insanı ölümsüz kılmadığını, neticede peygamberlerin de öleceğini, ölümlü olmanın peygamberliğe aykırı bir durum olmadığını, ayrıca bu iddia sahiplerinin de vakti geldiğinde mutlaka ölümü tadacaklarını vurgulamaktadır. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, peygamber de olsa insan için ölüm kaçınılmaz bir sonuçtur. Bir diğer mesajsa ebedilik duygusu ancak ahirete imanla karşılık bulur.
2: Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Enbiya Suresi 30 ila 35. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler, gökler ve yer bitişik iken onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi? Hala inanmayacaklar mı? Yeryüzüne onları sarsmasın diye sağlam dağlar yerleştirdik. Kolayca yollarını bulabilsinler diye orada vadiler, yollar açtık. Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise gökyüzünün işaretlerine sırt çevirmektedirler. O geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Ahmet Güler. Nebe Suresi 31 ila 40. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, içki dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. İnsanlar O'nun huzurunda izinsiz ve asılsız konuşmaya yetkili olamayacaklar. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamayacak. Konuşan da doğruyu söyleyecektir. İşte bu kesin olarak gelecek gündür. O halde kim dilerse Rabbine varan bir yol tutsun. Biz insanın önceden yapıp ettiklerine bakacağı, inkarcının da keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz.

0: birden bize, hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Serlevha ayetler. Ankebut suresi 45. ayet.

0: Allahu ekber. Vallahu ya'lemu ma tasna'un. Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Müminin miracı namaz. Müslüman namaz kılarken her türlü kötülükten ve yasak şeylerden uzak duracağı gibi, hakkını vererek kıldığı namaz, onun namaz dışında da kötü davranışlardan koruyacaktır. Çünkü namaz, miraçtır. Allah'ın huzuruna varmaktır. Günde 5 defa tekrarlanan bu buluşmaya rağmen, bir mümin nasıl kolayca günah işleyebilir? Eğer böyle olmuyor, namaz bizi Allah'ın yasakladığı şeyleri yapmaktan alıkoymuyorsa, o zaman namazlarımızı huşuyla kılmıyoruz demektir. Oysa kurtuluşa erecek olan müminlerin özelliklerinden biri de namazlarını huşuyla kılmalarıdır. Namazda ve namaz dışında daima Allah'ı hatırlamak ne güzeldir. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, namaz kılanlar hak hukuk gözetir, edep ve ahlak kurallarına uyar. Almamız gereken ikinci mesajsa, huzurda durmayı ifade eden namaz, bize her zaman ilahi huzurda olduğumuzu ve Allah'ın bizi görüp gözettiği bilincini kazandırır.

Aşr-ı Şerif. Cihat Bodur. Ankebut Suresi 41 ila 45. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah, onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz, elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Ailede eğitim.

0: Onlar, ey Rabbimiz, bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet. Bizi günahtan sakınanlara öncüler yap, derler. Dua, kulun Rabbi ile arasında sıkı bir bağdır. Allah, kullarına dua edenin duasını işitecek ve kabul edecek kadar yakındır. Hazreti Peygamber'e hitaben, kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki, şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm buyurarak, Rabbimiz nerede diye soranlara cevap vermiş, bununla birlikte insanın dünya ve ahirete yönelik istekleri için yetkili tek merciğinin kendisi olduğuna işaret etmiştir. Ayrıca kulun Rabbinden nasıl istekte bulunacağına, dua edeceğine dair yol göstermek üzere bazen peygamberlerinden, bazen seçkin kullarından örnekler vermiştir. Bu örnek dualardan biri, insanın bütün ömrünü kapsayacak bir hayra yöneliktir. Rahman, has kullarının özelliklerini ard arda saydığı Furkan suresinin son bölümünde, onların dualarından söz ederken, kendileri için göz aydınlığı olacak eş ve çocuklar istediklerini zikreder. Rabbine karşı secde ve kıyam eden, başka ilaha tapmayan, itikat ve amelinde Rabbinin emirlerinin dışına çıkmayan, bir kusur işlemişse tevbe eden bu kullar, aynı zamanda eş ve çocukları için hayır duada bulunurlar. Onların dünya ve ahirette göz aydınlığı olmalarını dilerler. Ayette geçen kurratu ayn ifadesi, tefsirlerde gözlerin kendisiyle sevindiği, huzur bulduğu şeklinde açıklanmıştır. Dua sahibi eş ve çocuklarını Allah'a itaat eden kimseler olarak görmek istemektedir. Hasan-ı Basri bu ayeti tefsir ederken, hiçbir şey mümini, eşini, evladını, kardeşini Allah'a itaatte görmesi kadar mutlu edemez yorumunu yapmıştır. Mutlu yuvada eş ve çocuklar, müminin gözünün nurudur, emanetidir, dünya saadetidir. Kişi, dininin yarısını koruma altına aldığı evlilik hayatıyla, aynı zamanda insan neslinin devamı gibi bir sorumluluğu üstlenmektedir. Yeni kurduğu yuva, hem kendisi ve eşi, hem de doğacak çocukları için maddi ve manevi ihtiyaçların karşılandığı bir sığınak olacaktır. Ancak bu yuvanın sağlıklı bir şekilde devamı, herkesin görevini yerine getirmesiyle mümkündür. Hazreti Peygamber, devlet başkanının ülkesi, evin beyi ve hanımının da ailesi üzerinde sorumlu olduklarını dile getirmiştir. Anne ve baba, dünyaya gelmesine vesile oldukları yeni canın beslenmesi, büyümesi, içine doğduğu yeni hayata adaptasyonu için gerekli fiziksel ihtiyaçlarını karşılar. En az bunlar kadar önemli olansa, yavrunun iyi bir insan olması, Rabbini tanıması, güzel işler yapması için gerekli her türlü eğitimi almasıdır. Eş ve çocuklarını Allah'a itaat üzere görmek isteyen ve bunun için dua etmesi gereken kişi, duasının kabulü için bazı şartları yerine getirmelidir. Bilindiği üzere dua, fiili ve kavli olarak iki kısımdır. İnanan insandan önce üzerine düşeni yapması, gereğini yerine getirmesi, ondan sonra dileğinin gerçekleşmesi için Allah'tan yardım istemesi beklenmektedir. Çölde kavmi için su isteyen Hazreti Musa'ya Allah, değneğinle taşa vur demiştir. Hazreti Musa'nın bu fiili, taştan ihtiyaçları olan suyun fışkırmasına vesile olmuştur. Allah, yaratmak için elbette böyle bir desteğe ihtiyaç duymaz. Yaşanan bu olay, kulun fiilinin attığı adımın, girdiği yolun, duasının kabulüne sebep olduğunu göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Hazreti Peygamber de cennette kendisiyle birlikte olması için Allah'a dua etmesini rica eden sahabisine, "Öyleyse çokça secde ederek kendin için bana yardımcı ol," uyarısında bulunmuştur. Bütün bu örneklerden salih ve göz aydınlığı olması arzu edilen eş ve çocuklar için de bir emek harcanması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bunun nasıl olacağının cevabı ise aslında ayette verilmektedir. Bu durumda ayetin devamını incelemek ve bütünlüğünü görmeye çalışmak gerekmektedir. Furkan suresi 74. ayette sözünü ettiğimiz dua farklı gibi görünse de birbirini destekleyen iki talebi barındırmaktadır. Ayete göre Allah'tan inancıyla, yaşayışıyla, iyi eşler ve çocuklar isteyen mümin kullar, dualarına bizi günahtan sakınanlara öncü yap diyerek devam ederler. Öncülük örnek olmayı gerektiren bir durumdur. Ailesinin mutluluk kaynağı ve kendisinin de muttakilerin öncüsü olması, kişinin liyakatiyle ilgili görünmektedir. Başkasını eğitmek isteyen, yapılması gerekeni önce kendisi uygulamalıdır. Yapmadığını söyleyen, beklediği karşılığı bulamayacaktır. Zararlı alışkanlıkları olan bir ebeveyn, çocuklarını zararlı alışkanlığından koruyamaz. Namaz kılmayan anne baba çocuğuna namaz kıl diyemez. Caminin yolunu bilmeyen onu tarif edemez. Yalandan korunmayan onun kötülüğünden dem vuramaz. Kısaca yapmadığımızı söylememizin başkaları üzerinde olumlu bir sonuç olacağını beklemek hatadır. İnsanoğlu dünya yaşamının bir gün biteceğini unutarak yaşar. Oysa dünya hayatı bir oyun, eğlence, gösteriş, karşılıklı övünme, mal ve evlatta çokluk yarışından ibarettir. Kur'an, eş ve çocuklardan bahsettiği ayetlerde daha çok onların dünya süsü, imtihan vesilesi gibi yönleri üzerinde durmuştur. Sahip olduğu her şey gibi aile ve zürriyet de inanan insan için sadece dünyalık değil, ahirete de yönelik bir imtihan, sonucu itibarıyla da ya kayıp ya kazançtır. Eş ve evladını bir statü ya da üstünlük elde etme veya yaşlanınca faydası olacağı gibi geçici beklentilerle değil, Allah'ın rızasına uygun bir kul olsun diye ister. Onların eğitimine özen gösterir, elinden geleni yaptıktan sonra da sonucu Allah'a havale eder.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
3: Zülcelal ve İkram. Hem azamet ve celal, hem fazlı kerem sahibi. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlığın celalinden cemaline sığındığı, Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Azamet sahibi ve yüce olmak anlamındaki celal ve cömert ve merhametli, asil ve şerefli olmak anlamındaki kerem kelimelerinden türeyen, başına sahiplik eki olan zu getirilmesiyle oluşan Zülcelal ve İkram esması, azamet ve kerem sahibi anlamına gelir. Bu esmanın inceliği hem Allah'ın azametini, yüceliğini hem de bu yücelikle birlikte sonsuz kerem sahibi oluşunu bir arada sunmasıdır. Dünyanın kuralıdır. Bir varlık ne kadar yücelirse altında kalan varlıklardan o kadar uzaklaşır, ulaşılmaz hale gelir. Allah ise bütün bu varlık özelliklerinden beridir. Hem sonsuz azametli, gücüne kimsenin erişemeyeceği kadar yüce, hem de bir o kadar yakındır yarattıklarına. İkramı hiç bitmez, ikram etmekle hazineleri tükenmez, kendini bizden uzaklaştırmaz. Bilakis kullarının kendine yakın olmasını sever. Kullarına şah damarlarından yakındır. Peki biz Rabbimize yakın mıyız? Azametini bize ikram ederek gösteren, bizi bizden iyi tanıyan Rabbimizle aramız nasıl? Zülcelal ve İkram olduğunu hissedebiliyor muyuz? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. İnsan neden makam mevki sahibi olmak ister? O makamın getirdiği güç ve başka insanların o makama gösterdikleri itibar ve teveccüh yüzünden değil mi? bir makama gelmek, aynı zamanda o makamın getirdiği itibarı da üzerine giyinmektir. Bazen bazı makamlara gelen kimseler görevleri sona erdiğinde bile o makama ait kimlikleriyle anılmaya devam ederler. Bir yere girip çıkarken kim olduğu veya eskiden kim olduğu bilinsin diye isimleri önden anılır, insanlar saygılarını ifade etsinler diye hatırlatılır, kapalı kapılar açılır, hesap sorulmaz, dahası istediğini yaptırabilir çoğu kez. Peki bu makam aynı zamanda insana ne getirir? Bir yalnızlık. Herkesin ondan bir menfaati olduğunu düşünmeye başlar insan. Yalnızlaşır. Etrafına aldığı insanlar konusunda daha hassas ve seçici olmaya başlar. Kendini çeker, ulaşılması güç bir kimse haline gelir. Burada hem makamını ve şahsını koruma içgüdüsü vardır, hem de faydalanmak isteyen insanlardan uzak durma isteği. Bir insanın makamı ne kadar yükselirse ulaşılması o kadar zorlaşır. Kaç vasıta gerekir birkaç kelam edebilmemiz için? Şimdi düşünelim. Bir Rab var ve yerden göğe, inceden kalına, küçükten büyüğe, aklımızın aldığı ne varsa, gözümüzün gördüğü, görmediği, kulağımızın işittiği, kaçırdığı ne varsa, her şeyi ama her şeyi ince ince yaratan, işlevlerini belirleyen, nerede, ne zaman, ne yapacaklarını öğreten, varlıklarının devamlılığını sağlayan, öyle bir azamet ki akıl üstü. Biz evimizin diğer odasında ne olup bittiğini bilmezken, o dünyanın her yerinde, herhangi bir lahzada olan biten her şeyi görüyor, biliyor, hesaplıyor, kaydediyor. Böyle bir azamet, böyle bir celal, böyle bir hakimiyet gücü var. Ve birden birimizin içinden kopup geliyor, Allah diyor haşyetle, korkuyla, acıyla, istekle. Her ne duyguyla olursa olsun sesleniyor ve o Rab o anda orada, buradayım kulum diyor, duyuyor, cevap veriyor, yakınında olduğunu hissettiriyor. Mümkün mü böyle bir şey? Biz şimdi bildiğimiz en hüküm sahibi insanlardan birinin adını haykırıyoruz.

de çıkarıp önümüze koyduğu, kabul ettiğini fark ettiğimizde sessizce gözyaşı döküp şükrettiğimiz, mümkün demek ki. Böyle bir şey ancak Allah'ta mümkün. Bu kadar azametle birlikte, bu kadar kolay ulaşabilmek, bu kadar celalle birlikte, bu kadar ikram edebilmek ancak Allah için mümkün. Demek ki Zülcelal ve İkram sahibi olmak ancak Allah için mümkün ve ancak Allah'a yakışır. Onun kadar kudret sahibi olup kullarına zulmetmeyen başka kimse yok çünkü gücünü kötüye kullanmayan, kontrolsüz davranmayan, ikramını, büyüklüğünü göstermek için sunan ama aynı zamanda kullarının başına kalkmayan, kendini kullarından uzaklaştırmayan, kemalatını hissettirmek için nimetler veren, aynı zamanda perdeler arkasında zatını gizleyen, arayana kendini bulduran başka hiçbir varlık yok. Zülcelal ve İkram olan yalnız Allah demek ki. Ve yalnız onunla anlamlı hale geliyor. Rabbimiz bizi kendini hakkıyla tanıyıp seven kullardan eylesin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Ben bütün bu yolu Allah'ın varlığını tanımak için yürüyorum. Benim derdim kendimle, benim derdim Rabbimle. Eğer buradaysam ve bana hayat verilmişse ve Rabbim benden kendine kulluk etmemi istiyorsa onu tanımak istiyorum. Nasıl bir Rabbe kulluk ettiğimi bilmek ve ona göre hareket etmek istiyorum ki hayatımın bir anlamı olsun. Rabbim bana ikramıyla celalini gösteriyor, azametiyle mükrim olduğunu fark ettirmek istiyor. Benim kalbimi açmam lazım, şu körlük halimden kurtulmam gerek. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, onu bilemeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Buyurduğu ayet bana indi. Benim bu gerçeği görmem gerek. O zaman söz verebileceğim Rabbime. İyi bir kul olmaya söz vereceğim. Ahdimi yerine getirmek için elimden geleni yapacağım. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Buyurduğu kullardan olmayı göze alırım ben. Eğer benim Rabbim Zülcelal ve İkramsa, ben de riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, derin saygı besleyen ve hesaptan korkan kullardan olmak için uğraşırım. Yeter ki kalp gözüm kapalı kalmasın, kör karanlıkta kaybolmayayım. Dilerim ki Rabbim azmimi artırır, ayaklarımı bu yolda sabit kılar ve ben yaşamımın hakkını veren kullardan olurum. Bilirim ki Allah emeklerin zerresini ziyan etmeyendir. Benim emeğimi de zayi etmez. Yüceliğine eş bulunmayan, azametine rağmen merhametinden vazgeçmeyen, ya Zülcelal ve İkram, hepimiz yok olup gitsek de azamet ve kerem sahibi zatın baki kalacaktır, bildim. Senden hem dünyada hem ahirette lütuf ve ikramına mazhar olmayı dilerim. Korkum da sana ayan, ümidim de. Ne kulluğuma güvenirim, ne cehennemden uzak kalacağıma eminim. Ama merhametine sığındığım, ikram sahibi yine sensin. Sen elimi boş çıkarma Rabbim. Amin.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Nisa Suresi 110. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim bir kötülük yapar yahut kendine zulmeder, sonra da Allah'tan bağışlama dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah bağışlanma isteyeni geri çevirmez. Hem iyilik hem de kötülük yapmaya meyilli olarak yaratılan insan, kimi zaman ilahi buyruklardan uzaklaşarak bazı hatalar yapabilir. Acelecilik, öfke, mal kazanma hırsı ve eğlence tutkusu gibi hususlar, insanı günaha en çok düşüren nedenler arasındadır. Gerek kendi içgüdüleri, gerekse şeytanın verdiği vesveselerle bir günah işleyen kişi, bundan pişmanlık duyar ve vakit kaybetmeden samimi bir şekilde tövbe edebilirse, sanki hiç günah işlememiş gibi olur. Allah, kullarına karşı çok merhametlidir. O, günah işleyenleri hemen cezalandırmaz, tövbe etmeleri için süre verir. Bu ayetten almamız gereken mesaj, günahından samimi bir şekilde tövbe edenin, Allah tarafından affedileceğine hiçbir şüphe yoktur.

0: Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. Nisa suresi 105 ila 112. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

adıyla. İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiğine göre hükmedesin diye hakkı içeren kitabı sana indirdik. Hainlerden taraf olma. Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok yargılayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Kendilerine hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah hainliği meslek edinmiş günahkarları sevmez. İnsanlardan gizlerler de razı olmadığı sözü geceden kurup düzdüklerinde yanlarında olan Allah'tan gizleyemezler. Allah onların bütün yapıp ettiklerini kuşatmaktadır. Haydi siz dünya hayatında onlara taraf çıkıp savundunuz. Ama kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Yahut onlara kim vekil olacak? Kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı çok yargılayıcı ve esirgeyici bulacaktır. Kim bir günah işlerse onu ancak kendi aleyhine işlemiş olur. Allah her şeyi bilmektedir. Büyük hikmet sahibidir. Kim de bir hata veya günah işler, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz ağır bir iftira suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattımdan yürüyün. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: kamu spotu.
7: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Özün Sözü.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yunfikune emvalehum billeyli vennehari sirran ve alaniyeten felehum ecruhum inde rabbihim ve la khawfun aleyhim ve la hum yahzenun. Sadakallahul azim.
9: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık olarak hayra sarf edenler için Rableri nezdinde ecirleri vardır. Onlar için ne korku olacak ne de üzüleceklerdir.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

63. gün. İhlas ve samimiyet. Ayet-i Kerime meali. De ki, kuşkusuz bana, kendisine içten bir inanç ve bağlılık göstererek Allah'a ibadet etmem emredildi. Zümer suresi 11. ayet. Hadis-i şerif. Ebu Ümame el-Bahili anlatıyor. Bir adam Resulullah'a gelerek sordu. Karşılık ve övgü bekleyerek savaşan kimse hakkında ne dersin? Ona sevap var mıdır? Resulullah, hayır, ona hiçbir sevap yoktur buyurdu. Adam aynı soruyu 3 kez tekrarladı. Her seferinde Resulullah, ona hiçbir sevap yoktur diye cevap verdi. Sonra da, Allah yalnızca kendisine adanan ve ancak kendi rızası umulan ameli kabul eder buyurdu. Fetva. Kadınların ve erkeklerin saçlarını boyamaları caiz midir? Kişinin temiz, bakımlı ve düzgün görünümlü olması dinimizin tavsiye ettiği hususlardandır. Saç, sakal ve bıyık bakımı bu bağlamda değerlendirilmelidir. Saçı temizlemek, yıkamak, koku sürmek, taramak ve boyamak Hazreti Peygamber'in teşvik ettiği hususlardır. Buna göre başkalarını yanıltmak kastı olmaksızın saç, sakal ve bıyık boyanabilir. Erkeğin saçını siyah dışındaki kına rengi gibi renklere boyaması caizse de, siyah renge boyaması mekruh görülmüştür. Mekke'nin fethi günü Hazreti Ebu Bekir'in yaşlı babası Ebu Kuhafe'nin saçlarının beyazlaştığını gören Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Bu beyaz saçın rengini değiştiriniz ve siyahtan sakınınız. Ancak saçı beyazlaşan kimse genç olursa siyaha boyanmasında da bir sakınca görülmemiştir. Çünkü bu durumda siyaha boyanan saç tabii haline dönüşmüş olacaktır. Nitekim Sa'd bin Ebi Vakkas, Ukbe bin Amir, Hasan, Hüseyin ve Cerir gibi sahabilerin bunu uyguladıkları nakledilmektedir. Kadınlar içinse bir sınırlama yoktur. Bu konuda dikkat edilmesi gereken husus, kadının saçını ve vücudunun diğer mahrem yerlerini yabancı erkeklere göstermemesidir. Boya, saç üzerinde kimyasal bir tabaka oluşturup suyun temasına engel olmadıkça, guslü ve namaz abdestini engelleyici bir unsur değildir. Hikmetli Söz. Eğer sen hayat suyunun nasıl akıp gittiğini göremiyorsan, hiç olmazsa bir ırmağın kenarına otur da, ırmağı seyret ve kendi ömrünün bir su gibi akıp gittiğini ve tükendiğini düşün. Şu nebatların, o suda sürüklenen kabukların, çerçöpün geçip gidişine bak. Her şey gelip geçicidir. Mevlana.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün bahane üretmeyin. Sadece yapmış olduklarınızın cezasını çekiyorsunuz. Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler: Rabbimiz,

0: Nurumuzu arttır, eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, Pazartesi'den Perşembe'ye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Ey gönüllere huzur veren Rabbimiz! Her yeni gün umutla doldurur kalplerimizi. Bu umudu yaymak içinse bir selam yeter. Selam ki gönlün anahtarı, açar da açar gönlün perdelerini. Kırıkları onarır, dargınları barıştırır, kalplere nur serper. Bundandır ki selam sanadır ya Rabbi. Selam sendedir. Selam senin yolundur. Selam senin lütfundur. Ey Rabbimiz! İsmail'i bıçak altından kurtaran, Yunus'u balığın karnında yaşatan senin selamındır. İmkansızlığı imkan eyleyen, her şerde hayır gizleyen, hiç ummadığı anda Hızır'ı kullarına yoldaş eyleyen, bize şah damarımızdan dahi daha yakın olan senin selamındır. Rahmetin sağanak sağanak indiği bu mübarek cuma vaktinde sen bizleri selam yurdu olan cennetine ulaştır. Sevdiklerimizi de orada bizlere kavuştur. Ey Rabbimiz! Sen bize selamınla başlayan ve selamınla son bulan bir ömür lütfet. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü! Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler! Başka insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Dini alaya alanlarla birlikte oturulmaz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ayetlerimiz hakkında dedikoduya dalanları gördüğün vakit, başka bir söze dalıncaya kadar onlardan yüz çevir, uzaklaş. Şayet şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra kalk. O zalimler grubuyla beraber oturma. En'am suresi 68. ayet. Bazı hikmetlere binaen Mekke devrinde müşriklere karşı savaşa izin verilmedi. Dolayısıyla müşrikler Allah'ın ayetleriyle alay edip onları eğlenceye aldıklarında doğrudan müdahale edilemiyordu. Onun için bu gibi durumlarda sevgili peygamberimize onları terk etmesi emredildi. Ayet-i kerimedeki muhatap peygamberimiz olmakla birlikte emir bütün Müslümanları bağlamaktadır. Buna göre Kur'an-ı Kerim'i alaya alan veya eleştirmeye kalkışanlara eğer engel olmak mümkün değilse bu davranışlarına son verinceye kadar onların yanlarından ayrılmak gerekir. Bu emir daha sonra gelen bir başka ayette de tekrar edilmiş. Ayrıca dinle alay edenlerle birlikte oturanların onların günahlarına ortak olacakları da beyan buyurulmuştur. Oysa Allah size kitapta, Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze geçmedikleri müddetçe onlarla oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah, münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. Kur'an aleyhinde konuşanlara zalimler denilmesi, onların konuşmalarının iyi niyetli, adaletli, gerçeklere dayalı olmadığını, aksine tahkir, tezyif ve iptal amacı taşıyan asılsız ve gerçek dışı konuşmalar olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca zalimler olarak vasıflandırılan kişilerle unutarak bir arada bulunmanın bir günahı yoktur. Çünkü unutma meşru bir mazerettir. Ancak hatırlayınca oturmamak gerekir. Dini alaya alan kişilerin bulunduğu meclisleri terk etmek gerektiği gibi, dinimizin zulüm olarak nitelediği fiillerin işlendiği meclisleri ve düşmanlık duygularına dayalı daha başka kötü ve yanlış söz veya davranışta bulunan kimseleri de terk etmek gerekir. Nitekim gıybet eden kimselerin meclislerini terk etmeyi emreden hadisler de vardır. Allah'ın ayetlerine dil uzatmadıkları, İslami değerlere karşı saygısızca sözler sarf etmedikleri sürece, yanlış inanç ve görüşteki insanlarla bir arada oturulup konuşulabilir. Kuşkusuz her konu gibi din hususunda da ilmi ve fikri değerlendirmeler önemli olmakla birlikte, insanların bütün hayatlarını çok yakından ilgilendiren, tarihin bütün dönemlerinde insanlığı derinden etkileyen din müessesesini önemsiz gibi telakki ederek oyun ve eğlence haline getiren insanlar artık kendileriyle konuşup tartışmaya bile değmeyecek kadar bayağılaşmış olurlar. Bu tür insanlar dünya hayatını yegane ilgi konusu yaparak dünyanın geçici zevklerine kapıldıkları, onları her şeyin üstünde tuttukları için dini bir tür eğlence gibi düşünerek putları veya buna benzer şeyleri tanrılaştırırlar yahut ferdin ve toplumun manevi, ruhi, zihni, bedeni ve dünyevi hayatını şekillendirecek olan hak dini üzerinde ciddiyetle düşünüp benimseyecekleri yerde alaya alırlar. Dünya hayatına aldanıp sonunu ve ahireti hesap etmeyerek hak dini eğlence ve oyuncak yerine koyup alay edenlerle oturmamak veya onlarla bir araya gelmemek aslında inkarcılar için bir tehdit ve uyarıdır. Yoksa bu insanlar da uyarılmalı ve bunlara da tebliğ yapılmalıdır. Bu hakikat daha sonra gelen başka bir ayeti kerimede şöyle açıklanır. Dinlerini oyun ve eğlence edinenleri ve dünya hayatı kendilerini aldatmış olanları bırak. Hiç kimsenin kazandığı yüzünden mahrumiyete sürüklenmemesi için Kur'an'la öğüt ver. Yoksa ona, Allah'tan başka ne bir dost vardır ne de bir şefaatçi. Kurtuluşu için her türlü fidyeyi verse de bu ondan kabul edilmez. İşte onlar, kazandıkları yüzünden helake sürüklenmiş kimselerdir. Küfre saplanıp kalmalarından dolayı onlara çılgınca kaynamış bir içecek ve elem dolu bir azap vardır. En'am suresi 70. ayet.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun. Allah'ın kudreti. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar düşünmüyorlar mı? Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratma konusunda acze düşmeyen Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Şüphe yok ki o her şeye kadirdir. Ahkaf suresi 33. ayet. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadirdir.

kadir değil mi? Elbette öyledir. O eşsiz yaratıcıdır. Her şeyi bilir. Yasin suresi 81. ayet. İnsan türünü sudan yaratıp onların arasında soy ve sıhriyet bağı kuran da odur. Rabbin üstün kudret sahibidir. Furkan suresi 54. ayet. İnsan kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, parmaklarına varıncaya kadar yeniden yapmaya gücümüz yeter. Kıyamet suresi 3-4. ayetler. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Kıyamet gününde bütün dünya onun avucundadır. Gökler de onun kudret elinde dürülüp bükülmüştür. Allah, müşriklerin koştukları ortaklardan uzaktır ve yücedir. Zümer suresi 67. ayet. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Oysa bak, şimdi o açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur. Yasin suresi 77. ayet. Bir şeyi istediğinde onun buyruğu ol demekten ibarettir. Hemen oluverir. Yasin suresi 82. ayet. Allah, melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ali İmran suresi 18. ayet. Dönüşünüz yalnız Allah'a olacaktır. O her şeye kadirdir. Hud suresi 4. ayet. Resulüm, onları tehdit ettiğimiz durumu sana göstermeye elbette ki kadiriz. Mü'minun suresi 95. ayet. Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı? O suyu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Ölçüleri biz koyduk. Ne de güzel ölçmüşüzdür. Mürselat suresi 20-23. ayetler. Konunun kavramsal bağlamı. Kur'an, bütün anlatımlarının merkezinde yer alan Allah isminin etrafında oluşan bir anlam örgüsüne sahiptir. Bu bakımdan Allah'ın kudretini ve her şeye gücünün yettiğini ifade eden isimlerin, Allah'ın diğer güzel isimleri El-Esmaül Hüsna ile kuvvetli bir ilişkisi vardır. Elbette hükümranlık ve mutlak hakimiyet, güç ve kudretle söz konusu olabilir. Allah'ın El-Kadir, güçlü, kuvvetli, her şeye gücü yeten, El-Kadir, istediğini istediği gibi eksiksiz ve kusursuz yapabilen, El-Muktedir, güçlü, kuvvetli, istediğini istediği gibi yapan, El-Melik, her şeyin sahibi, El-Kavi, kuvvetli, kudretli, her şeye gücü yeten ve Zülkuvvetil Metin, çok kuvvetli, çok dayanıklı isimleri bunu anlatır. Hükümranlıksa sadece Allah'a aittir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın erişilmez kudreti ve hükümranlığını bildiren kelimelerin başında belirlemek, güç yetirmek, hükmetmek, ölçmek anlamına gelen kadera kökünden gelen kelimeler kullanılmıştır. Bu kök türevleriyle birlikte Kur'an'da 132 kere geçer. Bu kelimenin geçtiği yerlerde her zaman şu hakikat vurgulanır. Allah Teala'nın gücü mutlaktır. Onun her şeye gücü yeter. Allah Teala'nın yarattıkları üzerindeki egemenliğini, üstün gelinemeyen gücünü ve galibiyetini ifade eden El-Aziz ismi de Kur'an'da farklı biçimlerde geçer. Yüce Allah'ın kudret ve gücünü vurgulayan kuvvet kelimesi 2 yerde, El-Kavi 8 yerde, Zülkuvvetil Metin ise 1 yerde kullanılmıştır. Allah Teala'nın büyüklüğünü ifade eden El-Azim, Kur'an'da 14 defa yer alır. Yaratan, yaşatan, öldüren, gökleri, yeri ve bunların içerisindeki varlıkları idare eden ancak bu yüce güçtür. Kur'an'da Allah Teala'nın üstün kudretini ve gücünü unutup kendinde bir güç olduğunu sanarak yanlışa düşenler, yüce yaratıcının çeşitli isim ve sıfatlarıyla uyarılır, asıl güç ve kuvvetin Allah'a ait olduğu

her türden güzel bitkiyi, meyveleri ve sebzeleri o yetiştirir. Sürünen, ayakları üzerinde yürüyen bütün canlıları, kurtları, böcekleri ve bütün kuşları yaratan odur. Ayrıca Kur'an, insanın yaratılışına özellikle dikkat çekmiştir. İnsanın sudan yaratılışı, cenin halinde rahimlere yerleştirilmesi, kıyametin kopması, ahirette insanın yeniden diriltilmesi, Allah'ın yüce kudretiyle gerçekleşir. Yaratılışında Allah'ın kudretini görebilmesi için insanın kendine bakması yeterli olacaktır. Bu geniş alan içerisinde Allah'ın üstün kudretine, ulaşılmaz egemenliğine dikkat çeken isimlerin başlıcaları şunlardır. El-Aziz, güçlü, galip ve benzersiz olan. El-Ali, yükseklik ve yücelik sahibi. El-Kebir, büyük ve yüce olan. El-Galip, üstün gelen, gücü yeten. El-Celil, azamet sahibi, büyük, yüce. El-Azim, yüce, üstün, eksikliklerden münezzeh olan. El-Halik, planlı ve amaçlı bir şekilde yaratan. El-Bari'a, örneği olmadan yaratan. El-Muhyi, dirilten. El-Mümit, öldüren, canı alan. El-Kabız, rızkı daraltan, canlıların ruhunu alıp hayatlarına son veren. El-Basit, rızkı genişleten, insanların ilmi ve bedeni imkanlarını genişleten. El-Hafid, alçaltan, aşağıya indiren, değeri azaltan. El-Rafi, yükselten, değeri yükselten. El-Mürid, isteyen, irade eden. El-Muiz, dilediği kimseyi yücelten, değerli kılan. El-Müzil, dilediği kimseyi alçaltan, değerini düşüren. El-Cebbar, ulaşılamayacak derecede azamet sahibi. El-Falik, kudretiyle çekirdeği yarıp içinden bitki bitiren. Refi'ud derecat, insanların derecelerini yükselten. El-Faal, dilediğini dilediği şekilde ve zamanda yapma kudreti olan. Bütün bu isimler birbirlerinin anlamlarını güçlendirmekte ve her biri Allah'ın benzersiz kudretini farklı yönleriyle ifade etmektedir. Allah, karşı konulmaz bir kudrete sahiptir. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı Allah'a aittir. O, dilediğini yaratır. Allah, her şeye kadirdir. Maide Suresi 17. Ayet. Allah, yeryüzünü, gökyüzünü, bunların arasındaki her şeyi, başka hiçbir varlığa gerek duymadan yalnız kendi kudretiyle yaratmıştır. Onların yönetimini de yine yalnız kendisi yürütmektedir. Denizlerin acı ve tuzlu sularını, nehirlerin tatlı sularıyla birbirlerine karışmayacak şekilde iç içe salıveren Allah'ın kudretidir. Allah Teala güçlü, saygın ve yücedir. Zülcelal. Allah o kadar güçlüdür ki gökleri ve yeri yaratırken hiçbir zayıflık göstermemiştir. O hiç zorluk ve yorgunluk da yaşamamıştır. Bu bakımdan Kur'an, Yüce Allah'ın kudretini yeterince takdir edemeyenleri eleştirir. Her türlü övgüye layık olan Allah, El-Hamid, onlardaki kuşkuyu gidermek için göklerin ve yerin yaratılmasının, insanları yaratmaktan daha büyük bir olay olduğunu belirtir. Hatta şüphe içerisinde olanlara, "Şimdi sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı?" diye sorar ve onlardaki bu kuşkunun yersizliğini ortaya koyar. Mekke müşriklerinin en derin kuşkusu yeniden yaratılış konusunda olmuştur. Oysa onlar insanın ilk yaratılışını göz ardı etmektedirler. Çürüyüp toz olmuş kemiklere kim hayat verecek diyerek yeniden yaratılmayı bir türlü kabullenememişlerdir. Peygamber Efendimiz'e "Biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Üstelik gelip geçmiş atalarımız da mı?" diye sormuşlardır. Allah Teala da onlara "Sizi ilk defa yaratan sizi diriltecektir." cevabını vermiştir. Ölümü de hayatı da o yaratmıştır. Yüce Allah diridir, El-Hay. Ve o hayat veren El-Muhyi olarak ölüleri yeniden diriltmeye gücü yetendir. İnsana hayat veren odur. O gerçek güç ve iktidarı elinde bulundurandır. El-Muktedir.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününün muhakkak geleceğini haber verince komşularından Adi bin Ebi Rebiya ona şöyle demişti. Ey Muhammed, ben onu gözümle görsem yine doğrulamam ve sana inanmam. Allah dağılmış kemiklerimi toplayacak. Benzer şekilde Ebu Cehil de Muhammed, Allah'ın bu kemikleri çürüdükten ve dağıldıktan sonra toplayıp onlara yeniden can vereceğini mi söylüyor demişti. Oysa onlar rahimlerde cenini teşekkül ettirmeye gücü yetenin Allah olduğunu unutuyorlardı. O gökten belirli ölçülere göre suyu indirip yeryüzünde yerleştirmeye de oradan gidermeye de gücü yetendir. Onunla kuru toprağa can veren yine odur. Bütün bunları yapan elbette ölüleri tekrar diriltmeye kadirdir. Kur'an'ın Allah'ın kudretini ve yeniden yaratma gücünü anlattığı bir örnek de şöyledir. Yeniden dirilmeyi sorgulayan birisi, içinde yaşayanların öldüğü, viraneye dönüşmüş bir kasabadan geçer. Ölenlerin nasıl dirileceğini düşünür ve şu soruyu sormaktan kendini alamaz. Allah, bütün bunları öldükten sonra nasıl diriltecek der ve dinlenmeye çekilip uykuya dalar. Allah Teala onun canını alır ve ancak 100 sene sonra tekrar ona can verir. Ardından Allah ona kaç yıl o kasabada kaldığını sorar. Bozulmayan yiyeceklerine ve içeceklerine bakılırsa bir gün veya daha az kalmış olmalıdır. Orada 100 yıl kaldığı söylenince şaşırıp hayrete düşer. Bu kişi insanların ibret alması için öldürülüp diriltilmiştir. Bir de bindiği eşeğinin çürümüş kemiklerine dikkatle bakması istenir. Çürümüş kemikler toparlanır, üzerine deri giydirilir. Sonunda adam şunu söyler. Biliyorum ki Allah kesinlikle her şeye kadirdir. Yeryüzünde ve gökyüzünde hiçbir şey Allah'ı güçsüz bırakamaz. Allah Teala çok büyüktür, el-azim. Onun yüceliği kusursuzdur. Allah Teala gücü ve kudretiyle her şeyden çok yüce, el-müteal olduğu gibi çok büyüktür de. El-Kebir. O başka kimsenin olmadığı kadar büyüktür. El-Mütekebbir. Bu denli büyük olmak yalnızca ona hastır. Bir tek onun hakkıdır. Yaratılmışlar onu büyük görür. Ondan çekinir ve onun büyüklüğünden korkarlar. Yerde ve gökte ne varsa hepsi onundur. O bütün kainatın ve içindeki varlıkların üstündedir. Allah çok yücedir. El-Ali. Onun gücüne ve yüceliğine başka hiçbir varlık erişemez. Kendisinden başka tapılan bütün şeyler batıl, yani gerçekliği olmayan şeylerdir. Allah Teala her daim gerçekleştirmek istediği hedefleri gerçekleştirecek güce sahiptir. Galibun ala emrihi. Örneğin Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkaran, iffet sınavında onu başarılı kılan, rüyaların tabirini öğreterek onu zindandan kurtaran odur. Sonunda Hazreti Yusuf'u Mısır'a yerleştirip hazinelerin başına geçirerek galip kılan yine Allah Teala'dır. Yüce Allah kendisine ve peygamberine düşmanca davrananlara karşı kendisinin ve elçilerinin galip geleceğini bildirir. Allah'ın sarsılmaz bir gücü vardır. Zülkuvvetil Metin. O kainatı ve bütün varlıkları yönetir. Kıyamet günü onun huzurunda, onun izni olmadan hiçbir kimse aracılık, şefaat edemez. Allah Teala güçlü ve yüce yaratıcıdır, el-aziz. O sabahı aydınlatandır ve o geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir ayeti ve buna benzer birçok ayet onun yaratma gücünü ortaya koyar. Allah Teala'nın güçlü ve yüce oluşu, onun inkar edenlerin yaptıklarını yanlarına bırakmamasında da görülür. Züntikam. O halde Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden sakın cayacağını sanma. Allah azizdir, güçlüdür. Kimsenin yaptığını yanında bırakmaz. Allah yarattıklarını en doğru şekilde yönetip gözeten, onlar hakkında en doğru

doğru kararları verendir. El-Hakim. O, yüce ve yenilmez, El-Aziz olduğu kadar çok güçlüdür de, El-Kavi. Allah, kudretiyle peygamberi durdurmak, öldürmek ve onu yurdundan çıkarmak için oyun kuran müşriklerin oyununu bozandır. Yeryüzünde büyüklük taslayanları ve tuzak kurmak için çalışanları cezalandırır. Bu gibi kimseleri kendi kazdıkları kuyuya düşürür. Hiçbir kimseden rızık istemeyen fakat buna karşılık bütün varlıkları doyuran kuvvet ve kudret sahibi odur. Bütün kuvvet ve kudret Allah'a aittir. İnsanoğluna kuvvet veren de odur. Kendilerini güçlü gören inkarcıların ve zalimlerin onun karşısında bir gücü yoktur. Kur'an, Allah'ın ulaşılmaz gücünü ve kudretini, onun engin merhamet sahibi oluşu ve bağışlamasıyla iç içe anlatır. O, inananlara çok merhametlidir. Er-Rahim. Yüce Allah, ona karşı suç işleyen günahkarlardan intikam alacak güçte, züntikam olduğu gibi çok merhametlidir ve bağışlamayı da sever. Çünkü o, çok bağışlayıcı olan El-Gafur, bağışlaması bol olandır El-Gaffar. Onun her isminin ve sıfatının merhametiyle iç içe olduğu görülür. O, insanlara her türlü nimeti lütfeder. Çünkü Allah cömerttir, kullarına armağanlar verir, iyilikler yapar. Zülfadl. O, aynı zamanda büyük ikramlarda bulunandır. Zülikram.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. İsmail Coşar. Ahzab Suresi 38 ila 48. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisi için takdir ve emrettiği bir şeyi yerine getirme hususunda peygamber için bir sıkıntı ve sakınca olamaz. Allah'ın hükmü değişmez kaderdir. Daha önce gelip geçen Allah'ın vahyini insanlara ulaştıran, ondan çekinen, Allah'tan başka hiçbir kimseden çekinmeyen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Hesap sorucu olarak Allah kâfidir. Muhammed, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Fakat o, Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir. Ey iman edenler! Allah'ı çok çok anın. Sabah akşam O'nun yücelik ve eşsizliğini dile getirin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için O size rahmetiyle lütufta bulunuyor. Melekleri de dua ediyor. O, müminlere karşı çok merhametlidir. Kendisine kavuştukları gün onları

esenlik dileyerek selamlayacaktır ve onlar için değerli bir ödül hazırlamıştır. Ey Peygamber! Seni tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah'a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderdik. Kendileri için Allah'ın büyük bir lütfunun bulunduğunu müminlere müjdele, inkarcılara ve ikiyüzlülere kulak asma. Onların sana verdikleri eziyete aldırma. Allah'a dayan ve güven. Güvenmek için Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Mükremin Bayır. Naziat Suresi 27 ila 46. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah yaptı. Onu yükseltip kusursuz olarak şekillendirdi. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. Bundan sonra da yeryüzünü döşeyip yaydı. Yerden suyunu ve bitkisini çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Hepsi sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. O büyük felaket, kıyamet geldiğinde, o gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak ve görecek olana cehennem açık bir şekilde gösterilecektir. Azan ve dünya hayatını ahirete tercih eden kişi, cehennem işte onun için tek barınaktır. Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da cennetin ta kendisidir. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyameti sorarlar. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki? Onun hakkındaki nihai bilgi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti veya onun kuşluğu kadar kaldıklarını sanırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki girişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Halit Törür. Cuma Suresi 1-8. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Gerçekleri inkar etmiş olanlar, gruplar halinde cehenneme sevk edilecek. Nihayet oraya vardıklarında cehennemin kapıları açılacak. Bekçileri onlara, içinizden size Rabbinizin ayetlerini okuyup duyuran ve böyle bir günle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran bir elçi gelmedi mi diye soracak. Onlar da evet geldi diyecekler. Ama inkarcılar için artık azap hükmü kesinleşmiştir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kıyamet koptuktan, insanlar mahşer meydanında toplanıp amelleri tartıldıktan sonra, dünyadayken Allah'ı inkar edenler, ona ortak koşanlar ve inanmadıkları halde inandık diyerek ikiyüzlülük yapanlar bölük bölük cehenneme sürülecektir. Günahları sevaplarından fazla olan müminler de cehenneme gönderilecek, cezalarını çektikten sonra cehennemden kurtulacaklardır. Cehennem derin kuyu anlamına gelir. Ahirette inkarcıların ve günahkarların azaba uğrayacakları yerdir. Kur'an-ı Kerim cehennemin 7 kapısı olduğunu, her kapıdan girecek grubun farklı olduğunu haber verir. Yine Kur'an cehennemin şeytan ve şeytana uyanların buluşma yeri olduğunu bildirir. Rabbimiz iblisin ve avanesi şeytanların insanoğlu için büyük bir düşman olduğunu, insanoğlunun cehenneme sürüklenmesi için çaba gösterdiğini, bu sebeple kullarının iblise ve şeytanlara uymamalarını istemiştir. Cehennem ahalisi oraya vardığında kendilerini görevli melekler karşılar. Onlara şu dikkat çeken soruyu sorarlar. Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bu azabı haber veren kimse gelmedi mi? Cehennemliklerin cevapları hep bir ağızdan evet olacaktır. Zira Allah Teala gönderdiği peygamberler ve ilahi kitaplar aracılığıyla cehennemi, onun azabını ve oraya hangi sebeplerle girileceğini haber vermiştir. Buna rağmen nice insan bu ilahi uyarılara aldırış etmemiş, Rabbini ve ondan gelenleri inkar etmiş, günaha dalmış, kendi yapıp ettiklerinden dolayı cehennem ehli olmuştur. Unutulmamalıdır ki Allah kullarına karşı çok merhametlidir. Onlara asla haksızlık etmez. Hata edenlerin tevbelerini çok çabuk kabul edendir. Ne var ki insanoğlu rahmete layık olup cenneti kazanmak yerine hata ve günahta ısrar edip cehennemlik olmaya karar vermişse sorumluluk kendisine aittir. Zaten Allah kullarına azap edici de değildir.
3: 40 ayette iman.
4: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an'ın temel konuları. Çok değerli Diyanet Radyo dinleyicileri, bugün Kur'an'ın temel konularından 3 mesaj daha sizlere aktaracağız. 12. cüzdeyiz. Peygamberler gibi insanlar tevhid, risalet ve ahiret inancına davet edilmeli, hayatın tüm zorluklarına karşı da sabredilmeli, dirençli olunmalıdır. 12. cüzde Hud suresinin 1. sayfası dışındaki tamamı ve Yusuf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim, Hicr sureleri aslında Elif, Lam, Ra ile başlayan sureler serisidir. Bununla belki de bu 5 surenin konu bütünlüğüne, birliğine dikkat çekilmekte ve dikkatli okunması gerektiği mesajı verilmektedir. Evet, 3 mesaja geçecek olursak, bu mesajın ilki peygamberlerin mücadelesi. Peygamberler tevhid, risalet ve ahiretle ilgili bilgi verirler. Hud suresinin girişinde tebliğ edilmesi emredilen tevhid, risalet ve ahiretle ilgili konular aktarılır. Bu girişten sonra önceki ümmetlere gönderilen peygamberlerin tebliğ sırasında yaşadığı olaylar anlatılmaya devam etmektedir. Orada peygamberlerin kavmiyle ilk iletişimleri, tebliğleri ve kavimlerinin tepkileri anlatılırken, bu surede ise olayların devamında tebliği reddeden ve peygamberlere savaş açan o kavimlerin helakı açıklanmaktadır. Hazreti Nuh ve kibirli kavminin helak oluşu, Hazreti Hud ve hilekar kavminin helak oluşu, Hazreti Salih ve zalim kavminin helakı, Hazreti Lut ve ahlaksız kavminin helakı, Hazreti Şuayb ve sahtekar kavminin helakı, Hazreti Musa ve kendisini putlaştıran zalim Firavun'la mücadelesi ve zalimlerin sonu anlatılmakta, kesinlikle zalimlere meyletmeyin emri ve Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir hatırlatmasıyla sure sona ermekte, Muhammed ümmetinin aynı hatalara düşmemesi istenmektedir. 12. cüzün ikinci mesajı hayatın zorluklarından bahseder. Sabretmek gerekir. Bu cüzde Yusuf suresinin ilk kısmı da bulunmaktadır. Yusuf suresinde sadece Yusuf peygamberin hayatı baştan sona anlatılmakta, başka bir yerde Hazreti Yusuf'la ilgili bir bilgi verilmemektedir. Sure, Hazreti Yusuf'un gördüğü bir rüyayla başlar. Bu rüyayla babası Yakup peygamberin küçük Yusuf'a sevgisi daha da artar. Bunu kıskanan kardeşleri küçük Yusuf'tan kurtulmak isterler ve onu bir kuyuya atarlar. Oraya su ihtiyaçları için uğrayan kervandaki kişiler kovalarını sarkıtınca onu bulup kurtarırlar. Ancak Mısır'a götürüp orada köle olarak satarlar. 12. cüzün 3. mesajındayız. Suçsuz olanlar kurtulur. Hazreti Yusuf'u satın alan kişi Mısır'ın üst seviyede yöneticisi olan bir azizdir. Eşiyle birlikte Yusuf'u büyütürler. Ancak Yusuf güzel bir genç olunca azizin hanımı tarafından rahatsız edilir ve kadının yararlanma isteği etrafta duyulunca o dönemdeki skandalı önlemek için suçsuz olduğu halde Hazreti Yusuf'u hapse atarlar. Çünkü sonuçta o ellerindeki bir köledir ve hiçbir kıymeti yoktur. Hapiste Hazreti Yusuf iki kişiyle tanışır. Bir gün o ikisi bu temiz gence gördükleri ilginç rüyalarını anlatırlar. Hazreti Yusuf rüyalarını tabir etmeden önce onlara tevhid inancını anlatır. İslam'ı tebliğ eder. Sonra bu rüyayı o iki kişiden birisinin hapisten kurtulup kralın yakın adamı olacağı, diğerinin ise asılıp idam edileceği şeklinde tabir eder ve yorumlar. Daha sonra olaylar bu şekilde gelişir. Kurtulan kişi kralın yakın adamı olur ve Hazreti Yusuf'u unutur.
Yıllar sonra kralın gördüğü bir rüyayı kimse tabir edemeyince, o kişinin aklına zindandaki Hazreti Yusuf gelir ve onu çıkartırlar. Hazreti Yusuf bu rüyayı ileride gelecek ve 7 yıl sürecek büyük bir kıtlıkla tabir eder. O kıtlığa hazırlık yapılması gerektiğini söyler. Bunun üzerine Hazreti Yusuf, kral tarafından Mısır'ın ekonomisiyle ilgili görevlendirilir ve büyük hazırlıklar başlar. Bu dönemde Aziz'in karısı da vicdan azabından dolayı Yusuf'un suçsuz ve temiz olduğunu itiraf eder. Bugün 12. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 13. cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. On ikinci cüz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفر

قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله.

لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين

واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب

فقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'ın üzerine olmasın. Allah onların halen bulunduğu yeri de, emanet olarak konulacağı yeri de bilir. Hepsi apaçık kitapta vardır. Arşı su üzerindeyken hanginizin daha güzel davranacağını denemek için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Eğer sen öldükten sonra mutlaka diriltileceksiniz desen, kafirler derhal bu büyü gibi bir düzmecedir derler. Andolsun, eğer biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar ertelesek mutlaka onu engelleyen nedir derler. Bilesiniz ki,

Sabredip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış ve büyük bir mükafat vardır. Ona bir hazine indirilse veya onunla beraber bir melek gelse ya demelerinden dolayı canın sıkılarak sana vahyedilen ayetlerin bir kısmının tebliğini terk edecek değilsin ya. Sen ancak bir uyarıcısın. Allah her şeye vekildir. Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer doğru söylüyorsanız Allah'tan başka çağırabildiğiniz herkesi yardıma çağırın da siz de onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin. Eğer size cevap vermezlerse bilin ki Kur'an ancak Allah'ın ilminin eseri olarak indirilmiştir. Ve ondan başka ilah yoktur. Hala teslim olmayacak mısınız? Kim dünya hayatı ve onun zinetini istiyorsa, orada onlara işlerinin karşılığını eksiksiz veririz. Orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. Onlar ahirette paylarına ateşten başka bir şey düşmeyen kimselerdir. Dünyada ürettikleri boşa gitmiştir. Yapıp ettikleri de geçersizdir. Rabbinden gelmiş açık bir delile dayanan kimse hiç ötekiler gibi olur mu? Bu delili de Rabbinden gelen bir şahit izliyor. Ayrıca ondan önce de bir önder ve rahmet olarak Musa'nın kitabı var. İşte bunlar ona inanırlar. Çeşitli gruplardan onu inkar edenlerin varacağı yerse cehennem ateşidir. Bundan şüpheniz olmasın. Bu Rabbin tarafından bildirilmiş bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden kim daha zalimdir? Onlar kıyamet gününde Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar. Şahitler de işte bunlar Rablerine iftira edenlerdir diyecekler. Bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olacaktır. O zalimler Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermeye çalışanlardır. Ahireti inkar edenler de işte bunlardır. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Kendilerini Allah'ın azabından koruyabilecek yardımcıları da yoktur. Cezaları kat kat olacaktır. Çünkü onlar ilahi ışığa arkalarını döndüklerinden ne görebiliyorlar ne de işitebiliyorlardı. İşte kendilerine yazık edenler bunlardır. Uydurdukları ilahlar da yanlarından kaybolup gitti. Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardandır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan ve Rablerine gönül huzuruyla teslim olanlara gelince işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki grubun durumu kör ve sağır olan kimse ile gören ve işiten kimsenin durumuna benzer. Bunlar eşit olur mu? Hala ibret almıyor musunuz? Gerçek şu ki biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Şöyle dedi: Allah'tan başkasına tapmayın diye size gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. Doğrusu ben başınıza gelecek can yakıcı bir günün azabından korkuyorum dedi. Kavminin ileri gelen inkarcıları, biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Sana sığ görüşlü ayak takımımızdan başkasının uyduğunu da görmüyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de kabul etmiyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuz kanaatini taşıyoruz dediler. Nuh şöyle dedi: Ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya benim Rabbimden gelmiş açık bir delilim varsa ve o kendi katından bana rahmet vermiş de siz bunu anlamamışsanız, siz rahmeti istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayabilir miyiz? Ey kavmim, buna karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim ecrim sadece Allah'a aittir. Siz istiyorsunuz diye ben iman edenleri kovacak değilim. Onlar imanları sayesinde Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi bilgisizliğe gömülmüş bir topluluk olarak görüyorum.

Ey kavmim, onları kovarsam beni Allah'a karşı kim koruyabilir? Düşünmüyor musunuz? Size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem, melek olduğumu da söylemiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara faydalı şeyler vermeyecektir diyemem. Onların içlerinde olan şeyi Allah daha iyi bilir. Bunları yaparsam gerçekten zalimlerden olurum. Dediler ki, ey Nuh, gerçekten bizimle tartıştın ve bize karşı çok mücadele ettin. Eğer doğrulardansan, kendisiyle bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir. Nuh dedi ki, onu size ancak dilerse Allah getirir. Siz onu aciz bırakamazsınız. Eğer Allah sizi azgınlığınızın içinde bırakmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz. Yoksa bunu o kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu uydurduysam sorumluluğu bana aittir. Fakat benim sizin işlediğiniz günahtan sorumluluğum yoktur. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başkası artık inanmayacak. Sakın onların yaptıklarına üzülme. Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz şekilde gemiyi yap. Hak'tan sapanlar için bana başvuruda bulunma. Onlar boğulacaklar. Nuh gemiyi yaparken kavminin ileri gelenleri yanına uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Dedi ki, bizimle alay ediyorsanız edin bakalım. Ama bilin ki sizin alay ettiğiniz gibi günü gelecek, biz de sizinle öyle alay edeceğiz. Rezil edecek bir cezaya kimin çarptırılacağını, sürekli azabın kimin başına geleceğini yakında göreceksiniz. Nihayet emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nuh'a dedik ki, her türden birer çiftle daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye bindir. Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti. Nuh, hadi gemiye binin. Yüzerken de dururken de Allah'ın adını anın. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgiyendir dedi. Derken gemi onları dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nuh uzak duran oğluna, hadi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin. Kafirlerle beraber olma diye seslendi. Oğlu, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım diye cevap verdi. Nuh dedi ki, bugün Allah'ın hükmünden ancak onun esirgedikleri kurtulacaktır derken aralarına dalga giriverdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Sonra, ey toprak, suyunu yut, ey gök, sen de tut denildi. Su çekildi, hüküm yerini buldu. Gemi Cudi'nin üzerine oturdu. Zalimlerin topunun canı cehenneme denildi. Nuh Rabbine şöyle seslendi. Ey Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır. Sen hakimlerin en adilisin dedi. Allah buyurdu ki, ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. Sakın hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum. Nuh dedi ki, ey Rabbim, ben senden hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen kaybedenlerden olurum. Denildi ki, ey Nuh, sana ve seninle beraber olan gruplar üzerine bizden selam ve bereketlerle gemiden in. İleride bir süre faydalandıracağımız, sonra tarafımızdan can yakıcı bir azapla cezalandırılacak topluluklar da olacaktır. Ey peygamber! İşte bu anlatılanlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. Sabret! Çünkü iyi son günahtan sakınanlarındır. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Siz sadece uydurmaktasınız.
Ey kavmim! Bunun karşılığında ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim hizmetimin karşılığı ancak beni yaradana aittir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanmayı dileyin. Sonra ona tevbe edin ki üzerinize bolca yağmur göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Sakın günahkarlar olup Allah'tan yüz çevirmeyin. Dediler ki, ey Hud, bize açık bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle ilahlarımızı bırakacak değiliz. Biz sana iman edecek de değiliz. İlahlarımızdan biri senin aklını almış demekten başka söyleyeceğimiz söz yok. Hud dedi ki, ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki, sizin Allah'ı bırakıp da ona ortak koştuklarınızdan uzağım. Hadi, hepiniz bana tuzak kurun, bana aman vermeyin. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Çünkü her canlının kontrolü O'nun elindedir. Şüphesiz Rabbimin yolu dosdoğru yoldur. Eğer sırt çevirirseniz bilin ki, size ulaştırmakla görevli olduğum şeyi size bildirdim. Rabbim yerinize başka bir kavim getirebilir. Siz ona hiçbir engel çıkaramazsınız. Şüphesiz Rabbim her şeyi gözetendir. Emrimiz gelince Hud'u ve onunla beraber iman edenleri katımızdan bir rahmetle kurtardık. Böylece onları ağır bir azaptan da kurtardık. İşte Ad, Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine asi oldular ve her inatçı zorbanın emrine uydular. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete uğradılar. Evet, Ad Rabbini inkar etti. Hud'un kavmi Ad'ın canı cehenneme. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden var etti ve size orayı mamur hale getirme görevi verdi. O halde ondan mağfiret isteyin, sonra ona tevbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır, duaları kabul eder. Dediler ki, ey Salih, sen bundan önce içimizde kendisine ümit bağlanan biriydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeylere tapmaktan bizi engellemeye mi kalkışıyorsun? Doğrusu bizi davet ettiğin konuda ciddi bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya ben Rabbimden verilmiş apaçık bir delile dayanıyorsam ve o bana kendinden bir lütufta bulunmuşsa, bu durum karşısında ona asi olursam beni Allah'a karşı kim korur? Bu teklifinizle siz benim ancak zararımı artırmış olursunuz. Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah'ın gönderdiği dişi deve. Onu bırakın, Allah'ın mülkünde otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi yaklaşan bir azap yakalar. Fakat Semud kavmi o deveyi hunharca öldürdü. Salih de, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın dedi. Bu asla yalan olmayacak bir tehditti. Emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri bizden bir rahmet olarak helak olmaktan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, üstündür. Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle. Semud kavmi Rablerini inkar etti. Vay Semud'un haline! Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirip selam vermişlerdi. O da selam dedi. Çok geçmeden konuklarına kızartılmış bir buzağı getirdi. Ona el uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Korkma, biz Lut kavmine gönderildik dediler. Ayakta bekleyen karısı rahatlayıp güldü. Hemen ona İshak'ı, İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik. Aman ya Rabbi, ben bir yaşlı kadın, şu da ihtiyar kocam. Bu halde ben çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu şaşılacak bir şey dedi. Elçiler de, Allah'ın işine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinizdedir. Ey hane halkı, şüphesiz ki o
övülmeye layıktır, şanı yücedir dediler. İbrahim'in korkusu geçip kendisine müjde de gelince Lut kavmi hakkında bizimle tartışmaya başladı. İbrahim cidden ağırbaşlı, hassas ruhlu, kendini Allah'a vermiş biriydi. İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin emri gelmiştir. Onlara geri çevrilmez bir azap mutlaka gelecektir dediler. Elçilerimiz Lut'a geldiğinde Lut onlardan dolayı huzursuz oldu. Onlara karşı çaresizlik hissetti. Zor bir gün dedi. Lut'un kavmi koşarak ona geldi. Daha önce de o çirkin işleri yapıyorlardı. Lut, ey kavmim, şunlar kızlarım. Sizin için en nezih olanı onlarla evlenmektir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu dedi. Sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında gözümüz yok. Bizim ne istediğimizi pekala biliyorsun dediler. Lut, keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir desteğe dayanabilseydim dedi. Elçiler, ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamayacaklar. Sen gecenin bir vaktinde ailenle birlikte yola çık. Eşin hariç sizden hiç kimse geride kalmasın. Çünkü onların başına gelecek olan şüphesiz onun başına da gelecektir. Onlar için belirlenen zaman sabah vaktidir. Sabahta yakın değil mi? Dediler. Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine sağanak halinde Rabbin katında işaretlenmiş taşlar yağdırdık. Böyle cezalar zalimlerin başından hiç eksik olmaz. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara şöyle dedi. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi maddi bakımdan iyi bir durumda görüyorum. Ama doğrusu hakkınızda kuşatıcı bir azap gününden de korkuyorum. Ey kavmim, ölçüyü tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer müminseniz Allah'ın bıraktığı meşru kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben üzerinize bir bekçi değilim. Kavmi ise, ey Şuayb, atalarımızın taptığı şeylerden yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi sana ibadetin, dinin mi emrediyor? Oysa sen uyumlu ve akıllı birisin, dediler. Şuayb de şöyle dedi. Ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya benim Rabbimden açık bir delilim varsa ve o bana tarafından güzel bir nasip vermişse, size yasakladığımı kendim yapmak niyetinde değilim. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam Allah'ın yardımına bağlıdır. Yalnız ona dayanıyor ve ona yöneliyorum. Ey kavmim, sakın bana karşı muhalefetiniz sizi Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başlarına gelenlerin benzeri bir musibetin başınıza gelmesine sebep olacak günahlar işlemeye sürüklemesin. Lut kavmi zaten sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanmayı dileyin. Sonra ona tevbe edin. Muhakkak ki Rabbimin merhameti ve sevgisi boldur dedi. Medyenliler, ey Şuayb, söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Ayrıca aramızda seni zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni mutlaka taşlayarak öldürürdük. Bizim karşımızda sen güçlü biri değilsin dediler. Şuayb da, ey kavmim, size göre benim kabilem Allah'tan daha mı hatırlı ki onu arkanıza alıp unuttunuz? Şüphesiz ki Rabbim yaptıklarınızı kuşatmıştır. Ey kavmim, elinizden geleni yapın, ben de yapacağım. Kimin başına aşağılayıcı bir azap geleceğini ve böylece yalancının kim olduğunu yakında öğreneceksiniz. Bekleyin, ben de sizinle beraber beklemekteyim, dedi. Emrimiz gelince, Şuayb'ı ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Haksızlık edenleri de korkunç bir gürültü yakaladı.
yurtlarında dizüstü çöküp

kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle. Semud'un yıkıldığı gibi Medyen de yıkılıp gitti. Gerçekten Musa'yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun adamlarına gönderdik. Fakat onlar Musa'ya değil, Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri isabetli değildi. Firavun kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları ateşe götürecektir. Gidilen o yer ne kötü. Onların burada da kıyamet gününde de lanet peşlerini bırakmadı. Verilen ödül ne kötü. İşte sana anlatmakta olduğumuz eski beldelerin haberleri. Kiminin izleri hala ayakta, kimi de biçilip yere serilmiş. Onlara biz zulmetmedik. Onlar kendi kendilerine zulmettiler. Rabbinin hükmü geldiğinde Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları onlara hiçbir şey sağlamadı. Ziyanlarını artırmaktan başka bir işe yaramadı. Rabbin zulme sapan toplulukları yakaladığında işte böyle yakalar. Şüphesiz onun cezalandırması pek elem verici, pek çetindir. İşte bunda ahiret azabından korkanlar için elbette bir ibret vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı gündür. Ve o gün olup bitenin gözle görüldüğü bir gündür. Biz o günü sadece belli bir süreye kadar erteleriz. O gün geldiğinde Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan kimi bedbahttır, kimi mutlu. Bedbaht olanlar ateştedirler. Orada onlar her nefeste acıdan inleyip feryat ederler. Rabbinin dilediği hariç, onlar gökler ve yer durdukça o ateşte ebedi kalacaklardır. Rabbin gerçekten istediğini yapar. Mutlu olanlara gelince onlar da cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç, gökler ve yer durdukça onlar da orada kesintisiz bir lütuf olarak ebedi kalacaklardır. O halde onların tapmakta olduğu şeylerin batıl olduğu konusunda şüphen olmasın. Onlar da daha önce babalarının tapındığı gibi tapınmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Biz onların hak ettiklerini elbette eksiksiz olarak vereceğiz. Gerçek şu ki biz Musa'ya da kitabı vermiştik. Onda da ihtilafa düşüldü. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, işleri bitirilirdi. Onlar kitap hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tam olarak verecektir. Rabbin onların yapmakta olduklarından haberdardır. Senin yanında hak yola dönenlerle birlikte sana buyurulduğu gibi dosdoğru ol. Siz de azıp sapmayın. Allah yaptıklarınızı çok iyi görmektedir. Zalimlerin yanında olmayın. Sonra ateş sizi de yakar. Allah'tan başka dostlarınız da olmadığına göre bir yerden yardım da göremezsiniz. Gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder. İşte bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. Sabret. Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Sizden önceki toplumlar içinde yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek birikimli kimseler bulunsaydı ya, onlardan kurtuluşa erdirdiğimiz az bir kesim bunu yaptı. Zulmedenlerse içinde şımartıldıkları refahın peşine düşüp günahkar oldular. Rabbin halkı iyilik peşinde olan ülkeleri haksız yere helak edecek değildir. Rabbin dileseydi insanları elbette tek bir ümmet yapardı. Fakat onlar hep ihtilaf içinde olacaklardır. Rabbinin esirgedikleri müstesna. Zaten o insanları buna uygun yaratmıştır. Böylece Rabbinin andolsun ki cehennemi hem insanlar hem cinlerle dolduracağım sözü yerini bulmuş oldu. Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini kuvvetlendireceğimiz bilgilerin her birini sana anlatıyoruz. Bunlarda sana gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt ve bir uyarı ulaşıyor. İman etmeyenlere de ki, elinizden geleni

Yapın. Biz de yapacağız. Bekleyin. Şüphesiz biz de beklemekteyiz. Göklerin ve yerin gizlisi, gaybı yalnız Allah'a aittir. Her iş O'na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Rabbin yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Yusuf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Anlayabilirsiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle, başka konular yanında en güzel kıssayı da anlatıyoruz. Gerçek şu ki sen daha önce bunları bilmiyordun. Bir gün Yusuf babasına demişti ki, ''Babacığım, ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Onları bana secde ederken gördüm.'' Babası, ''Yavrucuğum'' dedi. ''Rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır. Anlaşılan böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyada görülenlerin yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Kuşkusuz Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için ibretler vardır. Hani kardeşleri demişlerdi ki, Yusuf'la öz kardeşi babamızın gözünde bizden daha değerli. Halbuki bizim sayımız daha çok. Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanılgı içinde. Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tevbe ederek iyi kimseler olursunuz. Onlardan biri, Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka yapacaksanız onu kör kuyunun dibine bırakın. Nasıl olsa gelip geçen kervanlardan biri onu bulup alır dedi. Dediler ki, ey babamız, niçin Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun iyiliğini isteyen kimseleriz. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yesin içsin, oynasın, onu mutlaka koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni endişelendiriyor. Farkında olmadığınız bir sırada onu kurt yer diye korkuyorum dedi. Dediler ki, biz böylesine kalabalıkken onu kurt yerse o zaman gerçekten bize yazıklar olsun. Onu götürüp kuyunun dibine bırakmaya ittifakla karar verince bunu yaptılar. Biz de Yusuf'a, kardeşlerinin bu yaptıklarını bir gün onlara kendileri senin kim olduğunun farkına varmadan mutlaka haber vereceksin diye vahyettik. Akşam ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız! Biz yarış için uzaklaşmış, Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yemiş ama biz doğru söyleyen kimseler olsak da sen bize inanmazsın dediler. Gömleğinin üstünde uydurma bir kan izi de gösterdiler. Yakup, hayır, nefsiniz sizi kötü bir iş yapmaya sürüklemiş. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında bana yardım edecek olansa ancak Allah'tır dedi. Derken bir kervan geldi. Sucularını gönderdiler. Adam kovasını kuyuya saldı. Müjde, işte bir oğlan çocuğu diye bağırdı. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Allah onların yaptıklarını çok iyi biliyordu. Mısır'da onu yok pahasına birkaç dirheme sattılar. Zaten ona pek değer vermemişlerdi. Onu satın alan Mısırlı adam karısına, ona değer ver ve güzel bak. Umulur ki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz dedi. İşte böylece Yusuf'a orada bir yer sağladık ve bunu rüyada görülen olayların yorumunu ona öğretelim diye de yaptık. Allah emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Yusuf ergenlik çağına erişince ona güçlü bir muhakeme yeteneği ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle mükafatlandırırız. Evinde bulunduğu kadın onunla ilişkiye girmek istedi. Kapıları iyice kapattı ve hadi gel dedi. O da haşa, Allah'a sığınırım.
Zira kocan benim veli nimetimdir. Bana iyilik edip evini açtı. Gerçek şu ki zalimler iflah olmaz dedi. Kadın onu kesinlikle arzulamıştı. Eğer Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi, o da kadını arzulardı. İşte biz kötülük ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için böyle yaptık. Şüphesiz o ihlaslı kullarımızdandı. İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkadan yakalayıp yırttı. Kapının yanında kocasıyla karşılaştılar. Kadın kocasına dedi ki, senin ailene kötülük etmek isteyenin cezası zindana atılmaktan veya elem verici bir işkenceden başka ne olabilir? Yusuf, asıl kendisi benimle ilişkiye girmek istedi, dedi. Kadının akrabasından biri şöyle bilirkişilik yaptı. Eğer gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir. Bu ise yalancılardandır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. Bu doğru söyleyenlerdendir. Aziz, Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce dedi ki, anlaşılıyor ki bu iş siz kadınların tuzağıdır. Sizin tuzağınız gerçekten yamandır. Yusuf, sen bunu olmamış say. Hanım, sen de günahının affını dile. Çünkü sen günahkarlardan oldun. Şehirdeki bazı kadınlar, Aziz'in karısı hizmetindeki gençle beraber olmak istiyormuş. Yusuf'un sevdası kalbine işlemiş. Biz onu gerçekten açık bir sapkınlık içinde görüyoruz, dediler. Aziz'in karısı, kadınların dedikodularını duyunca onlara davetçi gönderdi. Yaslanmaları için yastıklar hazırladı ve onlardan her birine bir bıçak verdi. Kadınlar meyvelerini soyarken Yusuf'a karşılarına çık dedi. Kadınlar Yusuf'u görünce güzelliği karşısında şaşırıp kaldılar. Bu yüzden ellerini kestiler ve haşa Rabbimiz bu bir beşer değil, bu ancak değerli bir melektir dediler. Kadın dedi ki, işte hakkında beni kınadığınız şahıs budur. Ben onunla beraber olmak istedim. Fakat o iffetini korudu. Andolsun eğer kendisine emredeceğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve elbette sürülenlerden olacaktır. Yusuf, Rabbim, zindan bana bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların bana kurdukları tuzağı boşa çıkarmazsan, onlara meyleder ve cahillerden olurum, dedi. Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzağına düşürmedi. Şüphesiz o çok iyi işiten, pek iyi bilendir. Sonunda kesin delilleri görmelerine rağmen onu bir zamana kadar zindana atmak yetkililerce gerekli ve uygun görüldü. Onunla birlikte zindana iki delikanlı daha girdi. Onlardan biri, ben rüyada şarap yaptığımı gördüm, dedi. Diğeri de, ben de başımın üstünde bir ekmek taşıdığımı gördüm. Kuşlar ondan yiyordu. Bunun yorumunu bize bildir. Kuşkusuz biz seni bu işleri iyi bilen biri olarak görüyoruz, dedi. Yusuf şöyle cevap verdi. Size erzak olarak verilen yemek gelmeden önce onun yorumunu mutlaka size haber vereceğim. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Şüphesiz ben Allah'a inanmayan, aynı zamanda ahireti de inkar etmekte olan bir kavmin dininden uzaklaşıp geldim. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yaraşmaz. Bu Allah'ın bize ve insanlara olan lütfundandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Çeşitli ilahlara mı yoksa gücüne karşı durulmaz olan bir tek Allah'a mı inanıp bağlanmak daha iyi? Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Biriniz efendisine şarap sunacak. Diğeri ise asılacak ve kuşlar onun başından yiyecek. Yorumunu sorduğunuz iki rüya bu şekilde kesinleşmiştir. Onlardan kurtulacağına inandığı kişiye,
efendinin yanında benden bahset dedi. Fakat şeytan ona, efendisine Yusuf'tan söz etmeyi unutturdu. Dolayısıyla Yusuf birkaç sene daha zindanda kaldı. Kral dedi ki, rüyamda 7 arık ineğin 7 semiz ineği yediğini gördüm. Ayrıca 7 yeşil ve bir o kadar da kuru başak gördüm. Efendiler, eğer rüya yorumluyorsanız bu rüyamı da bana yorumlayın. Yorumcular, bunlar karmakarışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilenlerden değiliz, dediler. O iki kişiden hapisten kurtulup bunca zaman geçtikten sonra olayı hatırlamış olanı, ben size bu rüyanın yorumuna dair bilgiyi öğrenip getiririm, beni hemen gönderin, dedi. Zindana gelerek, Yusuf, ey özü sözü doğru arkadaş, rüyada görülen 7 arık ineğin yediği 7 semiz inekle 7'si yeşil, diğer 7'si kuru olan başaklar hakkında bize yorum yap. Ümid ederim ki insanlara dönerim ve umarım onlar da doğruyu öğrenirler, dedi. Yusuf şöyle dedi. Her zaman yaptığınız gibi 7 sene ekin ekeceksiniz. Sonra yiyeceklerinizden ibaret olan az bir miktar hariç hasat ettiğiniz ürünü başağında bırakın. Böyle saklayın. Sonra bunun ardından saklayacaklarınızdan az bir miktar tohumluk hariç, o yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek 7 kıtlık yılı gelecektir. Sonra bunun ardından insanların bol yağmura kavuşacakları bir yıl gelecek. Artık o yıl bolca ürettikleri üzüm ve zeytin sıkacaklar. Kral, onu bana getirin, dedi. Elçi Yusuf'a geldiğinde Yusuf, efendine dön de sor ona, ellerini kesen o kadının zoru neydi? Şüphesiz Rabbim onların hilesini çok iyi bilir, dedi. Kral kadınlara, Yusuf'u elde etmek istediğinizde beklentiniz ne oldu, diye sordu. Kadınlar, haşa, Allah için biz ondan hiçbir eğrilik görmedik, dediler. Aziz'in karısı da, şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben onunla beraber olmak istemiştim. Şüphesiz o doğru söyleyenlerdendir, dedi. Yusuf dedi ki, bu Aziz'in yokluğunda ona hainlik etmediğimi ve Allah'ın hainlerin hilesini başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Yasin ve Dua.

إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

0: Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu tayyibelerine hediye ediyoruz. Vasıl eyle, kendilerini haberdar eyle. Ya Rabbi, sevgili Peygamberimizin şefaati uzmalarına ulaşabilmeyi hepimize nasip ve müyesser eyle. Ezvacı tahirat olan mübarek annelerimizin, ehli beytin, evladi Resulün ve ashab-ı kiramın da ruhlarını hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, yine okumuş olduğumuz Sure-i Celile'nin sevabını şu fani alemden dar-ı bekaya irtihal eden bütün geçmişlerimizin ruhlarına îsâl eyle. Geçmişlerimizin ruhlarını şad ve mesrur eyle. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle. Ya Rabbi, hiç kimsenin kimseye faydasının olmayacağı kıyametin o dehşetli gününde bizleri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaati uzmalarına nail eyleyip kendisiyle birlikte cennetine girebilmeyi, cemalullahı seyran edebilmeyi hepimize nasip ve müessere eyle ya Rabbi. Okumuş olduğumuz Kur'an ile kalplerimizi hidayete erdir. Bizleri ve bizlerden sonra gelecek olan nesillerimizi Kur'an'ın yolundan, İslam'ın yolundan ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi, günahlarımızı affeyle, kusurlarımızı setreyle. Bizlere dünyada da ahirette de iyilik ve güzellikler ihsan eyle ve bizi cehennemin azabından mahfuz ve masun eyle ya Rabbi. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Yasin ve Dua. Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlı.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق الله العظيم. Diyanet Kur'an Radyomuzun aziz dinleyicileri, Bir Nazar-ı İlahi programında daha bizleri buluşturan Allahü Teala'ya hamdü senalar olsun. Allahü Zülcelal'in yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde anlamaya çalıştığımız şu dakikalarda Rabbimizin rahmeti, mağfireti ve bereketi cümlemizin üzerine olsun. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamı yüce kitabımızın anlattığı ölçülerle en güzel şekilde anlama heyecanı eminim her müminin en büyük arzusudur. Efendimiz aleyhissalatü vesselamı tanıyabilmek, onu layıkıyla bilebilmek elbette bizi Yüce Rabbimizi tanımaya götürecektir. Zira

Allahu Zülcelal kitabımız Kur'an-ı Kerim'inde Allah'a itaat edin, Resulüne de itaat edin buyurmaktadır. Biz bu ölçülerle baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı isimleriyle, Kur'an-ı Kerim'in işaret ettiği sıfatlarıyla ve bütün yönleriyle tanıyabilmeyi bir heyecan, bir gaye ediniriz. Bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'in işaret ettiği ölçülerdeki bir sıfatı üzerinde daha duracağız. Hepimizin yakinen bildiği, defalarca zikrettiği, hatta evlatlarımıza isim olarak verdiği o güzel sıfat, El-Müjteba sıfatı. El-Müjteba, seçilen, seçkin, insanlar arasında özellikleriyle ayrılabilen anlamlarına geliyor. Gerçekten Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz seçkin bir peygamber. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Celle Celaluhu sadece bizim peygamberimiz için bu sıfatı kullanmamış. Hazreti Adem'den başlayarak bütün peygamberler için seçkin olduklarını anlatan özel sıfatlar kullanmış. Yeri gelmiş Mustafa ismini kullanmış veya Mustafa sıfatını kullanmış. Yeri gelmiş Müjteba sıfatıyla onları bize takdim etmiş. Elbette baktığımızda bizzat Müjteba kelimesini bulamıyoruz. Ama Müjteba kelimesinin türemiş olduğu fiiller farklı kalıplarda bizim önümüze geliyor. Allahu Zülcelal Adem Aleyhisselam'ı seçtiğini, diğer peygamberleri seçtiğini, İbrahim Aleyhisselam'ı ve onun zürriyetini seçtiğini net ifadelerle bize anlatıyor. Bütün peygamberlerin seçkin olduğunu, özellikle İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetinin seçkin olduğunu dikkate alacak olursak, büyüklerimiz buradan hareketle kainatın efendisi Aleyhisselatü Vesselam'a Müjteba sıfatını vermişler. Ve cümlelerini kurarlarken tıpkı Şeyh Galib'in dediği gibi, ol Resulü Müjteba hem rahmeten lil alemin, ben de medfundur deyu fahreyler eflake zemin. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seçkindir. Yeryüzü onun varlığıyla gökyüzüne iftihar eder, gökyüzüne karşı övünür. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat kendisi Allah Celle Celaluhu tarafından seçilmiştir. Peygamberlerin seçilmesi konusunda ve Yüce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın seçilmesi konusunda hiçbir kimsenin söyleyebileceği tek söz yoktur. Seçme yetkisi sadece Allahu Zülcelal'e aittir. O takdir eder, uygun gördüğü insanı peygamber yapar. O kimi seçmiş ise o müştebadır. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da o seçilenlerden bir tanesi ve en yücesi bizim için hayatın içinde anlayabileceğimiz en muhteşem peygamber, en muhteşem insandır. Bütün sıfatlarıyla, sürekli zikrettiğimiz özellikleriyle, belki sürekli zikrediyor ama bir türlü kavrayıp yaşayamadığımız o güzel ahlakıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam müctebadır. Herkes ona imrenir. Alimi, cahili, zengini, fakiri, güçlüsü ve zayıfı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a imrenerek bir hayat yaşar. Köyden gelirken gelen köylü de onu selamlamaya çalışır. Şehirden gelen padişah da onu selamlayarak huzur bulmaya çalışır. Huzuruna vardığı zaman boynunu büker, o müştebanın huzurunda ben geldim ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Celle Celaluhu seni nasıl bütün güzelliklerinle seçmiş ise bana da sana layık bir ümmet olabilmeyi nasip eylesin. Seçilmiş bir ümmet olabilme bahtiyarlığına kavuşabilmeyi nasip eylesin diyerek o huzurdaki selamlamasını yapar. Eğer Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna erebilmişse bir mümin, gerçekten o mümin de seçilmiş bir mümindir. Seçilmişliğinin farkına varmalıdır. Tıpkı
Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam peygamber olarak geçmiş ve gelecek günahlarının affedilmesinin neticesinde geceler boyu namaz kılarak şükrünü eda edebilmek için müşteba olduğunun, seçilmiş olduğunun farkına vardığı gibi. Nasıl bir mümin olmalıyız? Müşteba bir peygamberin ümmetiyiz. Allah Celle Celaluhu'nun seçtiği, özel vasıflarla donattığı, bütün varlıkların kendisiyle dost olabilmek için yarıştığı, sesini duyabilmek için heyecan duyduğu bir peygamber. Medine'nin çocukları, büyükleri, yaşlıları, kadınları ve erkekleri, hatta ağaçları, yaşayan bütün canlıları o geçerken o müştebayı selamlamaya çalışır. Öyle bir peygamber ki, öyle bir ruha sahip ki, öyle engin bir gönüle sahip ki, mümin onu tanıdıkça o da engin hale gelir. O da şefkat timsali olur. O da insanları kucaklamaya çalışır. İyi mümin, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın seçkinliğinin farkına varan mümindir. Allah Celle Celaluhu ona muhteşem imkanlar sunmuş, o da bunları ümmetiyle paylaşmaya çalışmış. İnsanlarla yaşarken, insanlarla oturup kalkmış. Seçkin ama ahlakıyla seçkin olmuş. İnsanların arasından ayrılabilmek, insanları küçümseyerek onları yönetebilmek için değil, aksine o insanlara hizmet edebilmek için seçilmiş. Kendisine sorulduğunda, kavmin efendisi, kavme yani topluma hizmet edendir buyurmuş. Öyle bir dünyadayız ki, her geçen gün Muhammed aleyhissalatü vesselamın neden seçildiğini ve nasıl seçkin olduğunu anlayabilmeye çok daha fazla ihtiyacımız var. Evlatlarımıza anlatmalıyız, dostlarımıza anlatmalıyız, komşularımıza anlatmalıyız. Karşılaştığımız insanlara ahlakımızla Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o seçkinliğini almaya çalıştığımızı hissettirmeliyiz. O zaman o müçteba peygamberin, o seçkin peygamberin gerçek manada ümmeti olma şeref ve bahtiyarlığına ereriz. Sözü doğru, davranışı doğru, ahlakı doğru, yaptığı işle insanları incitmeyen birisi olabilirsek, insanları aldatmadan, yanıltmadan, herkesin aradığı o kaliteli vasfı ortaya koyabilirsek, işte o zaman müçteba peygamberin müçteba yani seçilmiş ümmeti olabiliriz. İnsanlar Muhammed aleyhissalatü vesselamı tanıyorlar. Çok iyi biliyorlar. Kur'an-ı Kerim'in anlattığı ölçülerde yakinen biliyorlar. Fakat onu kabullenme noktasında bir kısım sıkıntıları var. O sıkıntıları giderecek olanlar bizleriz. O insanların baktığı cephede görmüş olduğu eksiklikleri ortadan kaldırması gerekenler de bizleriz. İyi mümin olduğumuz takdirde müçteba olan, seçkin olan Muhammed aleyhissalatü vesselama gerçek manada bağlılığımızı gösterdiğimiz takdirde inanın ki nice seçkin insanlar seçilecek ve Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın getirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i kabul edecek ve mümin olma heyecanıyla yarışacaklardır. Hani Mekke'den Medine'ye hicret eden o güzel insan, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Medine'ye muallim olarak seçtiği güzel insan, Mus'ab bin Umeyr'e bakalım. Sözü güzel, ahlakı güzel, yüzü güzel, gönlü güzel. İnsanlara sunmuş olduğu eğitim, terbiye de güzel. Yaklaşım şekli de güzel. En güzel tarafı anlattığını önce kendisinin yaşaması. Yaşadığı ile o topluma örnek olması. Neticesinde müçteba olan o yüce peygamberin müçteba olan ümmeti olarak Medine'deki insanların onun vesilesiyle hidayet bulması. Allah-u Zülcelal'den niyazımız şudur. Müçteba olan peygamberimizin izini hakkıyla takip ederek bizlere de müçteba
yani seçkin ümmetler olabilmeyi nasip eylesin. Bir başka nazarı ilahi programında buluşabilmek ümidiyle Allahu Zülcelal'e emanet olunuz. Allahu Zülcelal yar ve yardımcımız olsun.

0: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif.
1: Osman Osmanoğlu. Hadid Suresi 11 ila 19. ayetler.

فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, Allah bunu fazlasıyla öder. Ayrıca ona pek değerli bir ödül de vardır. O gün mümin erkeklerin ve mümin kadınların nurlarının kendileriyle beraber önlerinde ve sağ yanlarında yürümekte olduğunu görürsün. Bugün size müjde var. Altından ırmaklar akan cennetlerde ebedi kalacaksınız denir. İşte en büyük murada ermek budur. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar iman edenlere şöyle diyecekler: bizi bekleyin de yetişip nurunuzdan bir parça alalım. Şöyle denecek: geriye dönün de başka bir nur arayın. Ve hemen aralarına kapısı da olan bir duvar çekilir. Duvarın iç tarafında rahmet, kendilerine bakan dış tarafında ise azap vardır. Münafıklar onlara, sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Onlar, evet öyleydi derler. Ama siz başınızı belaya kendiniz soktunuz. Fırsat kolladınız, hep şüphe içinde oldunuz. Ve Allah'ın emri gelip çatıncaya kadar geleceğe yönelik kuruntularınız sizi oyaladı. Bundan ötürü o aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırıp durdu. Bugün artık ne sizden ne de açıkça inkar edenlerden bir fidye kabul edilir. Varacağınız yer ateştir. Size yaraşan odur. Ne kötü bir gidiş. İman edenlerin Allah'ı anmak ve vahyedilen gerçeği düşünmekten dolayı kalplerinin heyecanla ürperme zamanı gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilmiş ve üzerlerinden uzun zaman geçip kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Onların birçoğu yoldan çıkmışlardır. Bilin ki Allah ölmüş toprağa yeniden hayat verir. Şüphesiz biz düşünesiniz diye delilleri bir bir açıklamışızdır. Muhtaçlara yardım eden erkeklere, muhtaçlara yardım eden kadınlara ve Allah'a, onun muhtaç kullarına güzel bir ödünç verenlere bu fazlasıyla ödenecektir. Ayrıca onlara pek değerli bir ödül de vardır. Allah'a ve peygamberlerine böyle iman edenler var ya, işte onlar Rableri katında sıddıklar ve şehitler mertebesindedirler. Mükafatları ve nurları ahirette onları beklemektedir. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlar ise cehennemliktirler.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Fatih derdi yok. İnfitar Suresi.

0: Sadakallahu l'azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökyüzü yarıldığında, yıldızlar dağılıp saçıldığında, denizler yükselip birbirine katıldığında, kabirlerin altı üstüne getirildiğinde, her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını açıkça bilecektir. Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu? O Rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi, terkibini de dilediği gibi yaptı. Hayır, inanacak yerde siz hala dini yalan sayıyorsunuz. Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Buna göre kuşkusuz erdemliler cennette olacaklar. Kötüler ise kesinlikle cehenneme gireceklerdir. Ceza gününde oraya girerler ve oradan bir daha da ayrılamazlar. Ceza günü nedir bilir misin? Evet, ceza günü nedir bilir misin? O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah'a kalmıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif, Mustafa Giden, Şems Suresi.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun güneşe ve kuşluğuna, ışığı onun ardından geldiğinde aya, onu dünyayı aydınlattığında gündüze, onu karanlıkla örttüğünde geceye, göğe ve onu kurana, yere ve onu yayıp döşeyene, nefse ve onu insanın özü olarak şekillendirip düzenleyene, ona kötü ve iyi olma kabiliyetlerini verene, nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu arzularıyla baş başa bırakan da ziyan etmiştir. Semud kavmi hak tanımazlığı yüzünden peygamberini yalanladı. En azılısı cüretle ileri atıldığında Allah'ın elçisi onlara Allah'ın mucize olarak verdiği deveye ve onun su hakkına dokunmayın demişti. Fakat onlar ona inanmayıp deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara ardı arkası kesilmez felaketler göndererek hepsini helak etti. O yaptığının sonucundan korkacak değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. Rahman Suresi 60. Ayet.

en büyük bilgi ve hikmet yurtlarından olan Medine, Hazreti Peygamber'in hicretini beklemekteydi. Ensar ve muhacir de kaynaşmalarına, toplanmalarına vesile olacak özel bir günlerinin olmasını istiyordu. Kardeşlik ruhunun, ahlakının yeşerdiği bir zaman dilimi olmalıydı bugün. Müslümanların öğretmeni Mus'ab bin Umeyr bu isteklerini Hazreti Peygamber'e bir mektupla iletti. Peygamberimiz de Müslümanların cuma gününü bayram edinmelerine izin verdi. Ayrıca öğle vakti iki rekat namaz kılınmasını ve hutbe okunmasını istedi. Bu cevap üzerine Mus'ab, ashabı toplayıp onlara namaz kıldırdı. Bu namaz, İslam tarihinin ilk cuma namazı oldu. Öyleyse haydi, namaz için yapılan davete icabet edelim. Tekbir, kıraat ve tesbihlerle katılalım, saf tutup birlikteliğimizi güçlendirelim. Şimdi Ankara için cuma namazı vakti.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mehmet Pervane. En'am suresi 95 ila 100. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tohumu ve çekirdeği çatlatan şüphesiz Allah'tır. O ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarmaktadır. İşte Allah budur. O halde haktan nasıl dönersiniz? Sabahı aydınlatan O'dur. Ve O geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. O, kara ve denizin karanlıklarında, kendileriyle yol bulasınız diye, sizin için yıldızları yaratmıştır. Gerçekten biz, bilgiye açık bir topluluk için, kanıtları birer birer açıkladık. O, sizi bir tek nefisten yaratmıştır. Sizin için bir kalma yeri, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Gerçekten biz, anlamaya açık bir topluluk için kanıtları birer birer açıkladık. Gökten su indiren O'dur. Buyurdu ki, işte biz her çeşit bitkiyi O'nunla bitirdik. O bitkiden de kendisinden üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşil bitki, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın. Kuşkusuz bütün bunlarda,

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim. 18 bin aleme server olan Muhammed. 33 bin ashaba rehber olan Muhammed. Yalınlık açlığa kanaatli Muhammed. Asi cafi ümmete şefaatli Muhammed. Geceler yatıp uyumaz tilavetli Muhammed. Garip ile yetime mürüvvetli Muhammed. Yoldan azan gümraha hidayetli Muhammed. Muhtaç düşse herkese kifayetli Muhammed. Melun lain şeytana siyasetli Muhammed. Şeriatın yoluna inayetli Muhammed. Duaları müstecab icabetli Muhammed. Yamanlığa yahşilik kerametli Muhammed. Miskin Ahmet kuluna kitabetli Muhammed. Yetim fakir garibe sehavetli Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Yesevi.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Hasan Tok. Kalem Suresi 1 ila 33. Ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Kaleme ve yazanların onunla yazdıklarına andolsun ki sen Rabbinin lütfu sayesinde asla deli değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir ödül vardır. Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin. Aranızdan hanginizin aklı bozuk olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Doğrusu yolundan sapan kimseyi en iyi bilen Rabbindir. Hidayete erenleri de en iyi bilen O'dur. Şu halde seni yalancılıkla itham edenlere boyun eğme. İsterler ki sen taviz veresin, onlar da taviz versinler. Olur olmaz yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp iğneleyen, durmadan laf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günahkar, huysuz ve sert. Bütün bunlardan sonra bir de ne idüğü belirsiz kimselere serveti ve çocukları var diye sakın boyun eğme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında onun alnına cehennemlik damgasını vuracağız. Biz vaktiyle şu bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara da bela verdik. Hani bahçe sahipleri Allah izin verirse gibi bir kayıt koymaksızın sabah erkenden bahçenin mahsulünü kesinlikle devşireceklerine yemin etmişlerdi. Fakat onlar uykudayken Rabbin tarafından gelen kuşatıcı bir afet bahçeyi sarıverdi de bahçe kesilip kurumuş gibi oldu. Sabahleyin birbirlerine şöyle seslendiler: eğer devşirecekseniz erkenden tarlanızın başına gidin. Derken yola koyuldular. Birbirlerine şöyle fısıldıyorlardı: aman bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın. Amaçlarını planladıkları gibi gerçekleştirmek üzere erkenden yola düşüp gittiler. Bahçeyi gördüklerinde ise herhalde yanlış yere gelmişiz. Yok yok, ürünü kaybetmişiz dediler. İçlerinden aklı başında olan biri şöyle dedi: ben size Allah'ın yüceliğini dile getirmelisiniz dememiş miydim? Şöyle cevap verdiler: Rabbimizin şanı yücedir. Doğrusu biz haksızlık etmişiz. Ardından birbirlerini kınamaya başladılar. Yazıklar olsun bize dediler. Gerçekten biz azmış ve sapmıştık. Belki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Biz Rabbimizden bunu diliyoruz. İşte ceza budur. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Ey gönüllere huzur veren Rabbimiz! Her yeni gün umutla doldurur kalplerimizi. Bu umudu yaymak içinse bir selam yeter. Selam ki gönlün anahtarı, açar da açar gönlün perdelerini. Kırıkları onarır, dargınları barıştırır, kalplere nur serper. Bundandır ki selam sanadır ya Rabbi. Selam sendedir. Selam senin yolundur. Selam senin lütfundur. Ey Rabbimiz! İsmail'i bıçak altından kurtaran, Yunus'u balığın karnında yaşatan senin selamındır. İmkansızlığı imkan eyleyen, her şerde hayır gizleyen, hiç ummadığı anda Hızır'ı kullarına yoldaş eyleyen, bize şah damarımızdan dahi daha yakın olan senin selamındır.

0: Rahmetin sağanak sağanak indiği bu mübarek cuma vaktinde sen bizleri selam yurdu olan cennetine ulaştır. Sevdiklerimizi de orada bizlere kavuştur. Ey Rabbimiz, sen bize selamınla başlayan ve selamınla son bulan bir ömür lütfet.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. İrfan Keskin. Bakara Suresi 204 ila 210. Ayet-i Kerimeler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan öylesi vardır ki dünya hayatı konusundaki sözleri senin hoşuna gider. O hasımların en yamanı olduğu halde kalbinde olana Allah'ı şahit de tutar. Hakimiyeti ele aldığında ise ülkede bozgunculuk çıkarıp ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork dense gururu kendisini günaha sürükler. Ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Size açık seçik kanıtlar geldikten sonra yine de yalpalarsanız bilin ki Allah güç ve hikmet sahibidir. Onlar ille de Allah'ın ve meleklerin bulutların gölgeleri arasından çıkıp gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün işler Allah'a dönecektir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk hak peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

40 ayette güzel ahlak. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Furkan Suresi 67. ayette şöyle buyuruyor:

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenler. Onların harcamaları bu ikisinin arasında dengeli bir harcamadır. Azim olan Allah doğru söyledi. Bir gün sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest almakta olan Sa'd bin Ebi Vakkas'ın yanına uğramıştır. Derken onun suyu fazla kullandığını görmüş olmalı ki bu ne israf buyurdu. Sa'd, abdeste de israf olur mu ya Resulallah diye sorunca sevgili peygamberimiz evet akan bir nehirden bile abdest alsan israf olur şeklinde karşılık verdi. İslam dinine göre huzurlu bir hayat için benimsenmesi gereken prensiplerden biri de iktisat ve dengedir. İktisat ve denge, yeme içme, harcama, konuşma ve benzeri bütün işlerde ölçülü olmaktır. Bunun zıttıysa israftır. İsraf, ihtiyaç sınırını aşmak, aşırı harcamalarda ve ölçüsüz davranışlarda bulunmak demektir. İsraf, sahip olduğumuz nimet ve imkanları ölçüsüzce kullanmaktır. Har vurup harman savurmaktır. Hiç tükenmeyecek gibi bilinçsizce harcamaktır. Allah Teala'nın bahşettiği nimetlere karşı bir nankörlüktür israf. İslam dininde israf haramdır. İsraf, yeme içmeden giyim kuşama, vakitten sağlığa varıncaya kadar her türlü nimet ve imkanı ölçüsüzce kullanmak, dengeyi ve orta yolu kaybetmektir. İsraf, nimetin sahibi olan Yüce Allah'ın bütün canlıları rızıklandıran anlamına gelen Er-Rezzak ismine saygısızlıktır. Bu yüzdendir ki Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de müminleri bize tanıtırken onlar harcama yaptıklarında ne israf ederler ne de cimri davranırlar. Bu ikisi arasında bir yol tutarlar buyurmuştur. Mümin, Allah'ın kendisine bahşettiği her nimetin hem imtihan vesilesi hem de emanet olduğunu unutmaz. Nimetin kendisini dünya ve ahiret mutluluğuna eriştirmesi için özen gösterir. Emanet olarak kendisine verilen nimetleri nasıl kullandığından, israf edip etmediğinden ve bunları nerelerde harcadığından ahirette hesaba çekileceğini unutmaz. Nitekim Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de "O gün verilen nimetlerin hepsinden sorguya çekileceksiniz." buyurmuştur. Mümin her işinde insaflı, dengeli ve tutarlı davranır. Yeme içmesinde, giyim kuşamında, harcamalarında ihtiyaç fazlası ve lüksten kaçınır. Savurganlığın her geçen gün kişiyi iflasa sürüklediğini bilir. İsrafın Allah'ın rızasından uzaklaştırdığını aklından asla çıkarmaz.
2: Kırk ayette güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Adem Bilge Tay. Yusuf Suresi 1 ila 6. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Anlayabilesiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle, başka konular yanında en güzel kıssayı da anlatıyoruz. Gerçek şu ki, sen daha önce bunları bilmiyordun. Bir gün Yusuf babasına demişti ki, babacığım, ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Onları bana secde ederken gördüm. Babası, yavrucuğum, dedi. Rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır. Anlaşılan böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyada görülenlerin yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Kuşkusuz Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Kerim Öztürk. Enfal Suresi 55 ila 61. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah katında canlıların en kötüsü, inkar eden ve bir daha da imana gelmeyenlerdir. Kendileriyle antlaşma yapıldığı halde, her defasında Allah'tan korkmadan yaptıkları antlaşmayı bozanlardır. Savaş esnasında eline düşerlerse, onlara yaptığınla geridekileri korkut ki belki akıllarını başlarına devşirirler. Eğer bir topluluğun antlaşmayı bozacağından endişe edersen, antlaşmayı derhal sona erdirdiğini onlara açıkça bildir. Allah ahdini bozanları asla sevmez. İnkara sapanlar sakın yakayı kurtardık sanmasınlar. Çünkü ne yapsalar kurtulamayacaklardır. Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı ve onların gerisinde olup sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiklerini korkutup caydırmak üzere onlara karşı elinizden geldiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda harcadığınız her şeyin karşılığı zerrece haksızlığa uğratılmadan size tas tamam ödenecektir. Eğer barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. O her şeyi işitendir ve bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Radyo.
0: Birden bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Mü'minun Suresi 118 ayetten oluşan Mü'minun Suresi, Musaf sırasına göre 23. suredir. 18. cüzde yer alır ve 8 sayfadan oluşur. Mü'minun Suresi, Mekke döneminin sonlarında inen surelerdendir. İsmini ilk ayetinde geçen iman edenler, inananlar anlamındaki kelimeden almıştır. Sure, müminler kurtuluşa ermiştir haberiyle başlar. Bu özelliğiyle Kur'an-ı Kerim'de haber cümlesiyle başlayan 21 sureden biridir. İnananlara kurtuluş reçetesi sunan ilk bölüm hakkında sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bana öyle 10 ayet indi ki, durumu bunlara uyan cennete gidecektir," buyurmuştur. Bu ayetlere göre müminler, namaz kılarken huşu içindedirler. Mü'minun Suresi 2. Ayet. Boş ve yararsız işler yapmazlar. Mü'minun Suresi 3. Ayet. Zekat verirler. Mü'minun Suresi 4. Ayet. İffetlerini korurlar. Mü'minun Suresi 5. Ayet. Emanete sahip çıkarlar. Verdikleri sözlere sadıktırlar. Mü'minun Suresi 8. Ayet. Namazlarına devam ederler. Mü'minun Suresi 9. Ayet. Bu özelliklerin kendisinde bulunduğu kimseler başarıya ulaşmış, huzura kavuşmuş olarak ebedi kalacakları Firdevs cennetine girecekler.

Mü'minun Suresi 10. Ayet. Mü'minun Suresinin insanın yaratılış aşamalarını anlatan ayetlerinde onun önce çamur, nutfe, alaka, bir parça et, sonra kemik ve kemiklere giydirilen adalelerle bir varlığa dönüştüğünden söz edilmektedir. Bu ayetlerde topraktan, dolayısıyla toprakta beslenip büyüyen bitkilerden alınan besin aşamasından başlayarak ana karnında ete kemiğe bürünmesine, tam bir beden haline almasına varıncaya kadar bir insanın biyolojik yaratılış ve oluşum süreci özetlenmiştir. Mü'minun Suresi 12-14. Ayetler. Bu bölümün sonunda Yüce Allah'ın yaratma sıfatına dikkat çekilmiş ve فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْحَالِقِينَ Yaratanların en güzeli olan Allah çok yücedir buyurularak yüceliğine, üstünlüğüne vurgu yapılmıştır. Yaratmanın her türlüsünü bilen Allah öldükten sonra diriltmeyi de bilir. Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz. Sonra da kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Mü'minun Suresi 15 ve 16. Ayetler. Surenin bir özelliği de müşriklere yöneltilen sorulardır. Bu soruların yer aldığı ayetlerde inkarcıların davranışları üzerinden sorular sorulur. Soru sorarak muhatabın dikkatini çekme, öğrenmeyi kolaylaştıran yöntemlerdendir. Yüce Allah bunu Kur'an-ı Kerim'de en güzel şekilde uygulamıştır. Onlar bu söz Kur'an üzerinde hiç düşünmezler mi? Yoksa kendilerine daha önce atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yahut kendi peygamberlerini daha tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar? Veya onda bir çeşit cinnet bulunduğunu mu söylüyorlar? Bilakis o kendilerine gerçeği getirmiştir. Ama onların çoğu gerçeği sevmiyorlar. Mü'minun Suresi 68-70. Ayetler. Suredeki bazı soruların ardından verilecek muhtemel cevaplar da gelir. Bu cevaplar Mekke müşriklerinin Allah tasavvurunu ortaya koymaktadır. Aslında onlar bir yaratıcının varlığından haberdardırlar. Resulüm, de ki, eğer biliyorsanız söyleyin bakalım, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Mü'minun Suresi 84. Ayet. Allah'a diyecekler. O halde düşünmez misiniz de. Mü'minun Suresi 85. Ayet. Peki yedi göğün Rabbi, yüce arşın Rabbi kimdir diye sor. Mü'minun Suresi 86. Ayet. Bunların Rabbi Allah'tır diyecekler. O halde Allah'a saygınız yok mu de. Mü'minun Suresi 87. Ayet. Biliyorsanız söyleyin. Bütünüyle varlığın yönetimi elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir de. Mü'minun Suresi 88. Ayet. Hepsi Allah'a aittir diyecekler. O zaman nasıl olup da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz de. Mü'minun Suresi 89. Ayet. Allah hesap günü de inkarcılara sorular yöneltecektir. Sizi boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Mü'minun Suresi 115. Ayet. Size ayetlerim okunurdu da onları yalanlardınız değil mi? Derler ki, Rabbimiz kötü yanımıza yenildik, biz bir sapkınlar topluluğu olduk. Rabbimiz bizi buradan çıkar. Eğer bir daha eskiye dönersek, artık belli ki biz zalim insanlarız. Mü'minun Suresi 105-107. Ayetler. Mü'minun Suresinde ismi geçen peygamberler ve anılan özellikleri şunlardır. Hazreti Nuh. Mü'minun Suresinde gönderildiği topluluğu Allah'a kulluğa davet eden Hazreti Nuh'un sıradan bir insan olduğu iddiasıyla kavmi tarafından dışlandığı haber verilir. Atalarından böyle bir bilgiye sahip olmadıklarını söyleyen bu insanlar, Allah'ın uyarıcı olarak neden bir melek değil de bir insan gönderdiğini sorgulamışlardır. Bu adam size üstünlük kurmak isteyen sadece sizin gibi sıradan bir insandır.
Eğer Allah elçi göndermek isteseydi, herhalde bir melek gönderirdi. Biz geçmiş atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Mü'minun Suresi 24. Ayet. Hazreti Nuh, yalnızca peygamberliğini inkar etmekle kalmayan ve onu delilikle itham eden bu topluluk hakkında, "Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et," diyerek Allah'tan yardım ister. Mü'minun Suresi 26. Ayet. Kendisine gemi yaparak her cinsten bir çift hayvanı ve ailesinden iman edenleri gemiye alması emredilir. Mü'minun Suresi 27. Ayet. Nuh peygamber gemiye binince Rabbine hamd edecek ve "Rabbim, beni bereketli bir yere indir, en uygun şekilde indirip yerleştiren sensin," şeklinde dua edecektir. Mü'minun Suresi 28 ve 29. Ayetler. Mü'minun Suresinde ismi zikredilmeksizin kavmiyle mücadelesi anlatılan bir peygamber vardır. O da Nuh aleyhisselam gibi sıradan bir insan olduğu, herkes gibi yiyip içtiği için kavmi tarafından dışlanır. Öldükten sonra dirilmenin mümkün olmadığını düşünerek, "Gerçek olan sadece şu yaşadığımız dünya hayatıdır. Ölür ve yaşarız, bir daha da diriltecek değiliz," diyen bu topluluk, peygamberlerini Allah hakkında yalan uydurmakla itham ederler. Ellerini açıp Rabbinden yardım dileyen elçisine Allah, onların pek yakında pişman olacaklarını bildirir. Nitekim korkunç bir sesle yok olup giderler. Mü'minun Suresi 31-41. Ayetler. Hazreti Musa ve Hazreti Harun. Tarih içinde her peygamber gönderildikleri topluluklar tarafından yalanlanmış, Allah da kendi hükmüne isyan edenleri cezalandırmıştır. Bu gruplardan her birinin hikayesi ibret alsınlar diye kendilerinden sonra gelenlere anlatılmıştır. Mü'minun Suresi 44. Ayet. Hazreti Musa ve Hazreti Harun da Firavun'a gönderilmiş iki elçidir. Firavun ve yandaşları içlerinden çıktıkları halkın köle olduğunu söyleyerek bu iki elçiye karşı kibirlenmiş, helak olup gitmişlerdir. Oysa belki yola gelirler diye Hazreti Musa'ya kitap verilmiştir. Mü'minun Suresi 45-49. Ayetler. Hazreti İsa. Mü'minun Suresinde İsa peygamberin adı açıkça geçmez. Onun yerine Meryem oğlu denir. O ve annesi insanlık için Allah'ın kudretine işarettir. Mü'minun Suresi 50. Ayet. Mü'minun Suresinde sözü geçen emir ve yasaklar şunlardır. Surenin 51. ayetinde sevgili peygamberimize ve bütün peygamberlere hitaben temiz olan şeylerden yemeleri ve güzel işler yapmaları emredilmektedir. Ayette yeme vurgusu yapılması Allah tarafından gönderilen elçilerin insan olma yönlerini ön plana çıkarmakta, Allah'ın lütfu olan güzel ve helal rızıklardan istifade etmenin onlar için bir eksiklik olmadığı anlatılmaktadır. Asıl olansa güzel davranışta bulunmalarıdır. Gerçekte insanın davranışlarının güzelleşmesiyle helal rızık tüketmesi arasında sıkı bir bağ vardır. 96. ayet, Hazreti Peygamber'in müşriklere karşı duruşunda yol gösterici bir emir içerir. "Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Onların yakıştırdıkları şeyleri biz çok iyi biliyoruz." Bu uyarı, kötülüğün başka bir kötülükle giderilemeyeceğini, düşmanlığın dostluğa, kinin sevgiye dönüşmesi için en etkili yöntemin iyilik yapmak olduğunu ifade eder. Bununla birlikte Allah'ın korumasına sığınmak gerekir. Mü'minun Suresinin 97 ve 98. ayetleri böyle bir durumda nasıl dua edileceğini öğretmektedir. De ki, "Rabbim, şeytanların gizli kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların yanında bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim." Mü'minun Suresi 97 ve 98. Ayetler. Mü'minun Suresinde ahlaka değinen ayetler şunlardır. Yüce Allah'ın bütün peygamberleri tevhid

0: ilkesini esas alarak insanlara dini tebliğ etmeleri yönünde tek bir ümmet sayılmışlardır. Zamanın ve şartların değişmesine paralel olarak uygulamalarda bazı farklılıklar olsa da peygamberler Allah'a saygı ve emirlerine itaat konusunda ilke birliği içindedirler. Ancak insanlar bu birliği bozmuşlar ve kendilerine yeni yollar bulmuşlardır. Her biri kendi dinini beğenmekte, kendisinin doğru yolda olduğunu iddia ederek başkalarının ziyana uğradığını düşünmektedir. Mü'minun suresi 53. ayet. Oysa Allah'ın emri kesindir. Biliniz ki sizin şu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Onun için yolumdan çıkmaktan sakının. Mü'minun suresi 52. ayet. Mekke'deki inançsız topluluk da doğru davranış içinde olduklarını düşünerek Hazreti Peygamber'in çağrısına kulak vermiyorlardı. Allah'ın onları nimetlendirmeye devam etmesinin onları ödüllendirmek için değil, daha fazla günaha sürüklemek için olduğunu anlamıyorlardı. Çünkü bunu idrak edecek düşünce yapısına sahip değillerdi. Sanıyorlar mı ki onlara mal ve evlatlar verirken yalnızca iyilikleri için çırpınıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Mü'minun suresi 55 ve 56. ayetler. Gerçekte Allah'ın kendilerine değer verdiği kimseler müminlerdi ve onlar Rablerine olan derin saygılarından dolayı sorumlu davrananlar, Rablerinin ayetlerine inananlar, ona ortak tanımayanlar, verdiklerini Rablerine dönecekleri inancından dolayı kalpleri ürpererek verenler, iyiliklere koşup bu uğurda yarışanlardır. Mü'minun suresi 57 ila 61. ayetler.
1: Birden bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Ra'd suresi 26 ila 31. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı, ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. İnkar edenler diyorlar ki, ona, Muhammed'e, Rabbinden bir mucize indirilseydi ya. De ki, şüphesiz Allah, dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de doğru yola eriştirir. Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. İnanan ve salih amel işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır. Ey Muhammed! Böylece seni kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki, onlar Rahman'ı inkar ederken, sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona tevekkül ettim. Dönüşüm de yalnız onadır. Kendisiyle dağların yürütüleceği veya yeryüzünün parçalanacağı ya da ölülerin konuşturulacağı bir Kur'an olacak olsaydı, o yine bu kitap olurdu. Fakat bütün emir yalnız Allah'ındır. İman edenler anlamadılar mı ki, Allah dileseydi bütün insanları doğru yola eriştirirdi. Allah'ın sözü yerine gelinceye kadar, inkar edenlere yaptıkları işler sebebiyle devamlı olarak ya büyük bir felaket gelecek veya o felaket yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz Allah verdiği sözden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu. Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Serlevha Ayetler. Yunus Suresi 6. Ayet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta, ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kainat Allah'ı gösterir. İçinde yaşadığımız kainatta eşsiz bir düzen ve ahenk vardır. Bu düzen ve ahenk Allah'ın tabiata koymuş olduğu yasalar gereğince hiç aksamadan işler. Bilim ve fen geliştikçe bu düzen ve ahenk daha detaylı bir şekilde gözlerimizin önüne serilmektedir. Kur'an-ı Kerim pek çok ayette kainattaki nizama dikkat çekmiş ve insanlığı bunun hakkında düşünmeye çağırmıştır. Zira aklı selim sahibi bir kimse akıl yürüterek bu düzenin kendiliğinden var olamayacağını ve her şeyi yaratan sonsuz güce sahip bir yaratıcının bulunduğunu anlayabilir. Kelam alimleri bu tür bir akıl yürütmeyi nizam delili kapsamında görürler. Bu ayetten alınması gereken ilk mesaj, tabii düzen ve ilmi keşifler üzerinde düşünmek inancımızı kuvvetlendirir. Bir diğer mesajsa, kainatın okunması gereken büyük bir kitap olduğu unutulmamalıdır.

Aşr-ı Şerif. Yusuf Karadayı. Yunus Suresi 5 ila 10. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, nişanlarımızı, kanıtlarımızı görmemekte ısrar edenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Rableri inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." karşılıklı iyi dilekleri de "Selam" şeklinde olacaktır. Duaları da alemlerin Rabbi olan

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki İlahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. ...177. ayetin tefsiri. Bu ayet bir önceki ayetin hem teyidi hem de daha kapsamlı bir izahı mahiyetindedir. Elmalılı Muhammed Hamdi'ye göre 176. ayette anlatılanları münafıklar ve onlarla birlikte küfürde yarışan bütün inkarcılara öncülük eden kafirler olarak yorumlamak, buradakileri ise imanı küfürle değiştirerek onların ardından giden mürtetler diye tefsir etmek daha uygundur. Ayetin sonunda bunların da Yüce Allah'a ve dinine herhangi bir zarar veremeyecekleri, bilakis yaptıklarının cezasını kendilerinin çekecekleri ve bunlar için elem verici bir azabın hazır olduğunu haber vermektedir. Taberi bu ayetin yorumunda şöyle der. Yüce Allah 166. ayetten buraya kadarki bölümde mümin kullarını ihlaslı davranmaya, bütün işlerinde Allah'a dayanıp güvenmeye, yardımcı olarak Allah'ın yarattıklarını değil sadece Allah'ı tanımaya ve onun takdirine razı olmaya, kendisinin ve dininin düşmanlarına karşı cihad etmeye teşvik etmiş, onların kalplerini kuvvetlendirmiş ve onlara şunu bildirmiştir. Allah birinin dostu ve yardımcısı olunca ona muhalif olanların hepsi birleşerek o kişiye düşmanlık etseler yine de Allah onu yardımsız bırakıp onlara ezdirmez. Allah kimi de yardımsız bırakıyorsa onun destekçileri ve yardımcıları çok dahi olsa onların yardımı hiçbir fayda sağlamaz. Nitekim bu surenin 160. ayetinde de şöyle buyurulmuştu. Allah size yardım ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah'a güvensinler. 178. ayetin tefsiri. Sözlükte mühlet vermek, hedefine ulaşması için kişiyi yaptığı işte serbest bırakmak, istediği gibi otlaması için atın bağını uzun tutmak anlamlarına gelen imla kelimesi, burada kafirlerin dünya iradelerini serbestçe kullanabilmeleri için kendilerine fırsat verildiğini ifade etmektedir. Bu, Allah'ın bütün insanlık için koymuş olduğu değişmez kanundur, sünnetullah'tır. İnsanlar bu dünyada kendi hür iradeleriyle tercihte bulunurlar, diledikleri gibi yaşarlar. Ancak Yüce Allah burada inkarlarına rağmen kafirlere böyle bir fırsat vererek onları serbest bırakmasının kendileri için hayırlı bir şey olduğunu sanmamaları gerektiğini, onlara sadece günahlarının artması için mühlet verdiğini, dolayısıyla bunun sevinilecek veya övünülecek bir şey olmadığını haber vermekte ve bu suretle onları uyarmaktadır. Çünkü insan kuvvetli bir imana, güzel bir ahlaka ve iyi bir amele sahipse, işte o zaman Yüce Allah'ın ona verdiği fırsat uzun ömür ve bol servet faydalı olur. Oysa inkarcılarda iman ve imana dayalı güzel amel yoktur. Bu sebeple onların ömürlerinin uzun, servetlerinin çok olması günahlarını artırmaktan başka bir şeye yaramaz. Günahları arttıkça da azapları şiddetlenecektir. Bu sebeple Yüce Allah onlar için alçaltıcı bir azap hazırlamış olduğunu bildirmektedir. 179. ayetin tefsiri. Bu ayet Müslümanların Uhud Savaşı'ndaki yenilgilerinin hikmetlerinden birini ortaya koymaktadır. Hazreti Peygamber'in Mekke'deki Müslümanlarla birlikte Medine'ye göç edip de orada bir devlet kurması üzerine gerek Medine'de gerekse çevresindeki bölgelerde İslam'ı kabul edenler hızla çoğalmaya başladı. Bu durum karşısında İslam'a inanmadığı halde çeşitli nedenlerle Müslüman görünenlerin sayısı da arttı. Nitekim Uhud Savaşı'na giderken 1000 kişilik bir İslam ordusu içinden 300 kişilik münafık bir grubun ayrılmış olması o gün Müslümanlar arasında münafıkların ne derece kalabalık olduklarını göstermektedir. İşte Yüce Allah bu karışık durumun devam etmesini istemediği için samimi müminleri münafıklardan ayırt edecek bir sebep meydana getirdi ki o da Uhud Savaşı'dır. Hicretin ilk yıllarında Müslümanlar henüz toparlanmış ve güçlenmiş olmadıkları, yeni Müslüman olanların da kalplerine iman henüz iyice yerleşmiş olmadığı için Yüce Allah onları böyle bir imtihana tabi tutmadı. Çünkü o dönemde böyle bir imtihan Müslümanları sarsabilir, aralarında ayrılığın çıkmasına neden olabilirdi. Bedir Savaşı'nda Müslümanların büyük zayıflığına ve güçsüzlüğüne rağmen Yüce Allah onlara zafer kazandırdı. Böylece müminlerin durumu iyiye giderken münafıklar da kimliklerini gizliyorlardı. Fakat samimi müminlerin münafıklarla bu derecede karışık olmaları onlara zarar verebilirdi. Uhud imtihanı münafıkların kendilerini ele vermelerini de sağlamış oldu. Ayetin ilk cümlesi buna işaret etmektedir. Allah müminleri pisi temizden ayırmadan bulunduğunuz hal üzere bırakacak değildir mealindeki cümle şöyle de yorumlanabilir. Allah sizleri yani müminleri hep bulunduğunuz durumda bırakmaz. Bazen de böyle Uhud'da olduğu gibi savaş, şehitlik ve diğer sıkıntılarla imtihan eder ki iyi ile kötünün, münafıkla müminin özelliklerini ortaya çıkarsın ve aralarındaki farkı göstersin. Yüce Allah dileseydi müminlere gayb bilgisi vererek onları münafıkların kalplerinden haberdar ederdi. Ancak bu onun kanununa aykırıdır. Çünkü o evrendeki her şeyi bir sebebe bağlamış, gayb bilgisini ise sadece peygamberlerinden dilediğine vahyetmiştir. Bu sebeple müminlerin görevi Allah'a ve peygamberine iman ve itaat etmek, dünyadaki olayları değerlendirirken de sebep-sonuç ilişkilerini daima göz önünde bulundurmaktır. Eğer bunu yapar ve karşı gelmekten sakınırlarsa, bunun mükafatını görecekleri haber verilmiştir. Gerek bu ayette gerekse Cin suresinin 26 ve 27. ayetlerinde Allah gayb bilgisinin kendisine mahsus olduğunu, sadece peygamber olarak seçtiği bazı kullarını bu tür bilgilerden vahiy yoluyla haberdar ettiğini bildirmektedir. Buradan anlaşıldığına göre peygamberler de dahil olmak üzere hiçbir insan veya cin gayb bilgisine sahip değildir. Ancak Allah dilediği peygamberlere uygun gördüğü gayb bilgilerini vahiy yoluyla bildirmiştir. Ahkaf suresinin 9. ayetinde Hazreti Peygamber'e kendisine neler yapılacağını bilmediğini, sadece kendisine vahyedilene uyduğunu söylemesi emredilmiştir. Sebe suresinin 14. ayetinde de cinlerin gaybı bilmedikleri haber verilmiştir. Şu halde Allah'tan başka gaybı bilen yoktur. O her şeyi bilir. Hiçbir şey ona gizli değildir. O bu gizli bilgilerden dilediği kadarını kendi seçtiği kullarına bildirir. Ali İmran suresi 180. ayetin tefsiri. Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimette cimrilik gösterenlerden maksadın kimler olduğuna dair farklı rivayetler ve değerlendirmeler vardır. Mesela buradaki cimriliğin ilmi ve gerçeği gizlemek anlamında mecaz olduğunu söyleyenler bulunduğu gibi mali tasarruflardaki cimrilik anlamında değerlendirenler de vardır. Birincilere göre ayet, Hazreti Peygamber'in özelliklerini ve peygamberliğini bildikleri halde bu bilgileri gizleyen ehli kitap hakkında inmiştir. Daha güçlü görünen ikinci değerlendirmeye göre ise ayet, malını Allah yolunda cihad için harcayanlar veya malının zekatını vermede cimrilik gösterenler hakkında inmiştir. Allah'ın insana lütfundan vermiş olduğu nimetleri, malı ve serveti yaratılış gayesine uygun bir şekilde harcamayıp cimrilik edenler ve onu sımsıkı tutanlar güzel ve yararlı bir şey yaptıklarını sanırlar. Oysa yaptıkları kendileri için kötülüğün ta kendisidir. Çünkü bu davranışları hem dünyada hem de ahirette onları küçük düşürecek, alçaltacaktır. Cimrilik, kişiyi ailesi, eşi, dostu ve toplum karşısında küçük düşürücü kötü bir huydur. Nitekim Hazreti Peygamber, insanlar hakkında düşünülebilen en kötü ve alçaltıcı huyun cimrilik ve korkaklık olduğunu söylemiştir. Önde gelen alimlerden İmam Maverdi'ye göre de cimrilik, haksızlıkların, sürtüşme ve çatışmaların ana sebeplerindendir. İnsanın başkaları karşısında alçalmasına ve kınanmasına yol açan kötü sıfatların başında yer alır. Hatta çok zaman cimri kişinin kendisi dahi bu davranışından rahatsız olur. Çünkü toplum içerisinde muhtaç ve yoksul kimseler varken, onun Allah'ın lütfettiği nimetlerden kimseyi yararlandırmaması vicdanını rahatsız eder. Allah'ın kulları için yaratmış olduğu nimetleri onlardan esirgemek, malın zekatını ve sadakasını vermemek, yoksula yardım etmemek, bir yandan ahlaki ve psikolojik bakımdan mal sahibine zarar verirken, bir yandan da sosyal patlamalara sebep olabilir. Ayrıca ahirette de sahibinin azap çekmesine neden olur. Nitekim ayet-i kerimede, cimrilik ettikleri şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır buyurulmaktadır. Hazreti Peygamber de şöyle buyurmuştur, her kime Allah mal verir de o kimse malının zekatını vermezse, kıyamet gününde onun malı gözlerinin üstünde birer siyah nokta bulunan çok zehirli bir yılan şekline sokulur ve öylece sahibinin boynuna dolanır. Bu yılan ağzıyla adamın çenesini iki tarafından yakalar. "Ben senin malınım, ben senin hazinenim," der. Hazreti Peygamber bu hadisi söyledikten sonra ardından bu ayeti okumuştur. Göklerin ve yerin yaratıcısı da sahibi de Allah'tır. İnsanlar yeryüzünde yaşadıkları sürece bu mülkün emanetçileridirler. Bu emaneti birbirlerinden miras yoluyla geçici olarak alırlar ve nimetlerinden faydalanırlar. Ancak mülkün asıl sahibi Allah olduğu için gerçek ve kalıcı anlamda miras da ona aittir. Bin bir sıkıntı çekerek mal ve servet biriktirenler bir gün bunları bırakıp gitmek zorunda kalacaklardır. Arkalarında bıraktıkları mirassa mülkün gerçek sahibi olan Allah'a kalacaktır. O halde doğru olan malı sahibinin istediği yerde ve yaratılış gayesine uygun olarak harcamaktır. Allah'ın bu emanetini kendinin sanarak onu sahibinin istediği yerde harcamamak büyük bir gaflettir. Çünkü kişi ne kadar mal biriktirirse biriktirsin, onu ahirete götüremeyecektir. Ahirete ancak yaratılış gayesine uygun olarak Allah'ın istediği yerlere harcanan malların sevapları götürülmektedir. Şüphesiz Allah kimin ne yaptığını ve nerelere hangi maksatla ne harcadığını çok iyi bilmektedir. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Mustafa Kemal Önder. Mülk Suresi.

0: Sadakallahul azim.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah aşkındır, cömerttir ve onun her şeye gücü yeter. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Kusur arayan göz, aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir. Gerçek şu ki biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Oraya her bir grup atıldıkça muhafızları onlara size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Şöyle cevap verirler. Evet, doğrusu bize bir uyarıcı, peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şeyi göndermemiştir. Siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz demiştik. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince, onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun, unutmayın ki O kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu? O bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır. Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O'dur. Üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyip için. Ama unutmayın ki dönüş yalnız Allah'adır. Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsınız yeryüzü alt üst olmuş. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız. Onlardan öncekiler de dinimi asılsız saymışlardı. Ama verdiğim cezada nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarını aça kapaya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Peki Rahman'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkarcılar sadece derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Yahut Allah lütfettiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kim? Hayır, onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmakta ısrar ediyorlar. Şimdi düşünün, önünü görmeden yüzüstü sürünen mi hedefe erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Sadece gelip O'nun huzurunda toplanacaksınız. Doğru sözlüyseniz söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, o bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Bense sadece açık bir uyarıcıyım. Ama O'nu yakından gördükleri zaman, inkar edenlerin yüzleri kara çıkacak ve kendilerine, işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir. De ki, beni ve beraberimdekileri Allah yok eder veya bizi esirgerse, söyler misiniz, inkarcıları yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir? De ki, O Rahman'dır, biz O'na iman etmiş ve O'na güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız. Bir de şunu sor, suyunuz çekiliverse, size yerden kaynayan suyu kim getirebilir? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Mülk Suresi.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, radyoları başında bizi dinleyen kıymetli dostlar, Kur'an Hocası programımıza hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepimizin ve bütün inananların üzerine olsun. Aziz dostlar, bir önceki dersimizde Kur'an-ı Kerim'in en başından Fatiha suresinden başlamak suretiyle Allah nasip ederse sona kadar her gün, her derste bir sayfa okumak suretiyle dersimizi bu şekilde sürdüreceğimizi duyurmuş ve ilk olarak Fatiha suresini okumuştuk. Bugün aynı minvalde Bakara suresinin ilk 5 ayetini okuyacağım. Yani Bakara suresinin ilk sayfası demektir. Okuduktan sonra yine mealini arz edeceğim. Yalnızca mealini hiç yoruma girmeden okuyacağım. Sonra da sayfada dikkat çeken hususlara da temas etmek suretiyle dersimizi süremiz içerisinde işlemeye gayret göstereceğiz. Evet, şimdi Bakara suresinin ilk sayfasını okuyorum.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Efendim, Allah kabul eylesin. Şimdi okuduğumuz Bakara suresinin ilk 5 ayetinde Yüce Rabbimiz ne buyuruyor? Ona kulak veriyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İşte kitap. Onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir rehberdir. Onlar gayba iman ederler. Namazı kılarlar. Kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar. Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler ve ahirete de onlar kesin olarak inanırlar. Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerinde olanlar ancak onlardır ve kurtuluşa erenler de yalnızca onlardır. Azim olan Allah doğru söyledi. Efendim, ayeti kerimelerde nelerin ifade edildiğine birlikte şahit olduk. Şimdi Bakara suresinin ilk sayfasındaki ayetlerin okunuşlarıyla alakalı birkaç hususu dile getireceğim inşallah. Başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bununla ilgili detayı Fatiha suresinin başında söylemiştim. Ayetlere baktığımız zaman Elif, Lam, Mim. Elif, Lam, Mim. Önce baktığımızda neyi görüyoruz? Üç tane harf var. Üç harf de kendi isimleriyle okunuyor. Bunlar neler? Elif harfi, Lam harfi, Mim harfi. Bunlar kendi isimleriyle okunurken, tabii ki isimlerin telaffuzları halinde bazı tecvid kuralları varsa onlar oluşuyor. Mesela elifte herhangi bir uzatma, tutma gibi bir kural yok. Elif. Olduğu gibi okuduk. Ama lam mim derken lam ifadesi uzatılarak okunuyor. Lam mim mime geçerken, yani mime dokunur dokunmaz, orada bir meddi lazımdan bahsediyoruz. Daha çok uzatılması gereken bir tecvid kuralı. Mim derken yine meddi lazım olarak bu harfleri uzatarak okuyoruz. Bunlar aynı zamanda kıymetli dostlar, hurufu mukatta'a dediğimiz harflerdendir. Hurufu mukatta'a nedir? Hurufu mukatta'a, kendi isimleriyle okunan, hareke almayan, bakınız hareke almayan, kelime halinde yazılıp okunmayan, yani kelime halinde yazılmaz da okunmaz da. Ya nedir? Bizim yaptığımız

yaptığımız, açıkladığımız gibi kendi ismiyle okunan harflerdir. Huruf-u mukatta müstakil olarak, yani kendi adıyla okunan harfler, buna her ne kadar yani kesilmiş harfler dense de, koparılmış harfler dense de, aslında buradaki kesiklik harfin kendi ismiyle okunması anlamına gelir. Yani kelime halinde değildir. Devam ediyorum ikinci ayetle. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ derken, burada ذَٰلِكَ kelimesindeki zal harfinin peltek olduğunu artık hepimiz biliyoruz. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ. Burada لَا رَيْبَ derken ba'nın üzerinde, ف۪يهِ derken ha'nın üzerinde, dikkatinizi çeken ikişer işaret var. Bakınız, iki tane ikişer işaret var. Birisi ba'da, birisi de ha'nın üzerinde. Nedir onlar? İki tane üç nokta var. Fakat bu iki üç nokta nerede gelirse gelsin yanında başka bir harf de oluyor. Tek başına da gelmiyor. Tecvid dilinde bunlara vakfı muaneka deniyor. Vakfı muaneka. Yani birisinde durulursa diğerinde durulmaz, birincide durulmazsa ikincide durulur. Bunun bir diğer adı el-vakful murakabe. Murakabe takip demek, kontrol demek kelime itibariyle. Burada da iki tane üç noktanın arka arkaya gelmesinden hareketle el-vakful murakabe ya da el-vakful muaneka adı verilmekte. Kısaca vakfı muaneka diyoruz. Onun için bunların birisinde mutlaka durulmalı, ikisinde de durulmaz. Ya birincide ya ikincide durulacaktır. Bu ayrıntıyı verdikten sonra devam ediyoruz. Okuyuşumuzu da gerçekleştirelim. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ ya da ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدَلْ لِلْمُتَّق۪ينَ olarak da okunabilmesine rağmen, mana itibariyle ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ demek, Kur'an'da şüphenin olmadığını ifade eden bir anlam ortaya çıkar. Diğeri de elbette ki mananın korunduğu bir şekildir. Yani la rayib diye durulursa fihi huden lil muttakin. Burada da müttakiler için yol göstericilik vardır anlamı yine sahih bir anlamdır. Onun için ikisinden birisinde durulabilir. Devam ediyoruz. Ellezine yu'minune bil gaybi derken, ellezine zal harfi peltek, yu'minune, yu'minune derken burada cezimli bir hemze var. Cezimli hemzeler okunurken hareke verilmez, inilti sesine benzer bir ses çıkmaz ya da ses hiç çıkarılmayacak şekilde kaybolmaz. Peki olması gereken ne? O zaman bakalım. Ellezine yu'minune, yu'minune. Buradaki hemzeyi, sesi çıkarıyoruz ama geriye düşen bir hareke ile ses devam etmiyor. Orada hapsoluyor ses. Ellezine yu'minune şeklinde okuyoruz. Devam ediyoruz. Ellezine yu'minune bil gaybi ve yuqimunes salah. Burada es-salah kelimesinde durursak aslında ve yuqimunes salate. Salah kelimesi ta ile yazılır. Salate. Ancak yuvarlak ta, diğer adıyla kapalı ta olması itibariyle bunlardaki duruşlar ha harfine dönüşerek yapılır. Ve yuqimunes salah dedik ama başlamak için tekrar geriden uygun bir yerden okumamız lazım. Çünkü salah kelimesinde duramayız. Duruş işareti yok.

Devam ediyorum bir sonraki ayetle. Vellezine yu'minune, yu'minune. Bir önceki ayette geçmişti yu'minune kelimesi. Burada da aynı hususa dikkat ediyoruz, hemzeye.

min qablik. Bakınız, bima unzile derken burada bir meddi munfasıl var. Onun için dört elif miktarına kadar uzatılabilir bir med. Bima unzile'de de bu var. Ve ma unzile'de de aynı kuralı görüyoruz. Ve ma unzile min qablik. Min qablik. Burada min qablik ama ihfa sebebiyle nun gizleniyor. Fakat gizlenen nun ince olarak tutuluyor. Kalın değil. Kalın okunan gaf harfidir. Min qablik. Qablik. Ba harfi de kalkale ile. Devam ediyoruz. Ve bil ahiratihum. Ve bil ahirati. Bil ahira. Neye dikkat çekiyorum? Ve bil ahirati şeklinde asım kıraatinde bir okuyuş olmadığından ve bil ahirati tabi sekte değil ve bil e bil e lam cezim ile sonra da hemzeyi ayrıca okuyoruz. Ayrı derken tabii ki hemen devamında bakınız

Burada da meddi arız, dört elif miktar uzatılabilir. Son ayeti kerime. Ulaike. Evet, burada aziz dostlar Musaf'a bakıyorsak şunu görüyoruz. Ulaike derken burada vav harfinin altında kaf, sad, ra harflerinden oluşan bir kelime var. Kasr. Bakınız, kasr. Ne demektir? Burada vav harfi hareketsiz olarak gelmesine rağmen hemze uzatılmaz. Uzatılarak okunmaz. Yani ulaike değil. Kasır burada bize uzatma diyor. O zaman ulaike sadece hemzeyi harekesiyle okuyoruz. Ulaike sonra da lam harfi kendisinden sonra gelen hemze sebebiyle lam harfi meddi muttasıl olarak uzatılıyor. Ulaike ala hudem min rabbihim. Ala hudem min rabbihim. Geldik yine. Ve ulaike. Aynen önceki ulaike kuralları burada da geçerli. Ve ulaike humul müflihun. En çok dört elif miktarı. O zaman elif lam mim de çok okunduğu için. Evet, yani Fatiha'dan sonra hatim dualarında, cenaze merasimlerinde, farklı meclislerde okunur ama burada da durulacağı için, durulduğu için, sadakallahul azim deneceği için burada artık bir duruş yeridir, okumanın sonlandırılmasıdır. Burada da yapılacak şey yine dört elif miktarından fazla uzatmamaktır. Peki uzatmamak derken söylemek zorunda kalıyorum. Çünkü sadece uzatmayalım demek yetmiyor. Örneğinde sunmam lazım. Bakınız uzatılacak miktar şu.

0: dersem 12 Elif'e çıkıyor aziz dostlar. Belki komik gelebilir. Yani 4 Elif'in okunduğu yerde 12 Elif. Ama maalesef yapıldığını görünce diyoruz ki buradan yapmayın kardeşim, okumayın, yanlış oluyor ve bunu hiçbirimiz yapmayalım diyorum. Ve bugünkü dersimizi de böylece tamamlamış oluyorum aziz dostlar. Bir sonraki Kur'an hocası dersimizde inşallah 3. sayfayla, yani Bakara suresinin 2. sayfasından devam edeceğiz. Yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: Kur'an Hocası hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: 40 ayette ibadet.
3: Allah Teala Bakara suresinin 207. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İnsanlardan öylesi de vardır ki, kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah kullarına çok şefkatlidir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Din, sözümüzle, özümüzle ve bütün eylemlerimizle ihlas ve samimiyetimizi ortaya koymaktan ibarettir. Allah'a kulluğun sırrı içtenliğimizle doğrudan alakalıdır. Zira samimiyet ve saflığın olmadığı yerde dinimizden veya dindarlığımızdan bahsedemeyiz. Mümin, iman iddiasında, bütün ibadetlerinde ve insanlarla ilişkilerinde samimi davranan erdemli kimsedir. Bütün işlerinde tertemiz bir niyeti, Allah'a ve kullarına karşı samimiyeti kuşanır. Hayatımızda davranışlarımızın değerini, taşıdığımız güzel niyetler ve en yüce hedef olan Allah rızası belirler. Bu nedenledir ki bir Müslüman, Allah rızasını gözetmenin her şeyden üstün olduğunu bilerek yaşar. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu hususa dikkat çekerek şöyle buyurur. Allah, ancak samimi niyetle ve sadece kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder. Allah rızasını hayatının merkezine almayan insanı şeytan esir alır, nefsi mağlup eder. Davranışlarında bir gurur ve gösteriş hali hakim olur. Ne acıdır ki insanların bir kısmı şu fani ve süslü dünyaya büsbütün kapılmakta, Allah'la olan bağlarını koparmakta, insanların hak ve hukuklarını tanımamaktalar. Kendilerine verilen nice fırsat ve imkanları boş ve faydasız yerlerde kullanmaktadırlar. Haksızlık ve zulümle, israfla, kibirle Cenab-ı Hakk'ın rızasından adım adım uzaklaşmaktadırlar. Diğer yandan vahyin sesine kulak veren, iman nuruyla kalbini dolduran, dünyasını ahiret kaygısıyla yaşayan, Allah korkusuyla titreyen, akıllı ve mutlu insan, Allah'a kullukta huzuru bulur ve kurtuluşa erişir. Bütün varlığını hak yoluna adamakla mutlu olur. İnsanlara sinirlenir.

Sinsice sokulmakta ustalaşmış şeytanın musallat olması da, kötülüğü fısıldayan nefis de onu doğruluktan ve Allah rızasından saptıramaz. Zira o, her daim Hakk'ın hoşnutluğunu gözeterek yol almaktadır. Kendi canı başta olmak üzere, ona emanet bırakılan her şeyi, kainatın gerçek sahibinin razı olacağı biçimde teslim etmeyi hedeflemektedir. Mahşer gününün hesabından endişe duymaktadır.

40 ayette ibadet. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Serlevha ayetler. Kasas suresi 84. ayet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim bir kötülük getirirse o kötülükleri işleyenler ancak yaptıkları kadar ceza görürler. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. İyilik yapan iyilik bulur. Allah bizi en güzel şekilde yaratmıştır. Doğruyu bulabilmemiz için gerekli olan şeyleri bize tanıtmış, neleri yapıp neleri yapmayacağımızı bildirmiştir. İyi işlerin karşılığını fazlasıyla vereceğini vaat etmiştir. Nefsine uyarak bir yanlış yapana ise sadece yaptığı yanlışın karşılığını, cezasını vereceğini bildirmiştir. İşte bu, merhameti sonsuz olan Rabbimizin bize karşı lütfunun ne kadar bol olduğunun göstergesidir. Bu ayetten almamız gereken mesaj şudur. Kim bir hayırla gelirse ona bu hayrın 10 mislisi vardır. Fazlasını da veririm. Kim de bir kötülükle gelirse onun cezası o kötülük kadardır. Yahut affederim.

0: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Kasas Suresi 83 ila 88. ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İşte ahiret yurdu. Onu yeryüzünde haksız üstünlük kurmak ve bozgunculuk çıkarmak istemeyenler için hazırlamış bulunuyoruz. İyi son Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Kim bir iyilikle gelirse ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim de bir kötülükle gelirse, o kötülükleri işleyenler yalnızca yaptıklarının karşılığını görürler. Kur'an'ı sana indiren Allah, elbette seni dönülecek yere de gönderecektir. De ki, kimin doğru yolda yürüdüğünü, kimin de apaçık bir sapkınlık içinde olduğunu en iyi bilen Rabbimdir. Bu kitabın sana vahyolunacağını ummazdın. Ama o, Rabbinden bir rahmet olarak geldi. Öyleyse asla inkarcılara destek verme. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra, artık onlar seni bunların gereğini yapmaktan alıkoymasınlar.

İnsanları Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma. Allah ile birlikte başka bir ilaha yalvarma. Ondan başka ilah yoktur. Onun kendinden başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim.
2: Sakın terki edepten, küy-i mahbub-i hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Felekte mah-ı nev bab-ü selamın sine çakidir. Bunun kandili cevza, matla-ı nuru ziyadır bu. Habib-i kibriyanın hapgâhıdır fazilette, tevefuk kerde-i arş-ı cenab-ı kibriyadır bu. Bu hakün pertevinden oldu deycûr-i âdem zâil, amandan açıldı mevcudat çeşmin tutiyardır bu. Müraat-ı edep şartıyla gir nâbî bu dergâha, metaf-ı kutsiyandur bu segâh-ı enbiyadır bu. Nâbî.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif.
4: Mustafa Kızılcaoğlu. Ankebut Suresi 46 ila 51. ayet-i kerimeler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında, ehli kitapla mücadelenizi sadece en güzel yolla sürdürün ve deyin ki, bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur. İşte biz kitabı sana böyle

sıkıntıya düşmeden anlayabilecekleri apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez. Onlar hala, "Rabbinden ona bazı mucizeler indirilmeli değil miydi?" diyorlar. De ki, "Mucizeler yalnız Allah'ın katındadır. Ben sadece bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır." Azim olan Allah doğru söyledi.

Büyücünün ahiretten nasibi yoktur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Süleyman'ın hükümdarlığı hakkında şeytanların ve şeytan tinetli insanların uydurdukları yalanların ardına düştüler. Oysa Süleyman büyü yaparak küfre girmedi. Fakat şeytanlar insanlara sihri ve özellikle de Babil'deki Harut ve Marut adlı iki meleğe ilham edilen sihri öğretmek suretiyle küfre girdiler. Halbuki o iki melek, biz ancak imtihan için gönderilmiş birer meleğiz. Sihri caiz görüp de sakın küfre girme demedikçe kimseye sihir öğretmiyorlardı. Böylece onlardan kişiyle karısını birbirinden ayıracakları sihri öğreniyorlardı. Halbuki onlar böyle yaparak kendilerine zarar veren, fayda getirmeyen şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun onu satın alanın ahirette bir nasibi olmadığını biliyorlardı. Kendilerini karşılığında sattıkları şey ne kötüdür. Keşke bilselerdi. Bakara Suresi 102. Ayet. Dinimizde büyü ve sihirle uğraşmak büyük günahlardandır. Tarih boyunca büyü ve sihir insanların hep gündeminde olmuştur. Hepimize gizemli gelen bu konunun nasıl yapıldığı, insanlara tesirinin ne derece olduğu ve dinimizin bu konuya nasıl baktığı hep merak edilmiştir. Bu konu hala da sırrını korumaktadır. İnsanların kendine ait olmayan bir alana, yani gayb bilgisine ulaşmak istemeleri, başka insanları buyrukları altına almak düşünceleri ve kısaca geleceklerini öğrenme hissi bu yollara zemin hazırlamıştır. Büyü, aldatmak, göz boyamak, oyalamak, uzaklaştırmak, gönlünü çalmak, batıl şeyleri hak diye göstermek ve gizli işlem yapmak gibi anlamlara gelmektedir. Başka bir ifadeyle tabiat üstü alemle bağ kurmak yahut kendilerinde gizli güçler bulunduğuna inanmak suretiyle bazı doğal nesneler kullanarak yapılan işler olarak tarif edilmiştir. Kainatın tek sahibi, her şeye gücü yeten ve her şeye hükmeden alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Adından da anlaşılacağı gibi o her varlığı terbiye eden, yani ona görevlerini öğretendir. Şimşek, gök gürültüsü, arı, inek, kuşlar ve taşlar hep onun emriyle hareket ederler. Ne güneş ne de başka bir varlık onun emrine karşı gelemez. Ona karşı gelen tek varlık, yaptıklarından sorumlu olan insanlar ve cinlerdir. Hem insanlar hem de cinler tarih boyunca semavatın gizli sırlarına vakıf olmak istemişler ve bu yolla diğer canlıları egemenlikleri altına almayı amaçlamışlardır. Bir zamanlar cinler korunan yerlerden bilgi çalmak için çabalarken, insanlar da hem cinlerden hem de başka varlıklardan istifade ederek menfaat sağlamışlar ve sağlamaya devam etmektedirler. Bu menfaat yollarından biri de büyüdür. Büyüde araç olarak ruhlar, cinler, şeytanlar, canlı veya ölmüş bazı hayvanlar, cisimler, şekiller, hatta adların bile kullanıldığı bilinmektedir. Büyü, sonsuz güç sahibi Rabbimize karşı bir meydan.

Okuyuş 4. Ayrıca Allah'ın dışında bir güç ve gizli bir kudretin varlığını kabul etmektir. Bu ise tamamıyla şirktir. Bu yüzden bütün çeşitleriyle büyü dinimizde yasaklanmıştır. Bakara suresindeki bu ayette karı kocanın arasını açacak bilgilerin varlığından söz edilmektedir. Aynı zamanda bir kısım insanların bu işle uğraşarak kendilerini değersiz bir şeyle mahvettikleri ifade edilmektedir. Konuyla alakalı Felak ve Nas surelerinde ise düğümlere üfleyenlerden ve insanların kalplerine vesvese verenlerden bahsedilmiştir. Büyü ve sinirle alakalı verilen bu bilgilerin yanında bizim için en önemli bilgi, büyünün Allah'ın izni olmadan kimseye zarar veremeyeceğidir. Bu itibarla büyüyle uğraşan ve büyücüden medet uman insanlar, yaptıkları güzel işlerin boşa gideceğini ve ahiretten nasiplerinin olmayacağını bilmelidirler. Büyücünün Rabbimizin gücü karşısında hiçbir değeri yoktur. Öyleyse ne büyüden medet ummalı ne de büyü yapıldığı gerekçesiyle böyle insanlara gitmeliyiz. Bizim tek sığınağımız Rabbimizdir. O bize yeter. O ne güzel bir dosttur. Ayetül Kürsi, Nas, Felak ve Fatiha surelerini bol bol okuyarak bu tür eylemlerden Rabbimize sığınalım.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Fatih Akman. Vakıa Suresi 58 ila 74. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz miyiz bitiren? Dileseydik onu kuru bir çöpe çevirirdik de şaşırır kalırdınız. Doğrusu çok zarara uğradık. Daha doğrusu büsbütün mahrum kaldık derdiniz. İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa biz miyiz indiren? Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz? Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu çöl yolcularına ve açlık çekenlere bir işaret ve nimet kıldık. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Çok değerli Diyanet Radyo dinleyicileri, bugün Kur'an'ın temel konularından 3 mesaj daha sizlere aktaracağız. 12. cüzdeyiz. Peygamberler gibi insanlar tevhid, risalet ve ahiret inancına davet edilmeli, hayatın tüm zorluklarına karşı da sabredilmeli, dirençli olunmalıdır. 12. cüzde Hud suresinin 1. sayfası dışındaki tamamı ve Yusuf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim, Hicr sureleri aslında Elif, Lam, Ra ile başlayan sureler serisidir. Bununla belki de bu 5 surenin konu bütünlüğüne, birliğine dikkat çekilmekte ve dikkatli okunması gerektiği mesajı verilmektedir. Evet, 3 mesaja geçecek olursak, bu mesajın ilki peygamberlerin mücadelesi. Peygamberler, tevhid, risalet ve ahiretle ilgili bilgi verirler. Hud suresinin girişinde tebliğ edilmesi emredilen tevhid, risalet ve ahiretle ilgili konular aktarılır. Bu girişten sonra önceki ümmetlere gönderilen peygamberlerin tebliğ sırasında yaşadığı olaylar anlatılmaya devam etmektedir. Orada peygamberlerin kavmiyle ilk iletişimleri, tebliğleri ve kavimlerinin tepkileri anlatılırken, bu surede ise olayların devamında tebliği reddeden ve peygamberlere savaş açan o kavimlerin helakı açıklanmaktadır. Hazreti Nuh ve kibirli kavminin helak oluşu, Hazreti Hud ve hilekar kavminin helak oluşu, Hazreti Salih ve zalim kavminin helakı, Hazreti Lut ve ahlaksız kavminin helakı, Hazreti Şuayb ve sahtekar kavminin helakı, Hazreti Musa ve kendisini putlaştıran zalim Firavun'la mücadelesi ve zalimlerin sonu anlatılmakta, kesinlikle zalimlere meyletmeyin emri ve Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir hatırlatmasıyla sure sona ermekte, Muhammed ümmetinin aynı hatalara düşmemesi istenmektedir. 12. cüzün ikinci mesajı hayatın zorluklarından bahseder. Sabretmek gerekir. Bu cüzde Yusuf suresinin ilk kısmı da bulunmaktadır. Yusuf suresinde sadece Yusuf peygamberin hayatı baştan sona anlatılmakta, başka bir yerde Hazreti Yusuf'la ilgili bir bilgi verilmemektedir. Sure, Hazreti Yusuf'un gördüğü bir rüyayla başlar. Bu rüyayla babası Yakup peygamberin küçük Yusuf'a sevgisi daha da artar. Bunu kıskanan kardeşleri küçük Yusuf'tan kurtulmak isterler ve onu bir kuyuya atarlar. Oraya su ihtiyaçları için uğrayan kervandaki kişiler kovalarını sarkıtınca onu bulup kurtarırlar. Ancak Mısır'a götürüp orada köle olarak satarlar. 12. cüzün 3. mesajındayız. Suçsuz olanlar kurtulur. Hazreti Yusuf'u satın alan kişi Mısır'ın üst seviyede yöneticisi olan bir azizdir. Eşiyle birlikte Yusuf'u büyütürler. Ancak Yusuf güzel bir genç olunca Aziz'in hanımı tarafından rahatsız edilir ve kadının yararlanma isteği etrafta duyulunca o dönemdeki skandalı önlemek için suçsuz olduğu halde Hazreti Yusuf'u hapse atarlar. Çünkü sonuçta o ellerindeki bir köledir ve hiçbir kıymeti yoktur. Hapiste Hazreti Yusuf iki kişiyle tanışır. Bir gün o ikisi bu temiz gence gördükleri ilginç rüyalarını anlatırlar. Hazreti Yusuf rüyalarını tabir etmeden önce onlara tevhid inancını anlatır. İslam'ı tebliğ eder. Sonra bu rüyayı o iki kişiden birisinin hapisten kurtulup kralın yakın adamı olacağı, diğerinin ise asılıp idam edileceği şeklinde tabir eder ve yorumlar. Daha sonra olaylar bu şekilde gelişir. Kurtulan kişi kralın yakın adamı olur ve Hazreti Yusuf'u unutur. Yıllar sonra kralın gördüğü bir rüyayı kimse tabir edemeyince, o kişinin aklına zindandaki Hazreti Yusuf gelir ve onu çıkartırlar. Hazreti Yusuf bu rüyayı ileride gelecek ve 7 yıl sürecek büyük bir kıtlıkla tabir eder. O kıtlığa hazırlık yapılması gerektiğini söyler. Bunun üzerine Hazreti Yusuf, kral tarafından Mısır'ın ekonomisiyle ilgili görevlendirilir ve büyük hazırlıklar başlar. Bu dönemde Aziz'in karısı da vicdan azabından dolayı Yusuf'un suçsuz ve temiz olduğunu itiraf eder. Bugün 12. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 13. cüzde görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. On ikinci cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'ın üzerine olmasın. Allah onların halen bulunduğu yeri de, emanet olarak konulacağı yeri de bilir. Hepsi apaçık kitapta vardır. Arşı su üzerindeyken hanginizin daha güzel davranacağını denemek için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Eğer sen öldükten sonra mutlaka diriltileceksiniz desen, kafirler derhal bu büyü gibi bir düzmecedir derler. Andolsun eğer biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar ertelesek, mutlaka onu engelleyen nedir derler. Bilesiniz ki onlara azap geldiği gün artık ondan kurtulmaları mümkün değildir. Alay etmekte oldukları şey kendilerini çepeçevre kuşatacaktır. Eğer insana tarafımızdan bir nimet tattırır da sonra ondan çekip alırsak tamamen ümitsizliğe düşer, nankörleşir. Eğer başına gelen bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırırsak kötü durumlar benden uzaklaşıp gitti der. Artık onun bütün yaptığı sevinmek ve övünmektir. Ancak sabredip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış ve büyük bir mükafat vardır. Ona bir hazine indirilse veya onunla beraber bir melek gelse ya demelerinden dolayı canın sıkılarak sana vahyedilen ayetlerin bir kısmının tebliğini terk edecek değilsin ya, sen ancak bir uyarıcısın, Allah her şeye vekildir. Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer doğru söylüyorsanız, Allah'tan başka çağırabildiğiniz herkesi yardıma çağırın da, siz de onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin. Eğer size cevap veremezlerse bilin ki, Kur'an ancak Allah'ın ilminin eseri olarak indirilmiştir ve ondan başka ilah yoktur. Hala teslim olmayacak mısınız? Kim dünya hayatı ve onun zinetini istiyorsa, orada onlara işlerinin karşılığını eksiksiz veririz. Orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. Onlar ahirette paylarına ateşten başka bir şey düşmeyen kimselerdir. Dünyada ürettikleri boşa gitmiştir. Yapıp ettikleri de geçersizdir. Rabbinden gelmiş açık bir delile dayanan kimse hiç ötekiler gibi olur mu? Bu delili de Rabbinden gelen bir şahit izliyor. Ayrıca ondan önce de bir önder ve rahmet olarak Musa'nın kitabı var. İşte bunlar ona inanırlar. Çeşitli gruplardan onu inkar edenlerin varacağı yerse cehennem ateşidir. Bundan şüpheniz olmasın. Bu Rabbin tarafından bildirilmiş bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Allah hakkında yalan yanlış şeyler uydurandan daha zalim kim vardır? Onlar kıyamet gününde Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar. Şahitler de işte bunlar Rablerine asılsız şeyler isnat edenlerdir diyecekler. Bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olacaktır. O zalimler Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermeye çalışanlardır. Ahireti inkar edenler de işte bunlardır. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Kendilerini Allah'ın azabından koruyabilecek yardımcıları da yoktur. Cezaları kat kat olacaktır. Çünkü onlar hakikati ne görebiliyorlar ne de işitebiliyorlardı. İşte kendilerine yazık edenler bunlardır. Uydurdukları ilahlar da yanlarından kaybolup gitti. Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan ve Rablerine gönül huzuruyla teslim olanlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki grubun durumu, kör ve sağır olan kimseyle gören ve işiten kimsenin durumuna benzer. Bunlar eşit olur mu? Hala ibret almıyor musunuz? Gerçek şu ki biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Şöyle dedi, Allah'tan başkasına tapmayın diye size gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. Doğrusu ben başınıza gelecek can yakıcı bir günün azabından korkuyorum dedi. Kavminin ileri gelen inkarcıları
biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Sana sığ görüşlü ayak takımımızdan başkasının uyduğunu da görmüyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de kabul etmiyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuz kanaatini taşıyoruz, dediler. Nuh şöyle dedi: ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya benim Rabbimden gelmiş açık bir delilim varsa ve o kendi katından bana rahmet vermiş de siz bunu anlamamışsanız, siz rahmeti istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayabilir miyiz? Ey kavmim, buna karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim ecrim sadece Allah'a aittir. Siz istiyorsunuz diye ben iman edenleri kovacak değilim. Onlar imanları sayesinde Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi bilgisizliğe gömülmüş bir topluluk olarak görüyorum. Ey kavmim, onları kovarsam beni Allah'a karşı kim koruyabilir, düşünmüyor musunuz? Size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem, melek olduğumu da söylemiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara faydalı şeyler vermeyecektir diyemem. Onların içlerinde olan şeyi Allah daha iyi bilir. Bunları yaparsam gerçekten zalimlerden olurum. Dediler ki, ey Nuh, gerçekten bizimle tartıştın ve bizimle çok fazla mücadele ettin. Eğer doğrulardansan, bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir. Nuh dedi ki, onu size ancak Allah dilerse getirir. Siz onu aciz bırakamazsınız. Eğer Allah sizi azgınlığınızın içinde bırakmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz. Yoksa bunu o kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu uydurduysam sorumluluğu bana aittir. Fakat benim sizin işlediğiniz günahtan sorumluluğum yoktur. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başkası artık inanmayacak. Sakın onların yaptıklarına üzülme. Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz şekilde gemiyi yap, haktan sapanlar için bana başvuruda bulunma. Onlar boğulacaklar. Nuh gemiyi yaparken kavminin ileri gelenleri yanına uğradıkça onunla alay ediyorlardı. De ki, bizimle alay ediyorsanız edin bakalım.

Ama bilin ki sizin alay ettiğiniz gibi günü gelecek, biz de sizinle öyle alay edeceğiz. Rezil edecek bir cezaya kimin çarptırılacağını, sürekli azabın kimin başına geleceğini yakında göreceksiniz. Nihayet emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nuh'a dedik ki, her türden hayvandan birer çiftle, daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye bindir. Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti. Nuh, hadi gemiye binin, yüzerken de dururken de Allah'ın adını anın. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgiyendir, dedi. Derken gemi onları dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nuh uzak duran oğluna, hadi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin, kafirlerle beraber olma, diye seslendi. Oğlu, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım, diye cevap verdi. Nuh dedi ki, bugün Allah'ın hükmünden ancak onun esirgedikleri kurtulacaktır, derken aralarına dalga giriverdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Sonra, ey toprak, suyunu yut, ey gök, sen de tut, denildi. Su çekildi, hüküm yerini buldu. Gemi, Cudi'nin üzerine oturdu. Zalimlerin topunun canı cehenneme, denildi. Nuh, Rabbine şöyle seslendi. Ey Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır. Sen hakimlerin en adilisin, dedi. Allah buyurdu ki, ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. Sakın hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum. Nuh dedi ki, ey Rabbim, ben senden hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen kaybedenlerden olurum. Denildi ki, ey Nuh, sana ve seninle beraber olan gruplar üzerine bizden selam ve bereketlerle gemiden in. İleride bir süre faydalandıracağımız, sonra tarafımızdan can yakıcı bir azapla cezalandırılacak topluluklar da olacaktır. Ey Peygamber! İşte bu anlatılanlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. Sabret. Çünkü iyi son günahtan sakınanlarındır. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Siz sadece uydurmaktasınız. Ey kavmim, bunun karşılığında ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim hizmetimin karşılığı ancak beni yaratana aittir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Ey kavmim, Rabbinizden bağışlanmayı dileyin. Sonra ona tevbe edin ki, üzerinize bolca yağmur göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Sakın günahkarlar olup Allah'tan yüz çevirmeyin. Dediler ki, ey Hud, bize açık bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle ilahlarımızı bırakacak değiliz. Biz sana iman edecek de değiliz. İlahlarımızdan biri senin aklını almış demekten başka söyleyeceğimiz söz yok. Hud dedi ki, ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki, sizin Allah'ı bırakıp da ona ortak koştuklarınızdan uzağım. Hadi hepiniz bana tuzak kurun, bana aman vermeyin. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Çünkü her canlının kontrolü O'nun elindedir. Şüphesiz Rabbimin yolu dosdoğru yoldur. Eğer sırt çevirirseniz bilin ki, size ulaştırmakla görevli olduğum şeyi size bildirdim. Rabbim yerinize başka bir kavmi getirebilir. Siz ona hiçbir engel çıkaramazsınız. Şüphesiz Rabbim her şeyi gözetendir. Emrimiz gelince Hud'u ve onunla beraber iman edenleri katımızdan bir rahmetle kurtardık. Böylece onları ağır bir azaptan da kurtardık. İşte Ad, Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine asi oldular ve her inatçı zorbanın emrine uydular. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete uğradılar. Evet, Ad Rabbini inkar etti.
Hud'un kavmi Ad'ın canı cehenneme, Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden var etti ve size orayı mamur hale getirme görevi verdi. O halde ondan mağfiret isteyin, sonra ona tevbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır, duaları kabul eder. Dediler ki, ey Salih, sen bundan önce aramızda kendinden iyi şeyler beklenen biriydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeylere tapmaktan bizi engellemeye mi kalkışıyorsun? Doğrusu bizi çağırdığın din konusunda ciddi şüphelerimiz var. Salih dedi ki, ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya ben Rabbimden verilmiş apaçık bir delile dayanıyorsam ve o bana kendinden bir lütufta bulunmuşsa, bu durum karşısında ona asi olursam beni Allah'a karşı kim korur? Size uyarsam benim ancak zararımı artırırsınız. Ey kavmim, işte size mucize olarak Allah'ın gönderdiği dişi deve. Onu bırakın Allah'ın mülkünde otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi yaklaşan bir azap yakalar. Buna rağmen o deveyi kestiler. Salih de, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın dedi. Bu asılsız çıkmayacak bir tehditti. Emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri bizden bir rahmet olarak helak olmaktan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, üstündür. Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle. Semud kavmi Rablerini inkar etti. Vay Semud'un haline! Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirip selam vermişlerdi. O da selam dedi, çok geçmeden konuklarına kızartılmış bir buzağı getirdi. Ona el uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Korkma, biz Lut kavmine gönderildik dediler. Ayakta bekleyen karısı rahatlayıp güldü. Bu sırada ona İshak'ın ardından da Yakub'un doğacağını müjdeledik. Aman ya Rabbi, ben mi doğuracağım? Ben yaşlı bir kadın, şu da ihtiyar kocam. Doğrusu şaşılacak bir şey dedi. Elçiler de, Allah'ın işine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinizdedir ey hane halkı. Şüphesiz ki o övülmeye layık, şanı yücedir dediler. İbrahim'in korkusu geçip kendisine müjde de gelince Lut kavmi hakkında bizimle tartışmaya başladı. İbrahim cidden ağırbaşlı, hassas ruhlu, kendini Allah'a vermiş biriydi. İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin emri gelmiştir. Onlara geri çevrilmez bir azap mutlaka gelecektir dediler. Elçilerimiz Lut'a geldiğinde Lut onlardan dolayı huzursuz oldu. Onlara karşı çaresizlik hissetti. Zor bir gün dedi. Lut'un kavmi koşarak ona geldi. Daha önce de o çirkin işleri yapıyorlardı. Lut, ey kavmim, şunlar kızlarım. Sizin için en nezih olanı onlarla evlenmektir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu? Dedi. Sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında gözümüz yok. Bizim ne istediğimizi pekala biliyorsun dediler. Lut, keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir desteğe dayanabilseydim dedi. Elçiler, ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamayacaklar. Sen gecenin bir vaktinde ailenle birlikte yola çık. Eşin hariç sizden hiç kimse geride kalmasın. Çünkü onların başına gelecek olan şüphesiz onun başına da gelecektir. Onlar için belirlenen zaman sabah vaktidir. Sabah da yakın değil mi dediler. Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine sağanak halinde Rabbin katında işaretlenmiş taşlar yağdırdık. Böyle cezalar zalimlerin başından hiç eksik olmaz. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara şöyle dedi, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, ondan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü, tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi maddi bakımdan iyi bir durumda görüyorum. Ama doğrusu hakkınızda kuşatıcı bir azap gününden de korkuyorum.
Ey kavmim! Ölçüyü tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer müminseniz, Allah'ın bıraktığı meşru kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben üzerinize bir bekçi değilim. Kavmi ise, ey Şuayb! Atalarımızın taptığı şeylerden yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi sana ibadetin, dinin mi emrediyor? Oysa sen uyumlu ve akıllı birisin dediler. Şuayb de şöyle dedi, ey kavmim! Bir de şöyle düşünün, ya benim Rabbimden açık bir delilim varsa ve o bana tarafından güzel bir nasip vermişse, size yasakladığımı kendim yapmak niyetinde değilim. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam Allah'ın yardımına bağlıdır. Yalnız O'na dayanıyor ve O'na yöneliyorum. Ey kavmim! Sakın bana karşı muhalefetiniz sizi Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başlarına gelenlerin benzeri bir musibetin başınıza gelmesine sebep olacak günahlar işlemeye sürüklemesin. Lut kavmi zaten sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanmayı dileyin. Sonra ona tevbe edin. Muhakkak ki Rabbimin merhameti ve sevgisi boldur, dedi. Medyenliler, ey Şuayb, söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Ayrıca aramızda seni zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni mutlaka taşlayarak öldürürdük. Bizim başımızda sen güçlü biri değilsin, dediler. Şuayb de, ey kavmim, size göre benim kabilem Allah'tan daha mı hatırlı ki onu arkanıza atıp unuttunuz? Şüphesiz ki Rabbim yaptıklarınızı kuşatmıştır. Ey kavmim, elinizden geleni yapın, ben de yapacağım. Kimin başına aşağılayıcı bir azap geleceğini ve böylece yalancının kim olduğunu yakında öğreneceksiniz. Bekleyin. Ben de sizinle beraber beklemekteyim, dedi. Emrimiz gelince Şuayb'i ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Haksızlık edenleri de korkunç bir gürültü yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle. Semud'un yıkıldığı gibi Medyen de yıkılıp gitti. Gerçekten Musa'yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun adamlarına gönderdik. Fakat onlar Musa'ya değil, Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri isabetli değildi. Firavun, kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları ateşe götürecektir. Gidilen o yer ne kötü. Onların burada da kıyamet gününde de lanet peşlerini bırakmadı. Verilen ödül ne kötü. İşte sana anlatmakta olduğumuz eski beldelerin haberleri böyle. Kiminin izleri hala ayakta, kimi de biçilip yere serilmiş. Onlara biz zulmetmedik. Onlar kendi kendilerine zulmettiler. Rabbinin hükmü geldiğinde Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları onlara hiçbir şey sağlamadı. Ziyanlarını artırmaktan başka bir işe yaramadı. Rabbin zulme sapan toplulukları yakaladığında İşte böyle yakalar. Şüphesiz onun cezalandırması pek elem vericidir, pek çetindir. İşte bunda ahiret azabından korkanlar için elbette bir ibret vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı gündür ve o gün olup bitenin gözle görüldüğü bir gündür. Biz o günü sadece belli bir süreye kadar erteleriz. O gün geldiğinde Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan kimi bedbahttır, kimi mutlu. Bedbaht olanlar ateştedirler. Orada onlar her nefeste acıdan inleyip feryat ederler. Rabbinin dilediği hariç onlar gökler ve yer durdukça o ateşte ebedi kalacaklardır. Rabbin gerçekten istediğini yapar. Mutlu olanlara gelince onlar da cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça onlar da orada kesintisiz bir lütuf olarak ebedi kalacaklardır. O halde onların taptıklarının boş şeyler olduğundan şüphen olmasın. Onlar daha önce babalarının tapındığı gibi tapınmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Biz onların hak ettiklerini elbette eksiksiz olarak vereceğiz. Gerçek şu ki biz Musa'ya da kitabı vermiştik. Onda da ihtilafa düşüldü.
Eğer Rabbin tarafından daha önce

Önce verilmiş bir söz olmasaydı işleri bitirilirdi. Onlar kitap hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tam olarak verecektir. Rabbin onların yapmakta olduklarından haberdardır. Senin yanında hak yola dönenlerle birlikte sana buyurulduğu gibi dosdoğru ol. Siz de azıp sapmayın. Allah yaptıklarınızı çok iyi görmektedir. Zalimlerin yanında olmayın. Sonra ateş sizi de yakar. Allah'tan başka dostlarınız olmadığına göre bir yerden yardım da göremezsiniz. Gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder. İşte bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. Sabret, Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Sizden önceki toplumlar içinde, yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek birikimli kimseler bulunsaydı ya, onlardan kurtuluşa erdirdiğimiz az bir kesim bunu yaptı. Zulmedenlerse içinde şımartıldıkları refahın peşine düşüp günahkar oldular. Rabbin halkı iyilik peşinde olan ülkeleri haksız yere helak edecek değildir. Rabbin dileseydi insanları elbette tek bir ümmet yapardı. Fakat onlar hep ihtilaf içinde olacaklardır. Rabbinin esirgedikleri müstesna, zaten o insanları buna uygun yaratmıştır. Böylece Rabbinin, andolsun ki cehennemi hem insanlar hem cinlerle dolduracağım sözü yerini bulmuş oldu. Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini kuvvetlendireceğimiz bilgilerin her birini sana anlatıyoruz. Bunlar da sana gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt ve bir uyarı ulaşıyor. İman etmeyenlere de ki, elinizden geleni yapın, biz de yapacağız, bekleyin. Şüphesiz biz de beklemekteyiz. Göklerin ve yerin gizlisi, gaybı yalnız Allah'a aittir. Her iş O'na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Rabbin yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Yusuf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Anlayabilirsiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle, başka konular yanında en güzel kıssayı da anlatıyoruz. Gerçek şu ki, sen daha önce bunları bilmiyordun. Bir gün Yusuf babasına demişti ki, babacığım, ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Onları bana secde ederken gördüm. Babası, yavrucuğum dedi, rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır. Anlaşılan böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyada görülenlerin yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Kuşkusuz Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için ibretler vardır. Hani kardeşleri demişlerdi ki, Yusuf'la öz kardeşi babamızın gözünde bizden daha değerli. Halbuki bizim sayımız daha çok. Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanılgı içinde. Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tevbe ederek iyi kimseler olursunuz. Onlardan biri, Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka yapacaksanız onu kör kuyunun dibine bırakın. Nasıl olsa gelip geçen kervanlardan biri onu bulup alır dedi. Dediler ki, ey babamız, niçin Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun iyiliğini isteyen kimseleriz. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yesin, içsin, oynasın. Onu mutlaka koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni endişelendiriyor. Farkında olmadığınız bir sırada onu kurt yer diye korkuyorum dedi. Dediler ki, biz böylesine kalabalıkken onu kurt yerse, o zaman gerçekten bize yazıklar olsun. Onu götürüp kör kuyunun dibine bırakmaya ittifakla karar verince bunu yaptılar.
Onlar farkında değilken biz de Yusuf'a vahyettik ki, onlara bu yaptıklarını elbet bir gün anlatacaksın. Akşam ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarış için uzaklaşmış, Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yemiş ama doğru söylemiş olsak da sen bize inanmazsın, dediler. Gömleğinin üstünde uydurma bir kan izi de gösterdiler. Yakup, hayır, nefsiniz sizi kötü bir iş yapmaya sürüklemiş. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında kendisine sığınılacak olansa ancak Allah'tır, dedi. Derken bir kervan geldi. Sucularını gönderdiler. Adam kovasını kuyuya saldı. Müjde, işte bir oğlan çocuğu, diye bağırdı. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Allah onların yaptıklarını çok iyi biliyordu. Mısır'da onu yok pahasına birkaç dirheme sattılar. Zaten ona pek değer vermemişlerdi. Onu satın alan Mısırlı adam karısına, ''Ona değer ver, güzel bak. Umarım ki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz.'' dedi. İşte böylece Yusuf'a orada bir yer sağladık. Ve bunu rüyada görülen olayların yorumunu ona öğretelim diye de yaptık. Allah emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Yusuf olgunluk çağına erişince ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle mükafatlandırırız. Evinde bulunduğu kadın onunla birlikte olmak istedi. Kapıları iyice kapattı ve hadi gel, dedi. O da haşa, Allah'a sığınırım. Kocan benim veli nimetimdir. Bana iyilik edip evini açtı. Gerçek şu ki zalimler iflah olmaz, dedi. Kadın onu kesinlikle arzulamıştı. Eğer Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi, o da kadını arzulardı. Böylece onu kötülükten ve ahlaksız bir iş yapmaktan uzak tutmak istedik. Şüphesiz o samimi kullarımızdandı. İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkadan yakalayıp yırttı. Kapının önünde kocasıyla karşılaştılar. Kadın kocasına dedi ki, ''Senin ailene kötülük etmeye kalkışanın cezası ancak zindana atılmak veya ağır fiziksel cezaya çarptırılmak olmalıdır.'' Yusuf, ''Asıl kendisi benimle birlikte olmak istedi.'' dedi. Kadının akrabasından biri şöyle bilirkişilik yaptı. ''Eğer adamın gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir, adam yalancıdır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir, adam doğru söylemektedir.'' Aziz, Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce şöyle dedi. ''Anlaşılıyor ki bu iş siz kadınların bir entrikasıdır. Sizin entrikanız çok tehlikelidir. Yusuf, sen bunu olmamış say. Kadına, sen de günahının affını dile. Çünkü sen günahkarlardan oldun.'' Şehirdeki bazı kadınlar, Aziz'in karısı hizmetindeki gençle birlikte olmak istiyormuş. Yusuf'un sevdası kalbine işlemiş. Biz onu gerçekten açık bir sapkınlık içinde görüyoruz, dediler. Aziz'in karısı kadınların dedikodularını duyunca onlara davetçi gönderdi. Yaslanmaları için yastıklar hazırladı ve onlardan her birine bir bıçak verdi. Kadınlar meyvelerini soyarken Yusuf'a karşılarına çık, dedi. Kadınlar Yusuf'u görünce güzelliği karşısında şaşırıp kaldılar. Bu yüzden ellerini kestiler ve ''Aman Allah'ım, bu bir beşer değil, bu ancak seçkin bir melektir.'' dediler. Kadın dedi ki, ''İşte hakkında beni kınadığınız şahıs budur. Ben onunla birlikte olmak istedim, fakat o iffetini korudu. Andolsun eğer kendisinden istediğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve elbette sürünenlerden olacaktır.'' Yusuf, ''Rabbim, zindan bana bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların bana kurdukları tuzağı boşa çıkarmazsan korkarım ki onlara meyleder ve cahillerden olurum,'' dedi. Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzağına düşürmedi. Şüphesiz o her şeyi işitir, pek iyi bilir. Sonunda kesin delilleri görmelerine rağmen onu bir zamana kadar zindana atmak yetkililerce gerekli ve uygun görüldü. Onunla birlikte zindana iki genç daha girdi.
Onlardan biri, ben rüyada şarap yaptığımı gördüm dedi. Diğeri de, ben de başımın üstünde bir ekmek taşıdığımı gördüm. Kuşlar ondan yiyordu. Bunun yorumunu bize bildir. Kuşkusuz biz seni bu işleri iyi bilen biri olarak görüyoruz dedi. Yusuf şöyle cevap verdi. Size erzak olarak verilecek yemek gelmeden önce onun yorumunu mutlaka size haber vereceğim. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Şüphesiz ben Allah'a inanmayan, ahireti de inkar eden bir kavmin Mısırlıların dininden uzak durdum. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yaraşmaz. Bu Allah'ın bize ve insanlara olan lütfundandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey hapishane arkadaşlarım! Çeşit çeşit ilahlar mı, yoksa gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah mı inanıp bağlanmak için daha iyi? Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Biriniz efendisine şarap sunacak, diğeri ise asılacak ve kuşlar onun başından yiyecek. Yorumunu sorduğunuz rüyalardaki durum bu şekilde kesinleşmiştir. Onlardan kurtulacağına inandığı kişiye, efendinin yanında benden bahset dedi. Fakat şeytan ona, efendisine Yusuf'tan söz etmeyi unutturdu. Dolayısıyla Yusuf birkaç sene daha zindanda kaldı. Kral dedi ki, rüyamda 7 arık ineğin, 7 semiz ineği yediğini gördüm. Ayrıca 7 yeşil ve 1 o kadar da kuru başak gördüm. Efendiler, eğer rüya yorumluyorsanız bu rüyamı da bana yorumlayın. Adamlar, bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşleri yorumlamayı bilmeyiz dediler. O iki kişiden hapisten kurtulup bunca zaman geçtikten sonra Yusuf'un tembihini hatırlayan genç, ben size bu rüyanın yorumunu bildireceğim, beni hemen gönderin dedi. Zindana gelerek, Yusuf, ey özü sözü doğru arkadaş, rüyada görülen 7 arık ineğin yediği 7 semiz inekle, 7 yeşil 1 o kadar da kuru başak hakkında bize yorum yap. Umarım ki bu bilgiyle insanlara dönerim ve umarım onlar da belki ne yapacaklarını bilirler dedi. Yusuf şöyle dedi, her zaman yaptığınız gibi 7 sene ekin ekeceksiniz. Sonra yemek için ayıracağınızdan ibaret olan az bir miktar hariç, hasat ettiğiniz ürünü başağındayken bırakın, böyle saklayın. Sonra bunun ardından 7 kıtlık yılı gelecek ve o yıllar saklayacaklarınızdan az bir miktar tohumluk hariç, biriktirdiklerinizi yiyip bitirecektir. Sonra bunun ardından 1 yıl daha gelecek. Artık o yıl insanlar ilahi yardıma mazhar olacaklar ve o yılda sıkma besinler üretecekler. Kral, onu bana getirin dedi. Elçi Yusuf'a geldiğinde Yusuf, efendine dön de sor ona. Ellerini kesen o kadınların zoru neydi? Şüphesiz Rabbim onların hilesini çok iyi bilir dedi. Kral kadınlara, Yusuf'u elde etmek istediğinizde beklentiniz ne oldu diye sordu. Kadınlar, haşa Allah için biz ondan hiçbir eğrilik görmedik dediler. Aziz'in karısı da, şimdi gerçek ortaya çıktı, ben onunla beraber olmak istemiştim. Şüphesiz ki o doğru söyleyenlerdendir dedi. Yusuf dedi ki, bu Aziz'in yokluğunda ona hainlik etmediğimi ve Allah'ın hainlerin hilesini başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
0: Serlevha Ayetler. Neml Suresi 91 ila 92. Ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ben ancak bu şehrin, Mekke'nin Rabbine, ki o burayı dokunulmaz kılmıştır, kulluk etmekle emrolundum. Her şey ona aittir. Bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse, yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki, ben sadece uyarıcılardanım. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Mukaddes belde Mekke. Kur'an'ın indiği dönemde Arap Yarımadası'nda zulüm, haksızlık ve kan dökme gibi pek çok olumsuz örnekle karşılaşılmaktaydı. Ancak Yüce Allah, Kabe'nin de içerisinde bulunduğu Mekke şehrini güvenli ve dokunulmaz bir yer kılmış, burada kan dökülmesini, avlanmayı ve bitkilerin koparılmasını yasaklamıştır. İnsanlar diğer bütün nimetleri yanında Yüce Allah'ın bu lütfunu da hatırlamalı ve yalnız O'na kulluk etmeli, Kur'an'ı okuyup gereğince yaşamalıdırlar. Bu ayetten alacağımız birinci mesaj, Mekke şehri dokunulmazdır. İkinci mesaj, Müslüman olmak ve Kur'an'ı okumak Allah'ın emridir. Üçüncü mesaj, iman eden de, inkar eden de karşılığını görecektir. Ve almamız gereken son mesaj, insanın en temel görevi Allah'a kulluktur.

Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Neml Suresi 89 ila 93. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ilahi huzura iyilikle gelirse ona daha iyisi verilir. O gün onlar kıyamet dehşetinden de etkilenmezler. Ama kimler de kötülükle gelirse işte onlar yüzüstü cehenneme atılırlar. Yaptıklarınızın karşılığından başkasını mı göreceksiniz? De ki, bana dokunulmaz kıldığı bu şehrin Rabbine yalnız ona kulluk etmem emredildi. Zaten her şey ona aittir. Bir de bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki, ben sadece uyarıcılardanım. Ve şunu da söyle, hamd Allah'a mahsustur. O işaretlerini size gösterecek, siz de onları görüp tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. İsra Suresi 7. Ayet.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Erhan Mete. İsra Suresi 1-10. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Musa'ya kitabı verdik ve benden başkasına güvenip dayanmayın diyerek o kitabı İsrail oğullarına bir hidayet rehberi kıldık. Ey Nuh ile birlikte taşıdıklarımızın soyundan gelenler! Bilesiniz ki Nuh çok şükreden bir kul idi. Biz kitapta İsrail oğullarına şöyle bildirmiştik. Yeryüzünde mutlaka iki defa fesat çıkaracak, çok böbürleneceksiniz. Bu iki fesattan ilkinin zamanı gelince üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar evlerin arasında dolaşıp köşe bucak her tarafı aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaat idi. Bir zaman sonra onlara karşı size tekrar üstünlük verdik. Servet ve oğullarla gücünüzü arttırdık. Adamlarınızın sayısını daha da çoğalttık. Eğer iyilik ederseniz, kendiniz için iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz, yine kendinize edersiniz. Nihayet, ikinci cezalandırma vakti gelince, düşmanlarınız onurunuzu çiğnesinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yakıp yıksınlar istedik. Umulur ki Rabbiniz size acır. Ama eğer yine fesatçılığa dönerseniz biz de cezayı tekrarlarız. Biz cehennemi kafirler için ebedi bir ceza yeri yaptık. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince onlar için de ağır bir azap hazırladık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim iyi amel getirirse ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler. Neml Suresi 89. Ayet.

0: Askerlik vatan borcudur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin velileridir. İman edip hicret etmeyenlere gelince, hicret edinceye kadar onların velayetleri size ait değildir. Eğer din konusunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunan bir kavme karşı olmadıkça yardım etmek üzerinize borçtur. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Enfal Suresi 72. Ayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere'ye hicretinden hemen sonra, sağlam temellere dayanan bir devletin kurulmasını kabullenemeyen ve gün geçtikçe güçlenmesini hazmedemeyen Mekkeli müşrikler, Medine'ye taarruz etme kararı aldılar. Böylelikle Hazreti Peygamber'in önderliğinde Ensar'la Muhacir'in oluşturduğu gücü yıkmayı ve Mekke'de bir türlü baş edemedikleri İslam dinini ve Müslümanları ortadan kaldırmayı hedefliyorlardı. Bu maksatla oluşturdukları güçlü ordularla Medine'ye yürüdüler. Bunun üzerine düşmandan gelecek saldırıya karşı koymak, vatan topraklarını ve Medine'yi korumak için Peygamber Efendimiz'in komutasında maddi gücü zayıf ancak iman ve manevi gücü oldukça kuvvetli bir ordunun oluşturulması gerekiyordu. Yurtlarından göçe zorlanan ilk Müslümanların askeri birlikler kurarak düşmanla savaşmalarına ve kendilerini savunmalarına Allah ilk kez şöyle izin veriyordu. Saldırıya maruz kalıp zulme uğrayanlara savaş izni verildi. Bu ayet, savaşı meşru müdafaa olarak gören bir ilkeydi. Kur'an bununla kalmadı. Sıcak bir savaş içinde kurallar getirdi. Sizinle savaşanlarla savaşın ama asla aşırı gitmeyin. Zira Allah aşırı gidenleri sevmez. Kur'an bunun gibi onlarca ayetle savaşın da bir ahlakı olması gerektiğini ortaya koydu. Esas itibariyle İslam dini savaşı değil, barışı hedef almış ve tüm insanlık aleminin güven ve barış içinde yaşamalarını, mecbur kalmadıkça savaşa ve silaha başvurulmamasını istemiştir. Ancak düşman saldırısını önlemek, sulhü hakim kılmak, barış ve huzur içinde yaşamak ve vatanı savunmak için düzenli bir ordunun kurulması ve askerlik görevinin ifası, dini bir vecibe ve milli bir vazifedir. Askerse, vatani görevini severek yerine getiren, düşmana karşı yurdunu, ırz ve namusunu müdafaa eden, icabında bu uğurda canını feda etmeye hazır, göğsünde iman, elinde silah, vatan bekçiliği yapan bir fedakardır. Vatan uğruna yapılacak hiçbir gayret ve fedakarlık ne kadar büyük olursa olsun askerlikle kıyaslanamaz. Çünkü askerlik toprak için kan ve can vergisidir. Bunun için askerlik çok mukaddes bir vazifedir. Dinimizde askerliğin manevi rütbesi çok yüksektir. Askerlik görevini yaparken ölürse şehit, kalırsa gazidir. Esasen askerliğin ve düşmana karşı savaşın kıyamete kadar yeryüzünden kalkmayacağı ve vatanı savunmak için güçlü ve uyanık olmak gerektiği bilinen bir gerçektir. Bu nedenle her Müslüman fert bir askerdir. Zorunlu hallerde erkek ve kadın her ferdin bu vazifeyi görmesi dini bir vecibedir. Severek, gülerek ve isteyerek vatanına karşı görevini yerine getirmek için askere koşanların dünya ve ahirette mertebeleri yüce olur.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Zuhruf Suresi 26 ila 32. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu al-azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir zaman İbrahim babasına ve topluluğuna şöyle demişti: "Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Beni yaratan başkadır. Ancak ona ibadet ederim. O bana doğru yolu gösterecektir." Bunu peşinden gelecekler arasında devam edecek bir söz olarak dile getirdi. Umulur ki buna dönerler. Bunları ve atalarını ise gerçeğin bilgisi Kur'an ve aydınlatıcı elçi gelinceye kadar dünya nimetlerinden yararlandırıp yaşattım. Gerçeğin bilgisi gelince, "Bu bir büyü, biz bunu kabul etmiyoruz," dediler. "Bu Kur'an şu iki şehirden büyük bir kişiye indirilseydi ya," diye de eklediler. "Rabbinin rahmetini paylaştırmak onlara mı düşmüş? Dünya hayatında onların geçimliklerini biz paylaştırdık. Bir kısmı diğerini istihdam etsin diye kimini kiminden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır."
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Serlevha Ayetler. Hac Suresi 35. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar öyle kimselerdir ki Allah anıldığında kalpleri titrer, başlarına gelen musibetlere sabrederler, namazlarını özenle kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Müminlerin özellikleri. Bu ayette Müslümanların bazı özellikleri anlatılmaktadır. Bu özelliklerden ilki, Allah'ın adı anıldığında kalbi ürpermesi ve derin bir saygı hissetmesidir. Mümin, saygının zirvesi olan namazla Rabbine yönelmekte, ona olan bağlılığını göstermekte, maddi ve manevi musibetlere karşı sabretmekte ve yüce yaratıcıya sığınmaktadır. Ayrıca yine Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla kendisine verilen rızıktan ihtiyaç sahiplerine vermektedir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, müminler namazlarını ihmal etmezler ve kulluğun gereği olarak başlarına gelen imtihanlara sabrederler. Almamız gereken bir diğer mesajsa, toplumsal ve bireysel huzurun en önemli etkenlerinden biri, hasedi ortadan kaldıran infaktır. Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Hac Suresi 34 ila 38. ayetler.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki, kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. Sonuç itibariyle hepinizin mabudu tek bir ilahtır. Şu halde yalnız ona teslimiyet gösterin. Sen de Allah'ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseleri müjdele. Onlar öyle kimselerdir ki Allah anıldığında kalpleri titrer. Başlarına gelen musibetlere sabrederler. Namazlarını özenle kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Biz o büyükbaş hayvanları da Allah'ın size nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda nice yararlar var.

0: vardır. Onlar kesim için sıraya dizildiklerinde üzerlerine Allah'ın adını anın. Cansız halde yere serildiklerinde ise onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını gizleyen ve gizlemeyen yoksulları doyurun. İşte onları şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik. Onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. İşte Allah onları sizin istifadenize verdi ki size doğru yolu göstermesinden ötürü onu tazimle anasınız. İyilik yolunu tutanları müjdele. Biliniz ki Allah iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Ahmet Karalı. Ra'd suresi 8 ila 14. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin arttırdığı şeyi ve eksilttiği şeyi bilir. Her şey onun katında bir ölçü iledir. O gaybı da, görülen alemi de bilendir. Çok büyüktür, çok yücedir. Ona göre İçinizden sözü gizleyen ile açığa vuran, geceliğin gizlenenle gündüz ortaya çıkan eşittir. İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah'ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir kavme kötülük diledi mi, artık o geri çevrilemez. Onlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı da yoktur. O, korku ve ümit vermek için size şimşeği gösterendir. Yağmur yüklü bulutları meydana getirendir. Gök gürlemesi ona hamd ederek tesbih eder. Melekler de onun korkusundan tesbih ederler. O yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Onlar ise Allah hakkında mücadele ediyorlar. Halbuki o azabı çok şiddetli olandır. Gerçek dua ancak onadır. Ondan başka yalvardıkları ise onların isteklerine ancak ağzına ulaşmayacağı halde, ulaşsın diye avuçlarını suya uzatan kimsenin isteğine suyun cevap verdiği kadar cevap verirler. Kafirlerin duası daima boşa çıkar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim. Hak yarattı alemi, aşkına Muhammed'in. Ayı günü yarattı, şevkine Muhammed'in. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-ü kalem. Okundu hatmi kelam, şanına Muhammed'in. Hep erenler geldiler, dergaha yüz sürdüler. Zikri tevhid ettiler, nuruna Muhammed'in. Feriştehler geldiler, saf saf olup durdular. 5 vakit namaz kıldılar, aşkına Muhammed'in. Havada uçan kuşlar, yeşerip dağ taşlar, yemiş verir ağaçlar, aşkına Muhammed'in. Yunus kim edemethi över Kur'an ayeti, anvergil salavatı, aşkına Muhammed'in. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Hami Edis. Fussilet Suresi 30 ila 36. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rabbimiz Allah'tır deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar, işte onların üzerine

0: Ve melekler şu müjdeyle inerler: korkmayın, kederlenmeyin, size vaat olunan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostunuzuz. Orada çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Allah'tan bir ikram olarak sizin için canınızın çektiği her şey bulunacak. Yine orada umduğunuz her şeyi elde edeceksiniz. Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. Eğer şeytandan sana bir fitleme gelirse hemen Allah'a sığın. Allah işitendir, bilendir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Cihat Bodur. Âl-i İmrân Suresi 1-9. Ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. O'nun Kur'an

Kur'an'ın bir kısım ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler. Derler ki ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif.
1: Mustafa Giden. Cin Suresi 20 ila 28. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ben kendisine hiç kimseyi ortak koşmaksızın, yalnız Rabbime yakarıp kulluk ederim. De ki, doğrusu ben size ne zarar verme, ne de doğrunun ölçütünü zihninize yerleştirme gücüne sahibim. Şunu da söyle, şüphe yok ki Allah'ın gönderdiklerini tebliğ etmedikçe, beni de Allah'a karşı kimse koruyamaz. Ondan başka sığınacak kimse de bulamam. Artık kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki, içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi onu beklemektedir. Sonunda tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman, kimin yardımcılarının daha güçsüz ve sayıca daha az olduğunu anlayacaklar. De ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar, bilemem. Gaybı O bilir, gizlisini kimseye açmaz. Ancak elçi olarak seçtiği başka. Allah, bu elçilerin her türlü durumlarını ilmiyle kuşattığı ve her şeyin sayısını belirlediği halde, Rablerinin mesajlarını tebliğ ettiklerini ortaya çıkarmak için, onların önlerinden ve arkalarından gözcüler gönderir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları, "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram, "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz ise şöyle dedi, "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabından "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem, bunun üzerine onlara, "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" şeklinde cevap verir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: 7. Bölüm. Bu bölümde Âl-i İmrân Suresi 154 ila 200. ayetler ve Nisa Suresi 1 ila 24. ayetlerin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك

0: وَلَقَدْ عَفَى اللّٰهُ عَنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ
1: Sonra o kederin ardından Allah size bir güven verdi. Bir grubunuzu kendinden geçiren uyuklama hali verdi. Bir grupta kendi canlarının derdine düşmüşler, Allah hakkında haksız yere cahiliye düşüncelerine kapılarak bu işten bize ne diyorlardı. De ki, işin tamamı Allah'a aittir. Sana açmadıklarını içlerinde gizliyorlar. Bu işte bizim görüşümüz alınsaydı burada öldürülmezdik diyorlar. De ki, evlerinizde dahi olsaydınız yine de haklarında ölüm yazılmış olanlar ölüp düşecekleri yere geleceklerdi. Bu, Allah'ın içinizde olanı ortaya çıkarması ve kalplerinizdeki şüpheyi gidermesi içindir. Allah, kalplerde olanı bilir. İki ordunun karşılaştığı gün, sizden bozguna uğrayanlar var ya, sırf yaptıkları bazı şeyler yüzünden şeytan onların ayaklarını kaydırmıştı. Şüphe yok ki Allah onları affetmiştir. Allah çok bağışlayıcıdır, pek halimdir.

Ey iman edenler! Sizler sefere çıkan veya savaşa giren kardeşleri hakkında Allah sonunda bunu kalplerinde bir hasret acısı kılsın diye onlar yanımızda olsalardı ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi diyen inkarcılar gibi olmayın. Hayat veren de öldüren de Allah'tır. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Andolsun ki Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, biliniz ki Allah'tan gelecek bir bağışlama ve bir rahmet, onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır. Andolsun ki ölseniz de, öldürülseniz de, Allah'ın huzurunda mutlaka toplanacaksınız. Sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet. Onların bağışlanmasını dile. İş hakkında onlara danış. Karar verince de Allah'a güven. Doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever. Allah size yardım ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Hiçbir peygamber savaşanların hakkını zimmetine geçirmez. Kim böyle bir haksızlık yaparsa, kıyamet günü zimmetine geçirdiğini yüklenmiş olarak gelir. Sonra herkese kazanmış olduğunun karşılığı, kimse haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam ödenir. Allah'ın rızası peşinde olan, Allah'ın gazabına uğrayan gibi olur mu hiç? Bunun varacağı yer cehennemdir.

O ne kötü bir varış yeridir. Onlar Allah'ın razı oldukları, Allah katında derece derecedir. Allah onların yaptıklarını görmektedir.

0: يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ
1: Andolsun ki içlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapkınlık içinde bulunuyorlardı. Düşmanınıza iki mislini verdirdiğiniz kayıp kendi başınıza gelince, bu nereden başımıza geldi mi diyorsunuz? De ki, o kendinizdendir. Doğrusu Allah her şeye kadirdir. İki ordunun karşılaştığı günde başınıza gelenler Allah'ın izniyle oldu. Ve bu müminleri belli etmek içindi. Bir de münafıkları ortaya çıkarması için. Onlara gelin Allah yolunda savaşın veya hiç olmazsa savunmada bulunun denildi. Onlar savaş olacağını bilsek elbette size katılırız dediler. O gün onlar imandan çok küfre yakındılar. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı. Gizledik.

Birini Allah onlardan daha iyi bilir. Onlar oturup kardeşleri hakkında bizi dinleselerdi öldürülmezlerdi diyenlerdir. De ki eğer sözünüzde doğruysanız ölümü başınızdan savun. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar. Onlar Allah'tan gelen bir nimet, bir lütuf sebebiyle ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesiyle de sevinç içerisindedirler.

bunca yere aldıktan sonra yine Allah'ın ve peygamberin çağrısına koşanlar var ya, işte onlardan bu güzel davranışta bulunan ve karşı gelmekten sakınanlar için de büyük bir mükafat vardır. Bir takım insanlar onlara, insanlar size karşı asker toplamışlar, onlardan korkun dediler de, bu onların imanlarını artırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın lütuf ve keremiyle kendilerine bir fenalık dokunmadan geri döndüler. Allah'ın rızasına da uymuş oldular. Allah büyük lütuf sahibidir. Bakın, bu şeytan ancak kendi yandaşlarını korkutur. Müminseniz ondan korkmayın, benden korkun. وَلَا

Resulüm, inkarda yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir zarar veremeyeceklerdir. Allah, ahirette onların hiçbir nasibi olmasın istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. İmanı küfürle değiştirenler, şüphesiz Allah'a bir zarar veremeyeceklerdir. Onlar için elem verici bir azap vardır. İnkar edenler, kendilerine vermiş olduğumuz fırsatın sakın onlar için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Onlara verdiğimiz fırsat ancak günahlarını artırmaya yarıyor. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Ey inkar edenler! Allah müminleri pisi temizden ayırmadan bulunduğunuz hal üzere bırakacak değildir. Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah gaybı bildirmek için peygamberlerinden dilediğini seçer. Artık Allah'a ve peygamberine iman edin. İnanır ve sakınırsanız sizin için büyük bir ecir vardır. Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimette cimrilik gösterenler, sakın bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Bilakis bu onlar için kötüdür. Cimrilik ettikleri mal kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Allah fakirdir, biz zenginiz diyenlerin sözünü andolsun ki Allah işitmiştir. Hem bu söylediklerini hem de haksız yere peygamberleri öldürmelerini elbette bir tarafa yazacağız ve yakıcı azabı tadın diyeceğiz. Bu ellerinizde yapmış olduğunuzun karşılığıdır. Yoksa Allah kullara asla zulmedici değildir. Onlar, doğrusu Allah ateşin yakıp bitireceği bir kurban getirinceye kadar hiçbir peygambere inanmama hususunda bizden söz aldı diyenlerdir. De ki, benden önce nice peygamberler size mucizeler ve dediğiniz şeyi getirmişlerdi. Doğru söylüyorsanız onları niçin öldürdünüz? Seni yalanladılarsa bil ki senden önce belgeler, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren peygamberler,

0: herkes ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı size eksiksiz olarak ancak kıyamet gününde verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılır da cennete konursa artık kurtulmuştur. Dünya hayatı zaten aldatıcı şeylerden ibarettir. Andolsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda denemeden geçirilirsiniz. Şüphesiz sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan birçok üzücü şey işitirsiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız bilin ki bu size gereken davranışlardandır. Allah kendilerine kitap verilenlerden onu insanlara mutlaka açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz diye sağlam söz almıştı. Ama onlar bunu kulak ardı edip kitabı az bir dünyalıkla değiştiler. Karşılığında aldıkları ne kadar da değersiz. Sanma ki yaptıklarından memnun olanlar, yapmadıklarıyla övülmekten hoşlananlar, evet sanma ki onlar azaptan kurtulacaklardır. Onlar için elem verici bir azap vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: İnne

وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات

göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün farklı oluşunda, aklı selim sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan hiç şüphe yok, onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil ve bize iyilerin ölümünü nasip et. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet gününde bizi rezil etme. Sen asla

0: Şüphe yok ki nimetin güzeli Allah'ın katındadır. İnkar edenlerin gönüllerince diyar diyar dolaşmaları sakın seni yanıltmasın. Kısa süren bir faydalanma. Sonra sığınakları cehennem. Ne kötü bir mesken. Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlara, Allah katından bir ikram olarak altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Orada temelli kalacaklardır. Allah katındaki mükafat iyi kimseler için daha hayırlıdır. Ehli kitaptan öyleleri vardır ki, hem Allah'a hem size indirilene hem de kendilerine indirilmiş olana inanırlar. Allah'a karşı saygı duyup Allah'ın ayetlerini az bir pahaya değişmezler. İşte onların Rableri katında mükafatları vardır. Şüphesiz Allah hesap görmekte çok çabuktur. Ey iman edenler! Sabredin, kararlılıkta yarışın, düşmana karşı hazırlıklı olun, birbirinize dayanıp bağlanın. Allah'a karşı gelmekten sakının ki başarıya ulaşabilirsiniz. Nisa Suresi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhen nasu اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Adını anarak birbirinizden dilek ve istekte bulunduğunuz Allah'a saygısızlıktan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.

0: عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا
1: Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Zira bu büyük bir günahtır. Yetimlerin hakkına riayet edemeyeceğinizden korkarsanız, beğendiğiniz kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Haksızlık etmekten korkarsanız, tek kadın veya mülkiyetinizde bulunan cariye ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır. Kadınlara mehirlerini, borcunuzu öder gibi verin. Eğer onun bir kısmını size gönül rızasıyla verirlerse, onu da afiyetle yiyin. Allah'ın geçiminize dayanak kıldığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel şeyler söyleyin. Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri deneyin. Eğer onlarda akılca bir olgunlaşma görürseniz hemen mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler de mallarını alacaklar diye o malları israfla ve tezelden yiyip tüketmeyin. Zengin olan veli yetim malına tenezzül etmesin. Yoksul olan da kararınca yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak da Allah yeter.

0: وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا
1: Anne babanın ve yakınların bıraktıklarından erkeklere pay vardır. Yine anne babanın ve akrabanın bıraktıklarından kadınlara da pay vardır. Azından çoğundan belli pay. Varis olmayan yakınlar, yetimler ve yoksullar miras taksiminde hazır bulunurlarsa, bundan onları da rızıklandırın ve onlara güzel söz söyleyin. Geriye eli ermez, gücü yetmez çocuklar bıraktıkları takdirde, korkacak olanların başkalarının yetimleri için de kalpleri sızlasın. Allah'tan sakınsın ve doğru söz söylesinler. Yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler, şüphesiz karınlarına ancak ateş dolduruyorlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir.
0: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ

0: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ.
1: Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe iki kadın payı kadar vermenizi emreder. Mirasçılar ikiden fazla kadın iseler, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer yalnız bir kadınsa, yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, anne babasından her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. Eğer his olmuşlarsa, annesinin hakkı üçte birdir. Ölenin kardeşleri varsa, annesinin payı, vasiyetten ve borçtan sonra altıda birdir. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından konulmuş paylardır. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir. Yapacakları vasiyetten ve borçtan sonra eşlerinizin, çocukları yoksa bıraktıklarının yarısı sizindir. Çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Çocuğunuz yoksa sizin de yapacağınız vasiyetten ve borçtan sonra bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Çocuğunuz varsa bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Eğer bir erkek veya kadının annesi, babası ve çocukları bulunmadığı halde malı diğer mirasçılara kalırsa ve bir erkek yahut bir kız kardeşi varsa vasiyetten ve borçtan sonra her birinin payı altıda birdir. Bundan fazlaysalar üçte bire ortaktırlar. Kimse zarar görmesin. Allah'ın hükmü budur. Allah her şeyi bilendir, hilim sahibidir. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse

Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada devamlı kalıcıdırlar. İşte büyük kazanç budur. Kim de Allah'a ve peygamberine itaatsizlik eder ve sınırlarını aşarsa, Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır.

0: وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما.
1: Kadınlarınızdan çirkin fiilde bulunanlara karşı aranızdan 4 şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse o kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde tutun. İçinizden bu çirkin fiili işleyen ikilinin canlarını yakın. Eğer tevbe eder, durumlarını düzeltirlerse artık onlara eziyet etmekten vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri çok kabul eden, çok esirgiyendir.

0: اُولَٰئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا
1: Allah'ın kabul edeceği tevbe, ancak bilmeden kötülük edip de sonra tezelden pişmanlık getirenlerin tevbesidir. İşte Allah bunların tevbesini kabul eder. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da içlerinden birine ölüm gelip çattığında ben şimdi tevbe ettim diyenlerle kafir olarak ölenler için kabul edilecek tevbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırlamışızdır.

Ey iman edenler! Kadınlara zorla varis olmanız size helal değildir. Apaçık bir edepsizlik yapmadıkça, onlara verdiğinizin bir kısmını ele geçirmek için evlenme ve boşanma konusunda engel çıkarmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız, Allah'ın hakkınızda çok hayırlı kılacağı bir şeyden de hoşlanmamış olabilirsiniz. Eğer bir eşi bırakıp da yerine başka bir eş almak isterseniz, onlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız dahi ondan hiçbir şeyi geri almayın. Siz onu iftira ederek ve apaçık günah işleyerek mi geri alacaksınız? Birbirinize beraber olduğunuz halde, üstelik onlar sizden sapasağlam bir sözle almışken onu geri mi alacaksınız?

0: وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.
1: Geçmişte olanlar bir yana, babalarınızın nikahladığı kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu bir edepsizliktir, iğrenç bir şeydir ve kötü bir yoldur. Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları, kız kardeşin kızları, sizi emziren anneleriniz, süt bacılarınız, eşlerinizin anneleri, kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Eğer onlarla birleşmiş değilseniz, nikah ortadan kalktığında kızlarını almanızda size bir sakınca yoktur. Kendi sülbünüzden olan oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi birden almak da size haram kılındı. Ancak geçen geçmiştir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgiyicidir.
0: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

0: كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.
1: Elinizin altında bulunan cariyeler müstesna, evli kadınlar da size haram kılındı. Allah'ın size emri budur. Bundan başkasını iffetli yaşamak ve zina etmemek kaydıyla mallarınızla mehirle istemeniz size helal kılındı. Onlarla karı koca ilişkisi yaşamanıza karşılık kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehir kesiminden sonra karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir.
0: Sadakallahu'l-azim.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Ali İmran Suresi 154 ila 200. ayetler ve Nisa Suresi 1 ila 24. ayetlerin tilavetini ve mealini dinlediniz.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Sedat Küçük Güzel. Araf Suresi 144 ila 147. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, ey Musa, dedi. Ben vahiylerimi göndermek ve konuşmakla insanlar arasında sana seçkin bir yer verdim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Levhalarda Musa için her konuya dair öğüdü ve her şey hakkında gerekli açıklamaları yazdık ve dedik ki, bunlara sımsıkı sarıl. Kavmine de o en güzel öğüt ve açıklamalara sarılmalarını emret. Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı asılsız sayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar yapmakta olduklarından başka bir şey sebebiyle cezalandırılmazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

sahabelerden biri bir gün Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, abdest nasıl alınır?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz bir kap su ister ve abdest almaya başlar. Ellerini 3 kere, yüzünü 3 kere, kollarını 3 kere yıkar. Başına mesheder, şehadet parmaklarını kulaklarına götürüp uçlarıyla içini, baş parmaklarıyla da dışını mesheder ve ayaklarını da 3'er defa yıkar. Sonra, "İşte abdest böyle alınır. Kim buna bir şey ekler veya eksiltirse kötülük etmiş ve zulmetmiş olur." buyurur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Radyo.
1: Ayetlerin Hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Diyanet radyolarımızın değerli dinleyicileri, Ayetlerin Hikmetleri programımızın bu bölümünde En'am suresi 111. ayeti kerimesi üzerinde duracağız. Rabbimiz Teala En'am suresi 111. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ Sadakallahu l-Azim. Eğer biz onlara melekleri indirseydik buyuruyor Rabbimiz. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ Biz onlara melekleri indirseydik. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى Ölüler de onlarla konuşsaydı. Ve haşarna aleyhim kulle şeyin kubule ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik ma kanu li yu'minu illa en yasha Allah. Allah dilemedikçe yine de inanacak değillerdi. Velakinne ekserahum yechelun. Fakat çokları bunu bilmezler. Aziz kardeşlerim, bu ayet bir İnanç meselesi üzerinde durmaktadır. İnanç meselesinin sadece gözle görmek, elle dokunmak, mucize görmek anlamını içermediğini, inancın sadece bunlar olmadığını öğretiyor bize. Çünkü iman yalnızca göz işi değildir. İman bir kalp işidir. Ayet şöyle bir tablo çiziyor. Melekler inse birbiri ardınca. Ölmüş dedeler, babalar, anneler dirilip gelip konuşsa karşılarında. Alemin bütün delilleri, belgeleri, mucizeleri konsa gözlerinin önüne yine de kalp kapanmışsa hiçbir mucize o kalbi açamayacaktır. Demek ki mesele mucizenin gücünde değil, kalplerin yönelişindedir. Aziz kardeşlerim, iman kalbin Rabbine gönüllü teslimiyetidir. Bir insan gerçeği istemiyorsa en parlak delil bile ona karanlık gelecektir. Bir insan gerçeği arzu ediyorsa tek bir işaret bile onu aydınlatan güneş olacaktır. Çünkü hakikat önce kalbe doğar.

0: kalpte doğar, sonra da akla, beyne ulaşır. Kıymetli dostlar, bu ayet bize imanda zorlamanın da bir faydası olmadığını göstermektedir. Ben ona anlattım, ikna olmadı. Ben gerçekleri söyledim, niye kabullenmiyor diye hayıflayanlar olur ya. İşte Rabbimiz buyuruyor ki, iman sadece bilgi ile değil, irade ile, yöneliş ile, gönül açıklığı ile ortaya çıkmaktadır. Bir insan kalbini kapatmışsa, bin delil getirseniz onu açamazsınız. Ama bir insan da kalbini açmışsa, tek bir söz, tek bir ayet, tek bir bakış ona iman etmek için yetecektir. Aziz kardeşlerim, gelin şöyle bir muhasebe yapalım. Biz bugün neden inanmakta zorlanıyoruz? Bazen kaderi anlamakta zorlanıyoruz. Bazen sabırda zorlanıyoruz. Bazen dua ederken acele ediyoruz. Ben dua ettim ama karşılığını göremiyorum diyoruz. İşte belki de mesele görmekte değil, beklemesini bilmekte. Bunu anlamıyoruz. Belki de mesele Rabbimize güvenmekte. Belki de mesele içimizi teslim edecek bir dinginlikte. Çünkü Rabbimiz Kehf suresi 29. ayetinde وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ gerçek Rabbinizden gelendir. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ artık dileyen iman etsin. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ dileyen inkar etsin. Burada zorlamak yok. Burada baskı yok. Su elbette akacağı yolu kendi seçecektir. Kalp de öyle. İman bir nasip bir şeydir aziz kardeşlerim. Ama bu nasip kapıyı çalana verilir. Bu nasip arayana verilir. Bu nasip düşünene verilir. Bu nasip tefekkür edene verilir. İman hazır bir paket değildir. Kalbin içine gökten atılarak bırakılmaz. Gönülden çağrılır. İnsan hakikati isterse, evet, o hakikat ona açılacaktır. İnsan hakikatten kaçarsa, kalp kapanacak, hakikatten uzak kalacaktır. Mesele istiyormuş gibi yapmak değil, gerçekten istemektir. Aziz kardeşlerim, şimdi biraz hayatın içinden düşünelim. Bir insan alışkanlıklarıyla büyür. İçinde büyüdüğü kültür, çevre, aile, çevresindeki yaşananlar, alışkanlıklar, duygular, bunların hepsi insanın kalbine yön verir. Ama Allah insana akıl vermiştir. Düşünsün diye. Allah insana akıl vermiştir. Araştırsın diye. Allah insana akıl vermiştir, kendi doğrusunu, kendi Rabbini, kendi kalbiyle bulsun diye. İşte bu yüzden iman bir emek işidir. Sorgulama ister. Rabbini tanıma arzusu ister. Kalbi hakikate kapatan aslında kapıyı dışarıya değil içeriye doğru kapatmıştır. Değerli kardeşlerim, bugün en büyük tehlike hakikati duyamamaktan çok duymak istememektir. İnsan bazen hakikati duyarsa değişmek zorunda kalacağından korkar. Bu yüzden kulaklarını kapatır. Ama kalbini kapatan kendine zulmeder. Çünkü kalbi kapatmak kendisini karanlığa bırakmaktır. Oysa Rabbimiz her insanın kalbini bir sabah gibi yaratmıştır. Açılmaya müsait, doğmaya müsaittir her insanın kalbi. Yeter ki perdeleri kapatan biz olmayalım. Allah'ım, kalplerimizi hakikate aç. Bize doğruyu görecek basiret, doğruyu sevecek gönül lütfet. İmanımızı kuvvetlendir, teslimiyetimizi güzelleştir. Bizi kendine yakın ve emin eyle Allah'ım. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ayetlerin hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

0: etmiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. İnfitar Suresi 13 ila 14. ayetler.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. Ayet.

0: kamu spotu.
1: Siren tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Efendime söyleyeyim.
3: Hevai nefsi şeytani gibi gümrahımız vardır. Harap etti dil-ü canı enin-ü ahımız vardır. İnayet olsa esbaktan, hidayet feyzi mutlaktan. İnayet Hazreti Hak'tan, ulu Allah'ımız vardır. Beriyiz her gavayetten dahi, rahı dalaletten. Ki tevfik-u hidayetten kavi, hem rahımız vardır. Nedenli olsa ger isyan erişmez, yes ile hırman. Nedim-i Hazreti Rahman, şefaat hahımız vardır. Ümittir kalbin aşadı, ferah ya beyler imdadı. Şefaat kânımız, Hadi Habibullah'ımız vardır. Meyi aşkı ile mestiz vekilin, cümleden pestiz. Ne varlıktan tehi destiz, ne mal-ü cahımız vardır. Eder her derde ol bir em verir, her zahma bir merhem. Melaz-u melce-i alem açık dergahımız vardır. Bu alemde bulan bulmuş, şeb-i kadr içre bedr olmuş. Ziyası aleme dolmuş, münevver mahımız vardır. Salahi oldu dildade, o şahı

0: Hüsne üftade, bizim dünyada, ukbada muazzam şahımız vardır. Salahaddin Uşşaki.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Serlevha Ayetler. Maide Suresi 88. Ayet.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin. Kendisine iman ettiğiniz Allah'tan sakının. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Helal haram duyarlılığı. Rabbimiz birçok varlık yaratmış ve imtihanın bir gereği olarak bunlardan bir kısmını insanlara haram kılmıştır. Allah bize iyi, temiz ve sağlığımıza yararlı şeyleri helal kılar. Kötü, pis ve zararlı şeyleri yasaklar. Müslüman helal haram duyarlılığı içerisinde davranır, kazanç ve rızıkta helal olanı tercih eder. Bizi harama düşürmeyecek pek çok helal nimet vardır. Rızık olarak helal yiyecekler yeter. Bu ayetten almamız gereken mesajsa, Allah'a karşı gelmekten sakınmak, haramlardan uzak durmak ve helal gıda konusuna önem vermek gerekir.

Aşr-ı Şerif. Davut Kaya. Maide Suresi 87 ila 92. ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve güzel şeyleri haram saymayın. Sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının. Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutmaz. Fakat bilerek ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefareti ailenize yedirdiğinizin ortalama seviyesinden 10 fakire yedirmek yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Buna imkanı olmayan ise 3 gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğinizde bozarsanız yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinize bağlı kalın. Allah ayetlerini sizin için bu şekilde açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları, şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin ve tedbirli olun. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki elçimizin görevi açık biçimde tebliğ etmekten ibarettir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Abdüllatif Efe. Mü'minun Suresi 23 ila 32. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki Nuh'u da kavmine gönderdik de, ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz? Kavminin inkara sapmış ileri gelenleri dediler ki, bu adam içinizde üstün olmak isteyen, sadece sizin gibi sıradan bir insandır. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi, herhalde bir melek gönderirdi. Biz geçmiş atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu adam olsa olsa cin çarpmış biridir. Bir süre onu gözetim altında tutun. Nuh, Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et, dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik. Bizim gözetimimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz geldiğinde sular coşup yükselmeye başlayınca, her cinsten birer çift hayvan ile kendileri aleyhinde hüküm kesinleşmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Ama o haksızlığa sapmış olanlar konusunda sakın bana bir şey söyleme. Onlar kesinlikle boğulacaklar. Yanındakilerle birlikte sen de gemiye yerleştiğinde bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, Rabbim beni bereketli bir yere indir. En uygun şekilde indirip yerleştiren sensin. Kuşkusuz bu anlatılanlarda ibretler vardır. Muhakkak ki biz bunlarla insanları sınarız. Sonra onların ardından başka bir nesil meydana getirdik. Bunların arasından da kendilerine Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur, İsyan etmekten sakınmıyor musunuz diyen bir elçi gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: 40 ayette sosyal hayat.
1: Allah Teala Furkan suresinin 67. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O iyi kullar harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Allah Teala kainatı ve yeryüzündeki pek çok nimeti insanlar için yaratmış, sınırları aşmamak şartıyla insanın onlardan faydalanmasına izin vermiştir. Allah'ın lütfettiği bu nimetlerden uzak durmak da, onları gereksiz şekilde harcamak da haddi aşmaktır. İsraf, inanç, söz ve davranışta dinin, akıl veya örfün uygun gördüğü ölçülerin dışına çıkmayı, özellikle maddi imkanları meşru olmayan amaçlar için saçıp savurmayı ifade eder. Büyük İslam alimi İmam Gazali, İhya eserinde konuyla ilgili şu açıklamayı yapar. Adetlerin ve insanlığın gerekli kıldığı yerlere gerekli gördüğü ölçüde harcamak cömertlik, bu ölçülerin altına düşmek cimrilik, bunların üstünde harcama bulunmak israftır. İsraf sadece maddi konularla ve yiyecek içecekle sınırlı bir tüketim alışkanlığı değildir. Su, elektrik, enerji yanında insanın en değerli sermayesi olan zamanın ve her türlü nimetin ihtiyaç dışı harcanması israf kapsamına girer. Bireyin kendisine emanet edilen kamu kaynaklarıyla gereksiz harcamalar yapması tüm toplumu olumsuz etkileyen bir israftır. Savurganlık Rabbine karşı nankör olan şeytanın fiillerindendir. Sınırsız olduğu düşünülen ihtiyaçlar aşırı tüketimin gerekçelerinden biri olarak sunulur. Oysa insanın ihtiyaçları sınırlıdır, sınırsız olan arzulardır. Kanaat duygusunun güçlendirilmesi israfın önlenmesinde önemli bir katkı sağlar. Rabbimiz müminlerden her konuda israfla cimrilik arasındaki dengeyi kurmalarını ister. Her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gereksiz yere saçıp savurmamak ama ihtiyaç sahibi akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını vermek Rabbimizin emridir. Cimri olduğu halde mallarını insanlara gösteriş yapmak için harcayanlar bu davranışlarından bir sonuç elde edemezler. Mallarını Allah'ın rızasını gözeterek ve içlerinden gelerek harcayanlar, Kur'an-ı Kerim'de yamaçta bulunan ve bol yağmur aldığı için iki misli ürün veren bahçeye benzetilir.
2: Kırk ayette sosyal hayat. Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
3: Kamu spotu.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kamu spotu.
5: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
6: Efendime söyleyeyim. 18 bin aleme server olan Muhammed, 33 bin ashaba rehber olan Muhammed, yalınlık açlığa kanaatli Muhammed, asi cafi ümmete şefaatli Muhammed, geceler yatıp uyumaz tilavetli Muhammed, garib ile yetime mürüvvetli Muhammed, yoldan azan gümraha hidayetli Muhammed, muhtaç düşse herkese kifayetli Muhammed, melun lain şeytana, siyasetli Muhammed. Şeriatın yoluna, inayetli Muhammed. Duaları müstecab, icabetli Muhammed. Yamanlığa yahşilik, kerametli Muhammed. Miskin Ahmet kuluna, kitabetli Muhammed. Yetim, fakir, garibe, sehavetli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Yesevi.
7: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Yunus Suresi 5 ila 10. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, nişanlarımızı, kanıtlarımızı görmemekte ısrar edenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Rableri inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da "Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun" diyerek son bulur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Çok değerli Diyanet Radyo dinleyicileri, bugün Kur'an'ın temel konularından 3 mesaj daha sizlere aktaracağız. 12. cüzdeyiz. Peygamberler gibi insanlar tevhid, risalet ve ahiret inancına davet edilmeli, hayatın tüm zorluklarına karşı da sabredilmeli, dirençli olunmalıdır. 12. cüzde Hud suresinin 1. sayfası dışındaki tamamı ve Yusuf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim, Hicr sureleri aslında Elif, Lam, Ra ile başlayan sureler serisidir. Bununla belki de bu 5 surenin konu bütünlüğüne, birliğine dikkat çekilmekte ve dikkatli okunması gerektiği mesajı verilmektedir. Evet, 3 mesaja geçecek olursak, bu mesajın ilki peygamberlerin mücadelesi. Peygamberler tevhid, risalet ve ahiretle ilgili bilgi verirler. Hud suresinin girişinde tebliğ edilmesi emredilen tevhid, risalet ve ahiretle ilgili konular aktarılır. Bu girişten sonra önceki ümmetlere gönderilen peygamberlerin tebliğ sırasında yaşadığı olaylar anlatılmaya devam etmektedir. Orada

Peygamberlerin kavmiyle ilk iletişimleri, tebliğleri ve kavimlerinin tepkileri anlatılırken, bu surede ise olayların devamında tebliği reddeden ve peygamberlere savaş açan o kavimlerin helakı açıklanmaktadır. Hazreti Nuh ve kibirli kavminin helak oluşu, Hazreti Hud ve hilekar kavminin helak oluşu, Hazreti Salih ve zalim kavminin helakı, Hazreti Lut ve ahlaksız kavminin helakı, Hazreti Şuayb ve sahtekar kavminin helakı, Hazreti Musa ve kendisini putlaştıran zalim Firavun'la mücadelesi ve zalimlerin sonu anlatılmakta, kesinlikle zalimlere meyletmeyin emri ve Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir hatırlatmasıyla sure sona ermekte, Muhammed ümmetinin aynı hatalara düşmemesi istenmektedir. 12. cüzün ikinci mesajı hayatın zorluklarından bahseder. Sabretmek gerekir. Bu cüzde Yusuf suresinin ilk kısmı da bulunmaktadır. Yusuf suresinde sadece Yusuf peygamberin hayatı baştan sona anlatılmakta, başka bir yerde Hazreti Yusuf'la ilgili bir bilgi verilmemektedir. Sure, Hazreti Yusuf'un gördüğü bir rüyayla başlar. Bu rüyayla babası Yakup peygamberin küçük Yusuf'a sevgisi daha da artar. Bunu kıskanan kardeşleri küçük Yusuf'tan kurtulmak isterler ve onu bir kuyuya atarlar. Oraya su ihtiyaçları için uğrayan kervandaki kişiler kovalarını sarkıtınca onu bulup kurtarırlar. Ancak Mısır'a götürüp orada köle olarak satarlar. 12. cüzün 3. mesajındayız. Suçsuz olanlar kurtulur. Hazreti Yusuf'u satın alan kişi, Mısır'ın üst seviyede yöneticisi olan bir azizdir. Eşiyle birlikte Yusuf'u büyütürler. Ancak Yusuf, güzel bir genç olunca, azizin hanımı tarafından rahatsız edilir ve kadının yararlanma isteği etrafta duyulunca, o dönemdeki skandalı önlemek için, suçsuz olduğu halde Hazreti Yusuf'u hapse atarlar. Çünkü sonuçta o ellerindeki bir köledir ve hiçbir kıymeti yoktur. Hapiste Hazreti Yusuf iki kişiyle tanışır. Bir gün o ikisi bu temiz gence gördükleri ilginç rüyalarını anlatırlar. Hazreti Yusuf rüyalarını tabir etmeden önce onlara tevhid inancını anlatır. İslam'ı tebliğ eder. Sonra bu rüyayı o iki kişiden birisinin hapisten kurtulup kralın yakın adamı olacağı, diğerinin ise asılıp idam edileceği şeklinde tabir eder ve yorumlar. Daha sonra olaylar bu şekilde gelişir. Kurtulan kişi kralın yakın adamı olur ve Hazreti Yusuf'u unutur. Yıllar sonra kralın gördüğü bir rüyayı kimse tabir edemeyince, o kişinin aklına zindandaki Hazreti Yusuf gelir ve onu çıkartırlar. Hazreti Yusuf bu rüyayı ileride gelecek ve 7 yıl sürecek büyük bir kıtlıkla tabir eder. O kıtlığa hazırlık yapılması gerektiğini söyler. Bunun üzerine Hazreti Yusuf kral tarafından Mısır'ın ekonomisiyle ilgili görevlendirilir ve büyük hazırlıklar başlar. Bu dönemde Aziz'in karısı da vicdan azabından dolayı Yusuf'un suçsuz ve temiz olduğunu itiraf eder. Bugün 12. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 13. cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. On ikinci cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Hud suresi 6 ila 123. ayetlerle Yusuf suresi 1 ila 52. ayetler yer almaktadır.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ.

قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله

ربك عطاءً غير مجذوذ.

أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'ın üzerine olmasın. Allah onların halen bulunduğu yeri de, emanet olarak konulacağı yeri de bilir. Hepsi apaçık kitapta vardır. Arşı su üzerindeyken hanginizin daha güzel davranacağını denemek için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Eğer sen öldükten sonra mutlaka diriltileceksiniz desen, kafirler derhal bu büyü gibi bir düzmecedir derler. Andolsun, eğer biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar ertelesek mutlaka onu engelleyen nedir derler. Bilesiniz ki onlara azap geldiği gün artık ondan kurtulmaları mümkün değildir. Alay etmekte oldukları şey kendilerini çepeçevre kuşatacaktır. Eğer insana tarafımızdan bir nimet tattırır da sonra ondan çekip alırsak tamamen ümitsizliğe düşer, nankörleşir. Eğer başına gelen bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırırsak, oh, kötü durumlar benden uzaklaşıp gitti der. Artık onun bütün yaptığı sevinmek ve övünmektir. Ancak sabredip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış ve büyük bir mükafat vardır. Ona bir hazine indirilse veya onunla beraber bir melek gelse ya demelerinden dolayı canın sıkılarak sana vahyedilen ayetlerin bir kısmının tebliğini terk edecek değilsin ya. Sen ancak bir uyarıcısın. Allah her şeye vekildir. Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer doğru söylüyorsanız Allah'tan başka çağırabildiğiniz herkesi yardım

yardıma çağırın da siz de onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin. Eğer size cevap vermezlerse bilin ki Kur'an ancak Allah'ın ilminin eseri olarak indirilmiştir. Ve ondan başka ilah yoktur. Hala teslim olmayacak mısınız? Kim dünya hayatı ve onun zinetini istiyorsa, orada onlara işlerinin karşılığını eksiksiz veririz. Orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. Onlar ahirette paylarına ateşten başka bir şey düşmeyen kimselerdir. Dünyada ürettikleri boşa gitmiştir. Yapıp ettikleri de geçersizdir. Rabbinden gelmiş açık bir delile dayanan kimse hiç ötekiler gibi olur mu? Bu delili de Rabbinden gelen bir şahit izliyor. Ayrıca ondan önce de bir önder ve rahmet olarak Musa'nın kitabı var. İşte bunlar ona inanırlar. Çeşitli gruplardan onu inkar edenlerin varacağı yerse cehennem ateşidir. Bundan şüpheniz olmasın. Bu Rabbin tarafından bildirilmiş bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden kim daha zalimdir? Onlar kıyamet gününde Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar. Şahitler de işte bunlar Rablerine iftira edenlerdir diyecekler. Bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olacaktır. O zalimler Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermeye çalışanlardır. Ahireti inkar edenler de işte bunlardır. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Kendilerini Allah'ın azabından koruyabilecek yardımcıları da yoktur. Cezaları kat kat olacaktır. Çünkü onlar

onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki grubun durumu, kör ve sağır olan kimseyle gören ve işiten kimsenin durumuna benzer. Bunlar eşit olur mu? Hala ibret almıyor musunuz? Gerçek şu ki, biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Şöyle dedi: Allah'tan başkasına tapmayın diye size gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. Doğrusu ben başınıza gelecek can yakıcı bir günün azabından korkuyorum, dedi. Kavminin ileri gelen inkarcıları, biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Sana sığ görüşlü ayak takımımızdan başkasının uyduğunu da görmüyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de kabul etmiyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuz kanaatini taşıyoruz, dediler. Nuh şöyle dedi: Ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya benim Rabbimden gelmiş açık bir delilim varsa ve o kendi katından bana rahmet vermiş de siz bunu anlamamışsanız, siz rahmeti istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayabilir miyiz? Ey kavmim, buna karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim ecrim sadece Allah'a aittir. Siz istiyorsunuz diye ben iman edenleri kovacak değilim. Onlar imanları sayesinde Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi bilgisizliğe gömülmüş bir topluluk olarak görüyorum. Ey kavmim, onları kovarsam beni Allah'a karşı kim koruyabilir? Düşünmüyor musunuz? Size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem, melek olduğumu da söylemiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara faydalı şeyler vermeyecektir diyemem. Onların içlerinde olan şeyi Allah daha iyi bilir. Bunları yaparsam gerçekten zalimlerden olurum. Dediler ki, ey Nuh, gerçekten bizimle tartıştın ve bize karşı çok mücadele ettin. Eğer doğrulardansan, kendisiyle bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir. Nuh dedi ki, onu size ancak dilerse Allah getirir. Siz onu aciz bırakamazsınız. Eğer Allah sizi azgınlığınızın içinde bırakmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz. Yoksa bunu o kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer onu uydurduysam sorumluluğu bana aittir. Fakat benim sizin işlediğiniz günahtan sorumluluğum yoktur. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başkası artık inanmayacak. Sakın onların yaptıklarına üzülme. Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz şekilde gemiyi yap. Hak'tan sapanlar için bana başvuruda bulunma. Onlar boğulacaklar. Nuh gemiyi yaparken kavminin ileri gelenleri yanına uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Dedi ki, bizimle alay ediyorsanız edin bakalım. Ama bilin ki sizin alay ettiğiniz gibi günü gelecek, biz de sizinle öyle alay edeceğiz. Rezil edecek bir cezaya kimin çarptırılacağını, sürekli azabın kimin başına geleceğini yakında göreceksiniz. Nihayet emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nuh'a dedik ki, her türden birer çiftle daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye bindir. Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti. Nuh, hadi gemiye binin. Yüzerken de dururken de Allah'ın adını anın. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgiyendir, dedi. Derken gemi onları dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nuh uzak duran oğluna, hadi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin, kafirlerle beraber olma, diye seslendi. Oğlu, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım, diye cevap verdi. Nuh dedi ki, bugün Allah'ın hükmünden ancak onun esirgedikleri kurtulacaktır, derken aralarına dalga giriverdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Sonra, ey toprak, suyunu yut, ey gök, sen de tut, denildi. Su çekildi, hüküm yerine

Gemi Jodie'nin üzerine oturdu. Zalimlerin topunun canı cehenneme denildi. Nuh Rabbine şöyle seslendi. Ey Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır. Sen hakimlerin en adilisin dedi. Allah buyurdu ki, ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. Sakın hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum. Nuh dedi ki, ey Rabbim, ben senden hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen kaybedenlerden olurum. Denildi ki, ey Nuh, sana ve seninle beraber olan gruplar üzerine bizden selam ve bereketlerle gemiden in. İleride bir süre faydalandıracağımız, sonra tarafımızdan can yakıcı bir azapla cezalandırılacak topluluklar da olacaktır. Ey Peygamber! İşte bu anlatılanlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. Sabret! Çünkü iyi son günahtan sakınanlarındır. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Siz sadece uydurmaktasınız. Ey kavmim, bunun karşılığında ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim hizmetimin karşılığı ancak beni yaradana aittir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Ey kavmim, Rabbinizden bağışlanmayı dileyin. Sonra ona tevbe edin ki üzerinize bolca yağmur göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Sakın günahkarlar olup Allah'tan yüz çevirmeyin. Dediler ki, ey Hud, bize açık bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle ilahlarımızı bırakacak değiliz. Biz sana iman edecek de değiliz. İlahlarımızdan biri senin aklını almış demekten başka söyleyeceğimiz söz yok. Hud dedi ki, ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki, sizin Allah'ı bırakıp da ona ortak koştuklarınızdan uzağım. Hadi, hepiniz bana tuzak kurun, bana aman vermeyin. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Çünkü her canlının kontrolü onun elindedir. Şüphesiz Rabbimin yolu dosdoğru yoldur. Eğer sırt çevirirseniz bilin ki, size ulaştırmakla görevli olduğum şeyi size bildirdim. Rabbim yerinize başka bir kavim getirebilir. Siz ona hiçbir engel çıkaramazsınız. Şüphesiz Rabbim her şeyi gözetendir. Emrimiz gelince Hud'u ve onunla beraber iman edenleri katımızdan bir rahmetle kurtardık. Böylece onları ağır bir azaptan da kurtardık. İşte Ad, Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine asi oldular ve her inatçı zorbanın emrine uydular. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete uğradılar. Evet, Ad Rabbini inkar etti. Hud'un kavmi Ad'ın canı cehenneme. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden var etti ve size orayı mamur hale getirme görevi verdi. O halde ondan mağfiret isteyin, sonra ona tevbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır, duaları kabul eder. Dediler ki, ey Salih, sen bundan önce içimizde kendisine ümit bağlanan biriydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeylere tapmaktan bizi engellemeye mi kalkışıyorsun? Doğrusu bizi davet ettiğin konuda ciddi bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya ben Rabbimden verilmiş apaçık bir delile dayanıyorsam ve o bana kendinden bir lütufta bulunmuşsa, bu durum karşısında ona asi olursam beni Allah'a karşı kim korur? Bu teklifinizle siz benim ancak zararımı artırmış olursunuz. Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah'ın gönderdiği dişi deve. Onu bırakın, Allah'ın mülkünde otlasın.
Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi yaklaşan bir azap yakalar. Fakat Semud kavmi o deveyi hunharca öldürdü. Salih de yurdunuzda 3 gün daha yaşayın dedi. Bu asla yalan olmayacak bir tehditti. Emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri bizden bir rahmet olarak helak olmaktan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, üstündür. Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle. Semud kavmi Rablerini inkar etti. Vay Semud'un haline! Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirip selam vermişlerdi. O da selam dedi. Çok geçmeden konuklarına kızartılmış bir buzağı getirdi. Ona el uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Korkma, biz Lut kavmine gönderildik dediler. Ayakta bekleyen karısı rahatlayıp güldü. Hemen ona İshak'ı, İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik. Aman ya Rabbi, ben bir yaşlı kadın, şu da ihtiyar kocam. Bu halde ben çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu şaşılacak bir şey dedi. Elçiler de Allah'ın işine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinizdedir. Ey hane halkı! Şüphesiz ki o övülmeye layıktır, şanı yücedir dediler. İbrahim'in korkusu geçip kendisine müjde de gelince Lut kavmi hakkında bizimle tartışmaya başladı. İbrahim cidden ağırbaşlı, hassas ruhlu, kendini Allah'a vermiş biriydi. İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin emri gelmiştir. Onlara geri çevrilmez bir azap mutlaka gelecektir dediler. Elçilerimiz Lut'a geldiğinde Lut onlardan dolayı huzursuz oldu. Onlara karşı çaresizlik hissetti. Zor bir gün dedi. Lut'un kavmi koşarak ona geldi. Daha önce de o çirkin işleri yapıyorlardı. Lut, ey kavmim, şunlar kızlarım. Sizin için en nezih olanı onlarla evlenmektir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu dedi. Sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında gözümüz yok. Bizim ne istediğimizi pekala biliyorsun dediler. Lut, keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir desteğe dayanabilseydim dedi. Elçiler, ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamayacaklar. Sen gecenin bir vaktinde ailenle birlikte yola çık. Eşin hariç sizden hiç kimse geride kalmasın. Çünkü onların başına gelecek olan şüphesiz onun başına da gelecektir. Onlar için belirlenen zaman sabah vaktidir. Sabahta yakın değil mi? Dediler. Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine sağanak halinde Rabbin katında işaretlenmiş taşlar yağdırdık. Böyle cezalar zalimlerin başından hiç eksik olmaz. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü, tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi maddi bakımdan iyi bir durumda görüyorum. Ama doğrusu hakkınızda kuşatıcı bir azap gününden de korkuyorum. Ey kavmim! Ölçüyü, tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer müminseniz Allah'ın bıraktığı meşru kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben üzerinize bir bekçi değilim. Kavmi ise, ey Şuayb, atalarımızın taptığı şeylerden yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi sana ibadetin, dinin mi emrediyor? Oysa sen uyumlu ve akıllı birisin dediler. Şuayb de şöyle dedi. Ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya benim Rabbimden açık bir delilim varsa ve o bana tarafından güzel bir nasip vermişse, size yasakladığımı kendim yapmak niyetinde değilim.
Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam Allah'ın yardımına bağlıdır. Yalnız ona dayanıyor ve ona yöneliyorum. Ey kavmim! Sakın bana karşı muhalefetiniz sizi Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başlarına gelenlerin benzeri bir musibetin başınıza gelmesine sebep olacak günahlar işlemeye sürüklemesin. Lut kavmi zaten sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanmayı dileyin. Sonra ona tevbe edin. Muhakkak ki Rabbimin merhameti ve sevgisi boldur dedi. Medyenliler, ey Şuayb, söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Ayrıca aramızda seni zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni mutlaka taşlayarak öldürürdük. Bizim karşımızda sen güçlü biri değilsin dediler. Şuayb da, ey kavmim, size göre benim kabilem Allah'tan daha mı hatırlı ki onu arkanıza alıp unuttunuz? Şüphesiz ki Rabbim yaptıklarınızı kuşatmıştır. Ey kavmim, elinizden geleni yapın, ben de yapacağım. Kimin başına aşağılayıcı bir azap geleceğini ve böylece yalancının kim olduğunu yakında öğreneceksiniz. Bekleyin, ben de sizinle beraber beklemekteyim dedi. Emrimiz gelince Şuayb'ı ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Haksızlık edenleri de korkunç bir gürültü yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle. Semud'un yıkıldığı gibi Medyen de yıkılıp gitti. Gerçekten Musa'yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun adamlarına gönderdik. Fakat onlar Musa'ya değil, Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri isabetli değildi. Firavun, kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları ateşe götürecektir. Gidilen o yer ne kötü. Onların burada da, kıyamet gününde de lanet peşlerini bırakmadı. Verilen ödül ne kötü. İşte sana anlatmakta olduğumuz eski beldelerin haberleri. Kiminin izleri hala ayakta, kimi de biçilip yere serilmiş. Onlara biz zulmetmedik. Onlar kendi kendilerine zulmettiler. Rabbinin hükmü geldiğinde Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları onlara hiçbir şey sağlamadı. Ziyanlarını artırmaktan başka bir işe yaramadı. Rabbin zulme sapan toplulukları yakaladığında İşte böyle yakalar. Şüphesiz onun cezalandırması pek elem verici, pek çetindir. İşte bunda ahiret azabından korkanlar için elbette bir ibret vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı gündür. Ve o gün olup bitenin gözle görüldüğü bir gündür. Biz o günü sadece belli bir süreye kadar erteleriz. O gün geldiğinde Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan kimi bedbahtır, kimi mutlu. Bedbaht olanlar ateştedirler. Orada onlar her nefeste acıdan inleyip feryat ederler. Rabbinin dilediği hariç, onlar gökler ve yer durdukça o ateşte ebedi kalacaklardır. Rabbin gerçekten istediğini yapar. Mutlu olanlara gelince, onlar da cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça onlar da orada kesintisiz bir lütuf olarak ebedi kalacaklardır. O halde onların tapmakta olduğu şeylerin batıl olduğu konusunda şüphen olmasın. Onlar da daha önce babalarının tapındığı gibi tapınmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Biz onların hak ettiklerini elbette eksiksiz olarak vereceğiz. Gerçek şu ki biz Musa'ya da kitabı vermiştik. Onda da ihtilafa düşüldü. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı işleri bitirilirdi. Onlar kitap hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tam olarak verecektir. Rabbin onların yapmakta olduklarından haberdardır. Senin yanında hak yola dönenlerle birlikte sana buyurulduğu gibi dosdoğru ol.
Siz de azıp sapmayın. Allah yaptıklarınızı çok iyi görmektedir. Zalimlerin yanında olmayın. Sonra ateş sizi de yakar. Allah'tan başka dostlarınız da olmadığına göre bir yerden yardım da göremezsiniz. Gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder. İşte bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. Sabret. Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Sizden önceki toplumlar içinde yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek birikimli kimseler bulunsaydı ya, onlardan kurtuluşa erdirdiğimiz az bir kesim bunu yaptı. Zulmedenlerse içinde şımartıldıkları refahın peşine düşüp günahkar oldular. Rabbin halkı iyilik peşinde olan ülkeleri haksız yere helak edecek değildir. Rabbin dileseydi insanları elbette tek bir ümmet yapardı. Fakat onlar hep ihtilaf içinde olacaklardır. Rabbinin esirgedikleri müstesna. Zaten o insanları buna uygun yaratmıştır. Böylece Rabbinin andolsun ki cehennemi hem insanlar hem cinlerle dolduracağım sözü yerini bulmuş oldu. Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini kuvvetlendireceğimiz bilgilerin her birini sana anlatıyoruz. Bunlarda sana gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt ve bir uyarı ulaşıyor. İman etmeyenlere de ki, elinizden geleni yapın, biz de yapacağız. Bekleyin, şüphesiz biz de beklemekteyiz. Göklerin ve yerin gizlisi, gaybı yalnız Allah'a aittir. Her iş O'na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Rabbin yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Yusuf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Anlayabilirsiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle başka konular yanında en güzel kıssayı da anlatıyoruz. Gerçek şu ki sen daha önce bunları bilmiyordun. Bir gün Yusuf babasına demişti ki, babacığım ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Onları bana secde ederken gördüm. Babası yavrucuğum dedi, rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır. Anlaşılan böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyada görülenlerin yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Kuşkusuz Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için ibretler vardır. Hani kardeşleri demişlerdi ki, Yusuf'la öz kardeşi babamızın gözünde bizden daha değerli. Halbuki bizim sayımız daha çok. Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanılgı içinde. Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tevbe ederek iyi kimseler olursunuz. Onlardan biri, Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka yapacaksanız onu kör kuyunun dibine bırakın. Nasıl olsa gelip geçen kervanlardan biri onu bulup alır dedi. Dediler ki, ey babamız, niçin Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun iyiliğini isteyen kimseleriz. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yesin içsin, oynasın, onu mutlaka koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni endişelendiriyor. Farkında olmadığınız bir sırada onu kurt yer diye korkuyorum dedi. Dediler ki, biz böylesine kalabalıkken onu kurt yerse o zaman gerçekten bize yazıklar olsun. Onu götürüp kuyunun dibine bırakmaya ittifakla karar verince bunu yaptılar. Biz de Yusuf'a, kardeşlerinin bu yaptıklarını bir gün onlara kendileri senin kim olduğunun farkına varmadan mutlaka haber vereceksin diye vahyettik. Akşam ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız! Biz yarış için uzaklaşmış
Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yemiş. Ama biz doğru söyleyen kimseler olsak da sen bize inanmazsın dediler. Gömleğinin üstünde uydurma bir kan izi de gösterdiler. Yakup, hayır, nefsiniz sizi kötü bir iş yapmaya sürüklemiş. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında bana yardım edecek olansa ancak Allah'tır dedi. Derken bir kervan geldi. Sucularını gönderdiler. Adam kovasını kuyuya saldı. Müjde, işte bir oğlan çocuğu diye bağırdı. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Allah onların yaptıklarını çok iyi biliyordu. Mısır'da onu yok pahasına birkaç dirheme sattılar. Zaten ona pek değer vermemişlerdi. Onu satın alan Mısırlı adam karısına, ona değer ver ve güzel bak. Umulur ki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz dedi. İşte böylece Yusuf'a orada bir yer sağladık ve bunu rüyada görülen olayların yorumunu ona öğretelim diye de yaptık. Allah emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Yusuf ergenlik çağına erişince ona güçlü bir muhakeme yeteneği ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle mükafatlandırırız. Evinde bulunduğu kadın onunla ilişkiye girmek istedi. Kapıları iyice kapattı ve hadi gel dedi. O da haşa, Allah'a sığınırım. Zira kocan benim veli nimetimdir. Bana iyilik edip evini açtı. Gerçek şu ki zalimler iflah olmaz dedi. Kadın onu kesinlikle arzulamıştı. Eğer Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi o da kadını arzulardı. İşte biz kötülük ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için böyle yaptık. Şüphesiz o ihlaslı kullarımızdandı. İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkadan yakalayıp yırttı. Kapının yanında kocasıyla karşılaştılar. Kadın kocasına dedi ki, senin ailene kötülük etmek isteyenin cezası zindana atılmaktan veya elem verici bir işkenceden başka ne olabilir? Yusuf, asıl kendisi benimle ilişkiye girmek istedi, dedi. Kadının akrabasından biri şöyle bilirkişlik yaptı. Eğer gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir. Bu ise yalancılardandır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa, kadın yalan söylemiştir. Bu doğru söyleyenlerdendir. Aziz, Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce dedi ki, anlaşılıyor ki bu iş siz kadınların tuzağıdır. Sizin tuzağınız gerçekten yamandır. Yusuf, sen bunu olmamış say. Hanım, sen de günahının affını dile. Çünkü sen günahkarlardan oldun. Şehirdeki bazı kadınlar, Aziz'in karısı hizmetindeki gençle beraber olmak istiyormuş. Yusuf'un sevdası kalbine işlemiş. Biz onu gerçekten açık bir sapkınlık içinde görüyoruz dediler. Aziz'in karısı, kadınların dedikodularını duyunca onlara davetçi gönderdi. Yaslanmaları için yastıklar hazırladı ve onlardan her birine bir bıçak verdi. Kadınlar meyvelerini soyarken Yusuf'a karşılarına çık dedi. Kadınlar Yusuf'u görünce güzelliği karşısında şaşırıp kaldılar. Bu yüzden ellerini kestiler ve haşa Rabbimiz bu bir beşer değil, bu ancak değerli bir melektir dediler. Kadın dedi ki, İşte hakkında beni kınadığınız şahıs budur. Ben onunla beraber olmak istedim. Fakat o iffetini korudu. Andolsun eğer kendisine emredeceğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve elbette sürülenlerden olacaktır. Yusuf, Rabbim, zindan bana bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların bana kurdukları tuzağı boşa çıkarmazsan, onlara meyleder ve cahillerden olurum dedi. Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzağına düşürmedi. Şüphesiz o çok iyi işiten, pek iyi bilendir. Sonunda kesin delilleri görmelerine rağmen onu bir zamana kadar zindana atmak yetkililerce gerekli ve uygun görüldü. Onunla birlikte zindana iki delikanlı daha girdi. Onlardan biri, ben rüyada şarap yaptığımı gördüm dedi. Diğeri de ben de başımın üstünde bir ekmek taşıdığımı gördüm.
Kuşlar ondan yiyordu. Bunun yorumunu bize

bildir. Kuşkusuz biz seni bu işleri iyi bilen biri olarak görüyoruz dedi. Yusuf şöyle cevap verdi. Size erzak olarak verilen yemek gelmeden önce onun yorumunu mutlaka size haber vereceğim. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Şüphesiz ben Allah'a inanmayan, aynı zamanda ahireti de inkar etmekte olan bir kavmin dininden uzaklaşıp geldim. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yaraşmaz. Bu, Allah'ın bize ve insanlara olan lütfundandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Çeşitli ilahlara mı, yoksa gücüne karşı durulmaz olan bir tek Allah'a mı inanıp bağlanmak daha iyi? Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Biriniz efendisine şarap sunacak. Diğeri ise asılacak ve kuşlar onun başından yiyecek. Yorumunu sorduğunuz iki rüya bu şekilde kesinleşmiştir. Onlardan kurtulacağına inandığı kişiye, efendinin yanında benden bahset dedi. Fakat şeytan ona, efendisine Yusuf'tan söz etmeyi unutturdu. Dolayısıyla Yusuf birkaç sene daha zindanda kaldı. Kral dedi ki, rüyamda 7 arık ineğin 7 semiz ineği yediğini gördüm. Ayrıca 7 yeşil ve bir o kadar da kuru başak gördüm. Efendiler, eğer rüya yorumluyorsanız bu rüyamı da bana yorumlayın. Yorumcular, bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilenlerden değiliz dediler. O iki kişiden hapisten kurtulup bunca zaman geçtikten sonra olayı hatırlamış olanı, ben size bu rüyanın yorumuna dair bilgiyi öğrenip getiririm, beni hemen gönderin dedi. Zindana gelerek, Yusuf, ey özü sözü doğru arkadaş, rüyada görülen 7 arık ineğin yediği 7 semiz inekle 7'si yeşil, diğer 7'si kuru olan başaklar hakkında bize yorum yap. Ümid ederim ki insanlara dönerim ve umarım onlar da doğruyu öğrenirler dedi. Yusuf şöyle dedi. Her zaman yaptığınız gibi 7 sene ekin ekeceksiniz. Sonra yiyeceklerinizden ibaret olan az bir miktar hariç hasat ettiğiniz ürünü başağında bırakın. Böyle saklayın. Sonra bunun ardından saklayacaklarınızdan az bir miktar tohumluk hariç o yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek 7 kıtlık yılı gelecektir. Sonra bunun ardından insanların bol yağmura kavuşacakları bir yıl gelecek. Artık o yıl bolca ürettikleri üzüm ve zeytin sıkacaklar. Kral, onu bana getirin dedi. Elçi Yusuf'a geldiğinde Yusuf, efendine dön de sor ona, ellerini kesen o kadının zoru neydi? Şüphesiz Rabbim onların hilesini çok iyi bilir dedi. Kral kadınlara, Yusuf'u elde etmek istediğinizde beklentiniz ne oldu diye sordu. Kadınlar, haşa, Allah için biz ondan hiçbir eğrilik görmedik dediler. Aziz'in karısı da, şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben onunla beraber olmak istemiştim. Şüphesiz o doğru söyleyenlerdendir dedi. Yusuf dedi ki, bu Aziz'in yokluğunda ona hainlik etmediğimi ve Allah'ın hainlerin hilesini başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi. Azim olan Allah doğru söyledi. Hud suresi 6 ila 123. ayetler ve Yusuf suresi 1 ila 52. ayetlerin yer aldığı 12. cüzün mealini dinlediniz.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Hafız Osman Şahin. Rahman Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki, dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş, toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, birbirine kavuşmak

üzere iki denize salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı ise baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister. Ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz haydi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?
İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, radyoları başında bizi dinleyen kıymetli dostlar, Kur'an Hocası programımıza hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepimizin ve bütün inananların üzerine olsun. Aziz dostlar, bir önceki dersimizde Kur'an-ı Kerim'in en başından Fatiha suresinden başlamak suretiyle Allah nasip ederse sona kadar her gün, her derste bir sayfa okumak suretiyle dersimizi bu şekilde sürdüreceğimizi duyurmuş ve ilk olarak Fatiha suresini okumuştuk. Bugün aynı minvalde Bakara suresinin ilk

0: Sadakallahul azim.
1: Efendim Allah kabul eylesin. Şimdi okuduğumuz Bakara suresinin ilk 5 ayetinde Yüce Rabbimiz ne buyuruyor? Ona kulak veriyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İşte kitap. Onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir rehberdir. Onlar gayba iman ederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar. Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler ve ahirete de onlar kesin olarak inanırlar. Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerinde olanlar ancak onlardır ve kurtuluşa erenler de yalnızca onlardır. Azim olan Allah doğru söyledi. Efendim, ayeti kerimelerde nelerin ifade edildiğine birlikte şahit olduk. Şimdi Bakara suresinin ilk sayfasındaki ayetlerin okunuşlarıyla alakalı birkaç hususu dile getireceğim inşallah. Başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bununla ilgili detayı Fatiha suresinin başında söylemiştim. Ayetlere baktığımız zaman Elif, Lam, Mim. Elif, Lam, Mim. Önce baktığımızda neyi görüyoruz? Üç tane harf var. Üç harf de kendi isimleriyle okunuyor. Bunlar neler? Elif harfi, Lam harfi, Mim harfi. Bunlar kendi isimleriyle okunurken, tabii ki isimlerin telaffuzları halinde bazı tecvid kuralları varsa onlar oluşuyor. Mesela Elif'te herhangi bir uzatma, tutma gibi bir kural yok. Elif. Olduğu gibi okuduk. Ama Lam Mim derken Lam ifadesi uzatılarak okunuyor. Lam Mim Mim'e geçerken, yani Mim'e dokunur dokunmaz orada bir meddi lazımdan bahsediyoruz. Daha çok uzatılması gereken bir tecvid kuralı. Mim derken yine meddi lazım olarak bu harfleri uzatarak okuyoruz. Bunlar aynı zamanda kıymetli dostlar, hurufu mukatta'a dediğimiz harflerdendir. Hurufu mukatta'a nedir? Hurufu mukatta'a, kendi isimleriyle okunan, hareke almayan, bakınız hareke almayan, kelime halinde yazılıp okunmayan, yani kelime halinde yazılmaz da okunmaz da. Ya nedir? Bizim yaptığımız, açıkladığımız gibi

kendi ismiyle okunan harflerdir. Huruf-u mukatta müstakil olarak, yani kendi adıyla okunan harfler. Buna her ne kadar yani kesilmiş harfler dense de, koparılmış harfler dense de, aslında buradaki kesiklik harfin kendi ismiyle okunması anlamına gelir. Yani kelime halinde değildir. Devam ediyorum ikinci ayetle. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ derken, burada ذَٰلِكَ kelimesindeki zal harfinin peltek olduğunu artık hepimiz biliyoruz. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ. Burada لَا رَيْبَ derken ba'nın üzerinde, ف۪يهِ derken ha'nın üzerinde, dikkatinizi çeken ikişer işaret var. Bakınız, iki tane ikişer işaret var. Birisi ba'da, birisi de ha'nın üzerinde. Nedir onlar? İki tane üç nokta var. Fakat bu iki üç nokta nerede gelirse gelsin yanında başka bir harf de oluyor. Tek başına da gelmiyor. Tecvid dilinde bunlara vakfı muaneka deniyor. Vakfı muaneka. Yani birisinde durulursa, diğerinde durulmaz, birincide durulmazsa ikincide durulur. Bunun bir diğer adı el-vakful murakabe. Murakabe takip demek, kontrol demek kelime itibariyle. Burada da iki tane üç noktanın arka arkaya gelmesinden hareketle el-vakful murakabe ya da el-vakful muaneka adı verilmekte. Kısaca vakfı muaneka diyoruz. Onun için bunların birisinde mutlaka durulmalı, ikisinde de durulmaz. Ya birincide ya ikincide durulacaktır. Bu ayrıntıyı verdikten sonra devam ediyoruz. Okuyuşumuzu da gerçekleştirelim. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ ya da ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدَلْ لِلْمُتَّق۪ينَ olarak da okunabilmesine rağmen, mana itibariyle ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ demek, Kur'an'da şüphenin olmadığını ifade eden bir anlam ortaya çıkar. Diğeri de elbette ki mananın korunduğu bir şekildir. Yani la rayib diye durulursa fihi huden lil muttakin. Burada da müttakiler için yol göstericilik vardır anlamı yine sahih bir anlamdır. Onun için ikisinden birisinde durulabilir. Devam ediyoruz. Ellezine yu'minune bil gaybi derken ellezine zel harfi peltek. Yu'minune. Yu'minune derken burada cezimli bir hemze var. Cezimli hemzeler okunurken hareke verilmez. İnilti sesine benzer bir ses çıkmaz. Ya da ses hiç çıkarılmayacak şekilde kaybolmaz. Peki olması gereken ne? O zaman bakalım. Ellezine yu'minune. Yu'minune. Buradaki hemzeyi, sesi çıkarıyoruz ama geriye düşen bir hareke ile ses devam etmiyor. Orada hapsoluyor ses. Ellezine yu'minune şeklinde okuyoruz. Devam ediyoruz. Ellezine yu'minune bil gaybi ve yuqimune's-salah. Burada es-salah kelimesinde durursak aslında ve yuqimune's-salate. Salah kelimesi ta ile yazılır. Salate. Ancak yuvarlak ta, diğer adıyla kapalı ta olması itibariyle bunlardaki duruşlar ha harfine dönüşerek yapılır. Ve yuqimune's-salah dedik ama başlamak için tekrar geriden uygun bir yerden okumamız lazım. Çünkü es-salah kelimesinde duramayız. Duruş işareti yok. Bu defa

0: Devam ediyorum bir sonraki ayetle.
1: Vellezine yu'minune.
0: Bir önceki ayette geçmişti yu'minune kelimesi. Burada da aynı hususa dikkat ediyoruz, hemzeye.

min qablik. Bakınız, bima unzile derken burada bir meddi munfasıl var. Onun için dört elif miktarına kadar uzatılabilir bir med. Bima unzile'de de bu var. Ve ma unzile'de de aynı kuralı görüyoruz. Ve ma unzile min qablik. Burada min kablik ama ihfa sebebiyle nun gizleniyor. Fakat gizlenen nun ince olarak tutuluyor. Kalın değil. Kalın okunan gaf harfidir. Min kablik. Kablik. Ba harfi de kalkale ile. Devam ediyoruz. Ve bil ahiretihum. Ve bil ahireti. Bil ahire. Neye dikkat çekiyorum? Ve bil ahireti şeklinde asım kıraatinde bir okuyuş olmadığından. Ve bil ahireti. Tabi sekte değil. Ve bil e. Bil e. Lam cezim ile sonra da hemzeyi ayrıca okuyoruz. Ayrı derken tabii ki hemen devamında. Bakınız.

Burada da meddi arız, dört elif miktar uzatılabilir. Son ayeti kerime. Ulaike. Evet, burada aziz dostlar Musaf'a bakıyorsak şunu görüyoruz. Ulaike derken burada vav harfinin altında af, sad, ra harflerinden oluşan bir kelime var. Kasr. Bakınız, kasr. Ne demektir? Burada vav harfi harekesiz olarak gelmesine rağmen hemze uzatılmaz. Uzatılarak okunmaz. Yani ulaike değil. Kasır burada bize uzatma diyor. O zaman ulaike sadece hemzeyi harekesiyle okuyoruz. Ulaike sonra da lam harfi kendisinden sonra gelen hemze sebebiyle lam harfi meddi muttasıl olarak uzatılıyor. Ulaike ala huden min rabbihim. Ala huden min rabbihim. Geldik yine. Ve ulaike. Aynen önceki ulaike kuralları burada da geçerli. Ve ulaike humul müflihun. En çok dört elif miktarı. O zaman elif lam mim de çok okunduğu için. Evet, yani Fatiha'dan sonra hatim dualarında, cenaze merasimlerinde, farklı meclislerde okunur ama burada da durulacağı için, durulduğu için, sadakallahul azim deneceği için burada artık bir duruş yeridir, okumanın sonlandırılmasıdır. Burada da yapılacak şey yine dört elif miktarından fazla uzatmamaktır. Peki uzatmamak derken söylemek zorunda kalıyorum çünkü sadece uzatmayalım demek yetmiyor. Örneğinde sunmam lazım. Bakınız, uzatılacak miktar şu.

0: dersem 12 Elif'e çıkıyor aziz dostlar. Belki komik gelebilir. Yani 4 Elif'in okunduğu yerde 12 Elif. Ama maalesef yapıldığını görünce diyoruz ki buradan yapmayın kardeşim, okumayın, yanlış oluyor ve bunu hiçbirimiz yapmayalım diyorum. Ve bugünkü dersimizi de böylece tamamlamış oluyorum aziz dostlar. Bir sonraki Kur'an hocası dersimizde inşallah 3. sayfayla, yani Bakara suresinin 2. sayfasından devam edeceğiz. Yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Mahmud Sağar. Şura Suresi 49 ila 53. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları bahşeder. Dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut erkek ve kız çocuklarını birlikte verir. Dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz O her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Herhangi bir beşer ile Allah'ın konuşması ancak vahiy ile yahut perde arkasından ya da bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahyetmesi şeklinde olabilir. Muhakkak ki O çok yücedir, engin hikmet sahibidir. İşte böylece sana da kendi buyruğumuzda bir ruh, Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ama şimdi onu dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık. Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu göstermektesin. Göklerin ve yerin yegane sahibi olan Allah'ın yolunu. İyi bilinmeli ki bütün işler dönüp dolaşır, Allah'a varır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Âl-i İmrân Suresi 104. Ayet.

0: Savurganlıktan sakınmak. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir. İsra Suresi 27. Ayet. İnsanoğlunun ihtiyaçları hiçbir zaman bitmez. İnsan bu ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü yola başvurur. Elde ettiği serveti acımaksızın harcar. Harcamalarının doğru olup olmadığına da bakmaz. İnsanın bu zaafından dolayı Rabbimiz saçıp savurmayı yasaklamış, saçıp savuranları kınamış ve bu kimseleri şeytanın dostları olarak nitelemiştir. Kur'an-ı Kerim'de infak teşvik edilmekle birlikte kişiyi muhtaç bırakacak ya da bakmakla yükümlü olduğu insanları mağdur edecek oranda harcama yapması da uygun görülmemiştir. Her imkana sahip olduğu halde kişinin "benim malım değil mi, ben kazanmadım mı, istediğim yere harcayabilirim" şeklindeki yaklaşımı da doğru değildir. Bu tür harcamada İsraf olarak adlandırılmaktadır. Çünkü israf, saçıp savurmak, doğru olmayan yerlere harcama yapmak demektir. Saçıp savuranların şeytanın kardeşi, dostu olmalarının nedeni, boş yere ve meşru olmayan şekilde, başka bir ifadeyle, günah yolda harcama yapmalarıdır. Çünkü şeytan, Rabbine karşı nankörlükte bulunmuş, nimetin hakkını vermemiştir. Bir bakıma saçıp savuranlar da nimetin hakkını ödemezler. Hak sahiplerine vermeleri gereken şeyleri esirgerler. Halbuki nimetin saçıp savrulmadan hak sahiplerine ulaştırılması gerekir. Hazreti Ali, kişinin kendisine ve aile halkına israf etmeden, savurganlık yapmadan harcama yapmasını hayırlı iş olarak, gösteriş olsun diye yaptığı harcamasını ise şeytanın bir payı olarak görmüştür. Allah'a isyan yolunda bulunan kişilerin şeytanlarla beraber olmaları başka bir ayeti kerimede şöyle yer almaktadır. Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse biz onun başına bir şeytan sararız. Artık onun ayrılmaz dostudur. İnfakın ölçülü olmasına o kadar önem verilmiştir ki, kişinin kendi malından meşru olarak vasiyette bulunması bile belirli bir oranda, üçte bir oranıyla sınırlandırılmıştır. Bunun üzerindeki vasiyeti geçerli sayılmamıştır. Zaten Kur'an-ı Kerim, Rahman'ın mümin kullarının özelliklerinden bahsederken, harcamalarında mutedil, yani orta yolda olduklarını şöyle belirtmiştir. Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arasında dengeli bir harcamadır. Peygamberimizin iktisat edenin fakir düşmeyeceği, nafakada iktisatlı olmanın geçimin yarısı olduğu şeklindeki tavsiyeleri harcamada orta yolu davranmanın önemini vurgulamaktadır. Allah, mülkü dilediğine verir, dilediğinden alır. Bugün sahip olduğumuz mal varlığını aşırı savurganlık yaparak harcarsak, yarın kaybederek muhtaç hale düşebiliriz. Peygamberimiz zamanında 500 hurma ağacı olan bir sahabi, ağaçların meyvesini toplamış, hepsini dağıtmış, evine hiçbir şey götürmemişti. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın. İmkanlarımız ne kadar çok olursa olsun, fert hayatında ve toplum hayatında aşırı harcama yapmamız yasaklanmıştır. İktisatlı yaşamaksa teşvik edilmiştir. Başka bir ifadeyle imkanlarımızı faydasız yerlere sarf etmemiz, savurganlık olması nedeniyle yasaklanmıştır. İnsanlık aşırı ve gereksiz harcamalarından dolayı birçok maddi sıkıntıya düşmektedir. Mesela aile geçimsizlikleri ve boşanmaların bir kısmına aşırı harcamaların sebep olduğu bilinmektedir. Yine devletlerin aşırı harcamalarının ve dolayısıyla gereksiz yere borçlanmalarının ekonomik krize yol açtığı görülmektedir. Ayrıca aşırı harcamaların hayat pahalılığı, çevre kirliliği ve doğal kaynakların yok olmasına sebep olduğu da bir gerçektir. O halde başkalarına baş eğmeden izzetle yaşayabilmek için iktisada riayet etmeli ve şeytani bir fiil olan savurganlıktan sakınmalıyız.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Meryem Suresi 96 ila 98, Taha Suresi 1 ila 12. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolay anlaşılır kıldık ki, günahtan sakınanları onunla müjdeleyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onların herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor veya cılız da olsa bir ses işitiyor musun? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha, biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. O yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de, O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'na aittir. Musa ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti: siz bekleyin, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum. Onun yanına geldiğinde kendisine, ey Musa diye seslenildi. İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin Rabbinim. Artık pabuçlarını çıkar. Çünkü şu anda kutsal vadide Tuva'dasın.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
1: Birinci cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Tevbe suresi 94 ila 129. ayetler, Yunus suresi ve Hud suresi 1 ila 5. ayetlerin meali yer almaktadır.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yanlarına döndüğünüz zaman da size özür beyan ederler. De ki, boşuna mazeret ileri sürmeyin. Size asla inanmayız. Çünkü Allah yaptıklarınızın iç yüzünü bize bildirmiştir. Bundan böyle de Allah ve Resulü yapıp ettiklerinizi görecektir. Sonra gizli açık her şeyi bilenin huzuruna çıkarılacaksınız. Ve o size neler yapmış olduğunuzu haber verecektir. Yanlarına döndüğünüz zaman onları hesaba çekmekten vazgeçesiniz diye size yemin billah edecekler. Artık onlardan uzak durun. Zira onlar tiksinilecek kimselerdir. İşlemiş oldukları günahların karşılığı olarak varacakları yer de cehennemdir. Kendilerinden hoşnut olasınız diye size yemin ederler. Fakat siz onlardan hoşnut olsanız bile Allah günaha batmış o kimselerden asla razı olmaz. Bedeviler inkarcılık ve ikiyüzlülükte daha ileridedirler. Allah'ın Resulüne indirdiklerinin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Bedevilerden öyleleri vardır ki, hayır yolunda yaptığı harcamayı angarya sayar ve başınıza kötü hallerin gelmesini bekler durur. O kötü haller kendi başlarına gelsin. Allah her şeyi çok iyi işitir ve bilir. Bedeviler arasında öyleleri de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inanır, hayır yolunda harcadıklarını Allah'a yakın olmak ve peygamberin duasını almak için vesile sayar. Bilesiniz ki bunlar kendileri için bir yakınlık vesilesidir. Allah onları rahmetiyle kuşatacaktır. Şüphesiz Allah bağışlayıcıdır, esirgiyicidir. Muhacirlerin ve ensarın ilkleriyle onlara güzelce uyanlardan Allah hoşnut olmuştur. Onlar da ondan razıdırlar. Onlara sonsuza dek hep içinde kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Büyük bahtiyarlık işte budur. Çevrenizdeki bedeviler içinde münafıklar var. Medine ahalisi içinde de İkiyüzlülüğü huy edinmiş olanlar var. Sen onları bilmezsin. Onları biz biliriz. Onları iki defa cezalandıracağız. Ayrıca çok büyük bir azaba itilecekler. Bir başka grup var ki, onlar iyi işe bir de kötü iş karıştırdıktan sonra günahlarını itiraf etmişlerdir. Umulur ki Allah onların tövbesini kabul eder. Şüphesiz Allah çok esirgeyici, çok bağışlayıcıdır. Onları arındırmak ve temize çıkarmak üzere mallarından sadaka al. Bir de onlar için dua et. Çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah her şeyi çok iyi işitmekte ve bilmektedir. Bilmiyorlar mı ki kullarının tövbesini kabul eden Allah'tır. Sadakaları kabul

0: Kabul eden de odur. Şüphesiz Allah tövbe kapısını alabildiğine açık tutmaktadır. Rahmetiyle her şeyi kuşatmaktadır. De ki, durmadan bir şeyler yapın. Yaptıklarınızı Allah da, peygamberi de, müminler de görecektir. Sonunda gizliyi de açığı da bilenin huzuruna çıkarılacaksınız. Ve o size yapmış olduklarınızı haber verecektir. Bir diğer grubun durumuysa Allah'ın hükmüne kalmıştır. Ya onlara azap edecek veya tövbelerini kabul edecektir. Allah bilen ve hikmetle yönetendir. Bir de şunlar var ki, zararlı eylemler gerçekleştirmek, inkarcılıklarını pekiştirmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne savaş açmış kişi lehine fırsat kollamak üzere bir mescit yapmışlardır. Amacımız sadece iyi bir şey yapmaktı diye de yemin edecekler. Allah şahit, onlar kesin kes yalancıdırlar. Orada asla namaza durma. Daha ilk günden takva temeli üzerine kurulan mescitse namaz kılman için elbette daha uygundur. Burada gerçekten arınmak isteyen adamlar vardır. Allah da arınmaya çalışanları sever. Binasını Allah'a saygı ve onun hoşnutluğunu kazanma temeli üzerine kuran mı daha iyidir? Yoksa binasını kaymak üzere olan bir uçurumun kenarına kurarak onunla birlikte cehennem ateşine yuvarlanan mı? Allah hakkı çiğneyenleri doğru yola iletmez. Onların kurduğu bina, yürekler paramparça olmadığı, yaşadıkları sürece içlerinde bir huzursuzluk kaynağı olmaya devam edecektir. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Allah kendi yolunda çarpışırken öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yer almış gerçek bir vaadidir. Kim Allah'tan daha fazla sözüne bağlı olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten ötürü sevinin. İşte büyük bahtiyarlık da budur. O tövbekarlar, ibadet edenler, hamd edenler, dünyada yolcu gibi yaşayanlar, rükûya varanlar, secde edenler, iyiliği teşvik edip kötülükten alıkoyanlar, Allah'ın sınırlarını gözetenler. Müjdele o müminleri. Müşriklerin cehennemlik oldukları müminler nezdinde açıklık kazandıktan sonra akrabayla bile olsalar, peygamber de, müminler de onların bağışlanmalarını dileyemezler. İbrahim'in babasının bağışlanması için yaptığı dua ise sırf ona verdiği bir sözden ötürüydü. Ama onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı. İbrahim gerçekten çok duyarlı, yumuşak huylu biriydi. Allah bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeylerin neler olduğunu kendilerine açıklamadan onları yoldan çıkmış sayacak değildir. Kuşkusuz Allah her şeyi en iyi bilmektedir. Bilesiniz ki göklerin de yerin de hükümranlığı Allah'ındır. Yaşatan O'dur. Öldüren O'dur. Allah'tan başka sizin için ne bir dost ne bir yardımcı vardır. Şu bir gerçek ki Allah peygambere ve o sıkıntılı zamanda içlerinden bir grubun moralleri bozulmaya yüz tuttuktan sonra bile ona bağlılıklarını koruyan muhacirlere ve ensara lütfuyla muamele etti ve sonra da tövbelerini kabul etti. Allah onlara karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Allah geriye bırakılan, savaşa katılmayan 3 kişinin de tövbesini kabul etti. Sonunda bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmeye başlamış, vicdanları kendilerini sıkıştırmış ve Allah'a karşı ondan başka sığınılacak kimse olmadığını anlamışlardı. Bunun üzerine o da eski durumlarına dönmeleri için onlara tövbe nasip etti. Şüphesiz Allah tövbeleri kabul edendir, merhametlidir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. Medine ahalisi ve çevresinde bulunan bedeviler, Resulullah'a katılmaktan geri kalamaz ve onu bırakıp kendi canlarının derdine düşemezler. Çünkü onlar Allah yolunda ne zaman bir susuzluk, yorgunluk ve açlığa maruz kalsalar, kafirleri öfkelendirecek biçimde bir yere ayak bassalar veya düşmana karşı bir başarı elde etseler, bunların her biri mutlaka onlar için iyi birer amel olarak yazılır. Allah, iyilerin emeğini asla boşa çıkarmaz. Yine onlar küçük olsun, büyük olsun, hayır yolunda bir harcama yaptıklarında, bir yol kat ettiklerinde, bu Allah'ın onlara yapmış olduklarından daha güzeliyle karşılık vermesi için muhakkak onların lehine yazılır. Bununla beraber müminlerin hepsinin toptan savaşa çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminden bir grup dinde yeterli bilgi sahibi olmaya çalışmak ve seferden dönen toplulukları uyarmak üzere geride kalmalıdır. Umulur ki sakınırlar. Ey iman edenler! İnkarcılardan hemen yakınınızda bulunanlarla savaşın. Onlar sizin çetin gücünüzü görsünler. Biliniz ki Allah buyruğuna karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Ne zaman bir sure indirilse, içlerinden bu hanginizin imanını artırdı ki diye soranlar çıkar. Ama bu iman etmiş olanların imanını pekiştirmiştir ve bundan dolayı onlar sevinç içindedirler. Kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu onların manevi kirlerine kir katmıştır ve onlar inkarcı olarak ölüp gitmişlerdir. Görmüyorlar mı ki her yıl bir veya iki defa musibetlerle sınanıyorlar da yine tövbe etmiyorlar ve ibret almıyorlar. Ne zaman bir sure indirilse, sizi biri görüyor mu diyerek birbirlerine bakarlar, sonra sıvışıp giderler. Anlamamakta direndikleri için Allah da onların kalplerini haktan çevirmiştir. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir, size çok düşkündür, müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Buna rağmen yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter, ondan başka ilah yoktur, ben yalnız ona güvenip dayanırım. O büyük arşın sahibidir.
1: Yunus Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar hüküm ve hikmet dolu kitabın ayetleridir. İçlerinden bir kişiye insanları uyar ve iman edenlerin Allah katında değerli bir yeri bulunduğunu müjdele diye vahiy göndermemiz insanlar için şaşılacak bir şey midir? Bir de inkar edenler, bu kuşkusuz apaçık bir büyücü demektedirler. Kuşkusuz Rabbiniz, gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da yarattığı arşa hakim olan, her işi yöneten Allah'tır. O izin vermedikçe, şefaat edecek biri de yoktur. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk ediniz. Bunları düşünmez misiniz? Hepiniz dönüp onun huzurunda toplanacaksınız. Bu Allah'ın gerçek vaadidir. O baştan yaratır, sonra da yaratmayı tekrar eder ki, iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları adaletle ödüllendirsin. İnkar yolunu tutmaları sebebiyle münkirlerin nasibi ise kaynar bir içecek ve acı veren bir azaptır. Güneşi aydınlatıcı, ayıysa aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farkı olmasında Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, kanıtlarımıza aldırış etmeyenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rableri onlara inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyerek son bulur.
0: Eğer insanlar iyi olanı çarçabuk istedikleri gibi, kötü olanı da Allah onlar için hemen gerçekleştirseydi, derhal sonları gelirdi. Bize kavuşacaklarına inanmayanları, azgınlıkları içinde bocalayıp durmak üzere kendi hallerine bırakırız.
1: İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde, yan üstü yatarken veya otururken ya da ayaktayken hemen bize dua etmeye koyulur. Onu zararlı durumundan kurtardığımızda ise sanki başına gelen zararı gidermeye bizi çağırıp yalvarmamış gibi inkarcılığa dönüp yoluna devam eder. Haddi aşanlara işte bu şekilde yaptıkları güzel görünmektedir. Sizden önceki nice nesilleri haksızlık ve kötülük yoluna saptıklarında yok ettik. Halbuki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Ama onların iman edecekleri yoktu. Günah yolunu seçen toplulukları işte böyle cezalandırırız. Nasıl davranacağınızı görelim diye yeryüzünde sizi onlardan sonra yerlerine getirdik. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunup anlatılınca bize geleceklerine inanmayanlar bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Onlara şöyle de, onu kendiliğimden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem şüphesiz dehşetli bir günün azabından korkarım. Yine de ki Allah öyle dileseydi ne ben onu size okuyabilirdim ne de siz onu anlayabilirdiniz. O gelmeden aranızda uzun bir süre yaşadım. Siz aklınızı kullanıp düşünmez misiniz? Allah hakkında yalan uyduran veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimse var mıdır? Günah yoluna sapanların kurtuluşu yoktur. Allah'ı bırakıp kendilerine fayda da zarar da vermeyen şeylere tapıyorlar. Ve bunlar Allah katında bizim aracılarımız diyorlar. Onlara şöyle de, göklerde ve yerde Allah'ın bilmediği bir şeyi ona bildirmeye mi kalkışıyorsunuz? Onların yakıştırdıkları ortaklardan onun yüce ve münezzeh olduğunda şüphem yoktur. İnsanlar inanç birliği içinde bütünleşmiş tek bir topluluktan ibaretti. Sonra aralarında inanç farklılığı oluştu. Eğer Rabbinin katından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, ayrılığa düştükleri konuda aralarında hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ona Rabbinden bir işaret gelse ya diyorlar. De ki, gaybı bilmek Allah'a mahsustur. Bekleyiniz, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. İnsanlara dokunan bir zarardan sonra bir rahmet tattırdığımızda bir de bakarsın ki onlar bize ait işaretler üzerinde hileye sapmışlardır. De ki, hileye karşı Allah'ın tedbiri daha çabuktur. Şüphesiz elçilerimiz sizin hile ve düzenlerinizi kaydediyorlar. Karada ve denizde yol alıp ilerlemenizi sağlayan O'dur. Gemide bulunduğunuzda güzel bir rüzgarla gemiler onları kaydırıp götürdüğü ve bu yüzden sevinç içinde oldukları sırada onları bir fırtına yakalar. Üzerlerine her taraftan dev dalgalar gelmeye başlar. Kuşatıldıklarını zannederler.

Yaptıklarınızın ne olduğunu bildireceğiz. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su misalidir ki, insanların ve hayvanların yediği yer bitkileri o su sayesinde gürleşip birbirine girer. Yeryüzü bu güzelliğe kavuşup süslendiğinde ve sahipleri bu güzellikleri kendi güçlerine bağladıklarında oraya bir gece vakti yahut güpegündüz emrimiz ulaşır da onu sanki dün de yokmuş gibi kökünden biçilmiş hale getiririz. Düşünenler için ayetlerimizi işte böyle açıklıyoruz. Allah esenlik yurduna çağırıyor ve dilediğini doğru yola iletiyor. Güzel yapanlara daha güzeli bir de fazlası vardır. Onların yüzlerinde ne toz toprak bulaşığı olur ne de aşağılanmışlık izi. İşte bunlar cennetlik kullardır. Kendileri orada sonsuza kadar kalıcıdırlar. Bilerek ve isteyerek kötülük yapanlara gelince, kötülüğün karşılığı dengi olan cezadır. Bunlar aşağılanmışlık içinde yaşarlar. Kendilerini Allah'ın cezasından kurtaracak biri de yoktur. Yüzleri sanki kapkaranlık gecenin bir parçasıyla kaplanmıştır. İşte bunlar da cehennemliklerdir. Kendileri orada devamlı kalıcıdırlar. Bir gün ki onların hepsini bir araya getireceğiz. Sonra bize ortak olarak yakıştırdıklarına, siz ve ortaklarınız yerlerinizde durup bekleyin diyeceğiz. Böylece aralarını böleceğiz ve yakıştırdıkları ortaklar onlara, siz bize tapmıyordunuz. Sizin bize ibadet ettiğinizin farkında bile olmadığımıza Allah şahittir diyecekler. İşte o gün her şahıs dünyada yaptığının karşılığını görecek, gerçek mevlaları olan Allah'ın huzuruna götürülecekler ve uydurup yakıştırdıkları putlar da onları yüzüstü bırakıp kaybolacaklardır. De ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Ya da işitme ve görme yeteneklerini hükmü altında kim tutuyor? Ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran kim? Her türlü işi kim yürütüyor? Allah diye cevap verecekler. Öyleyse ona ortak koşmaktan sakınmıyor musunuz? De. İşte o Allah sizin gerçek Rabbinizdir. Gerçeğin dışında sapkınlıktan başka ne olabilir ki? Nasıl yoldan çıkarılabiliyorsunuz? Böylece günahkarlık batağına saplananlarla ilgili olarak Rabbinin verdiği "Onlar artık iman etmeyecekler" şeklindeki hüküm gerçekleşti. O sizin tanrılaştırdığınız varlıklar arasında bir şeyi ilk defa yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden biri var mı diye sor. De ki, ilkten yaratan da, yaratmayı tekrar eden de Allah'tır. Şu halde nasıl gerçeğin dışına saptırılıyorsunuz? Tanrı diye taptıklarınız içinde Hakk'a götüren biri var mı diye sor. De ki, Hakk'a götüren yalnız Allah'tır. Öyleyse Hakk'a götüren mi izlenmeye daha layıktır, yoksa rehberlik edilmedikçe bir başına yolunu bulmaktan bile aciz olan mı? Size ne oluyor? Nasıl yargıda bulunuyorsunuz böyle? Onların çoğu sadece zanla uyuyor. Oysa zan hiçbir şekilde gerçek ve kesin bilginin yerini tutamaz. Allah onların yaptıklarını çok iyi bilmektedir. Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer iddianızda doğruysanız

O zaman onun benzeri bir surede siz getirin bakalım. Allah'tan başka çağırabildiklerinizi de yardımınıza çağırın. İşin gerçeği şu ki onlar mahiyetini bilemedikleri ve henüz kendilerine yorumu yapılmamış olan şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de işte böyle yalan saymışlardı. Ama bak, zalimlerin sonu nice oldu. Onların arasında bu Kur'an'a inanan da var, inanmayan da. Rabbin bozguncuları çok iyi bilmektedir. Seni yalanlamaya kalkışırlarsa şöyle de: benim yaptığım bana, sizin yaptığınız size aittir. Siz benim yaptığımdan sorumlu değilsiniz, ben de sizin yaptığınızdan sorumlu değilim. İçlerinde seni dinleyenler de var. Ama sağırlara, üstelik akıllarını da işletemiyorlarsa, gerçeği sen mi duyuracaksın? Onların arasında sana bakanlar da var. Ama eğer görmüyorlarsa, körlere doğru yolu sen nasıl göstereceksin? Gerçek şu ki, Allah insanlara zerrece kötülük etmez. Fakat insanlar kendilerine kötülük ediyorlar. Allah onları mahşerde topladığı vakit, sanki dünyada sadece günün bir saatinde aralarında tanışacak kadar kısa bir süre kaldıklarını sanacaklardır. İşte o vakit Allah'ın huzuruna çıkarılacakları uyarısını asılsız sayanlar ve doğru yolda yaşamamış olanlar hüsrana uğramış olacaklar. Onlara bildirdiğimiz cezanın bir kısmını ya sana gösteririz veya görmeden seni vefat ettiririz. Ama sonuçta dönüşleri bizedir. Sonra Allah onların neler yaptığına da şahittir. Her ümmetin bir peygamberi olmuştur. Onlara peygamberleri geldiğine göre aralarında olup bitenler hakkında adaletle hüküm verilir. Haksızlığa uğratılmazlar. Şayet dedikleriniz doğruysa ne zaman gerçekleşecek şu tehdit diyorlar. De ki, Allah dilemedikçe ben kendime bile ne bir zarar ne de fayda vermeye muktedirim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde ne bir an geri kalır ne de bir an ileri gidebilirler. Şunu da söyle. Ne dersiniz? Ya onun azabı bir gece veya gündüz vakti üstünüze inerse, günah içinde boğulmuş olanların böyle acilen olmasını istedikleri bunların hangisidir? Olacaklar olduktan sonra mı buna iman edeceksiniz? O anda, öyle mi? Hani azabın çarçabuk gelmesini istemiştiniz? Sonra o kötülük edenlere şöyle denilir: tadın bitmeyen azabı. Vaktiyle yaptıklarınızdan başka şeyler sebebiyle mi cezalandırılıyorsunuz? Sahi bu doğru mu diye sana soruyorlar. De ki, elbette. Rabbime yemin ederim ki bu söylenenler kuşku götürmez bir gerçektir. Siz de bunları önleyemeyeceksiniz. Haksızlık yapmış olan her insan, dünyadaki her şey kendisinin olsa o gün kurtulmak için onu feda ederdi. Onlar azabı gördükleri vakit pişmanlıklarını içlerinde saklayacaklar. Onlar hakkında adaletle hüküm verilecek, kendilerine haksızlık edilmeyecektir. Bilesiniz ki göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Dikkat edin, Allah'ın olacağını bildirdiği şey gerçektir. Ama onların çoğu bilmezler. Hayatı veren de, alan da O'dur. Sonunda O'na döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir. Söyle onlara, sevineceklerse, Allah'ın lütfu ve rahmetiyle, evet, bununla sevinsinler. Çünkü bu, onların toplayıp biriktirdiklerinden daha değerlidir. De ki, Allah'ın size rızık olarak indirdiği şeylerden bir kısmını helal, bir kısmını haram saymanıza ne demeli? De ki, buna Allah mı izin verdi, yoksa

0: Allah adına hüküm mü uyduruyorsunuz? Peki kendi uydurmalarını Allah'a yakıştıranlar, kıyamet gününde olacaklar için ne düşünüyorlar? Gerçek şu ki, Allah insanlara karşı lütufkardır. Ama onların çoğu şükretmezler. Ne zaman sen bir faaliyet göstersen, Kur'an'dan bir bölüm okusan ve siz ne zaman bir iş yapsanız, o işe koyulduğunuzda muhakkak ki biz üzerinizde gözetleyici oluruz. Ne yerde ne gökte zerre miktarı bir şey bile Rabbinin bilgisi dışında kalmaz. Bundan daha küçük veya daha büyük ne varsa istisnasız apaçık bir kitapta yazılıdır. Bilesiniz ki Allah dostlarına asla korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Onlar ki iman etmişler ve takvaya ermişlerdir. İşte onlara hem bu dünya hayatında hem de ahirette müjdeler olsun. Allah'ın sözlerinde değişme olmaz. Öyleyse en büyük kazanç budur. Onların sözleri seni üzmesin. Kuşkusuz güç tamamıyla Allah'ındır. O her şeyi duymaktadır, bilmektedir. Bilesiniz ki göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Allah'ı bırakıp da ona ortak koştukları sözde tanrılara tapanlar neyin peşinden gidiyorlar? Onlar yalnızca kuruntularının peşinden gidiyorlar ve sadece yalan söylüyorlar. İçinde dinlenesiniz diye geceyi, işlerinizi görmenizi sağlasın diye gündüzü size bahşeden O'dur. Kuşkusuz dinlemesini bilen bir topluluk için bunda dersler vardır. Onlar Allah çocuk edindi dediler. Haşa, O hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde olanlar da yerde olanlar da O'nundur. Yanınızda bu iddianızı kanıtlayacak bir deliliniz asla yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Allah hakkında asılsız şeyler yakıştıranlar kurtuluşa eremezler. Bu dünyadaki önemsiz bir menfaattir, sonunda onların dönüşü bizedir ve nihayet inkar etmiş olmaları sebebiyle onlara şiddetli azabı tattıracağız. Onlara Nuh'un kıssasını da oku. O kavmine şöyle demişti. Ey kavmim, eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini bildirmem zorunuza gidiyorsa, bilin ki ben yalnız Allah'a dayanıp güveniyorum. Siz de ortaklarınızı toplayıp ne yapacağınızı kararlaştırın. Yapacağınız iş içinizde niyet olarak kalmasın. Ve bana mühlet de vermeden yapacağınızı yapın. Şayet yüz çevirirseniz, zaten benim sizden bir karşılık beklediğim yok. Benim mükafatımı ancak Allah verir. Bana Allah'a teslimiyet içinde olanlardan biri olmam emredildi. Yine de onu yalancılıkla itham ettiler. Biz de onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanları ise suda boğduk. Yerlerine bunları geçirdik. İşte gör, o uyarılanların sonu nice oldu. Onun ardından da birçok peygamberi kendi topluluklarına gönderdik. Onlara açık mucize getirdiler. Fakat onlar daha önce atalarının da yalan saydıklarına bir türlü inanmak istemediler. Sınırı aşanların kalplerini işte biz böyle mühürleriz. Onların da ardından Musa ve Harun'u açık mucizelerimizle Firavun'a ve çevresindeki ileri gelenlere gönderdik. İman etmeyi kibirlerine yediremediler. Onlar günaha gömülmüş kimselerdi. Öyle ki kendilerine katımızdan hakikat geldiğinde bu apaçık bir büyü dediler. Musa şöyle dedi: size gerçek ulaştığında böyle mi söylersiniz? Bu sihir mi? Oysa sihirbazlar gerçek bir başarıya ulaşamaz. Sen dediler, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çevresinde, bu yerde nüfuz ve egemenlik ikinizin olsun diye mi aramıza geldin? Biz ikinize de inanacak değiliz. Firavun da işi bilen bütün sihirbazları huzuruma getirin diye emretti. Sihirbazlar gelince Musa onlara hadi atabileceklerinizi atın dedi. Onlar hünerlerini ortaya koyunca Musa şöyle dedi. Asıl bu sizin ortaya koyduğunuz sihirdir. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Kuşkusuz Allah bozgunculuk edenlerin işini düzeltmez. Allah günaha batmış olanlar hoşlanmasa da sözleriyle gerçeği ortaya çıkarır. Hasılı kavminden ancak az sayıda insan Firavun ve adamlarının kendilerine kötülük edeceğinden korka korka Musa'ya iman etti. Çünkü Firavun o topraklarda gerçekten güç ve iktidar sahibiydi. Üstelik kötülükte sınır tanımaz biriydi. Musa, ey kavmim dedi. Eğer Allah'a iman ettiyseniz, gerçekten ona teslim olduysanız artık yalnız ona güvenip dayanın. Onlar da şöyle karşılık verdiler. Yalnız Allah'a dayanıp güvendik. Rabbimiz bizi o zalimler için imtihan aracı kılma. Merhametinle bizi o inkarcılar güruhundan kurtar. Musa'ya ve kardeşine şöyle vahyettik. Kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizi ibadet mahalli yapın ve namazı kılın. Ey Musa, inananları müjdele. Musa, Rabbimiz dedi. Sen Firavun'a ve adamlarına dünya hayatında ihtişam ve servet verdin. İnsanları senin yolundan saptırsınlar diye mi ya Rab? Ey Rabbimiz, artık onların servetlerini silip yok et. Kalplerine sıkıntı ver. Elem veren cezayı görmedikçe iman etmesinler de görsünler. Allah şöyle buyurdu. İkinizin de duası kabul edildi. Doğruluktan ayrılmayın ve sakın kendini bilmezlerin yoluna uymayın. Derken İsrailoğullarını denizin öteki yakasına geçirdik. Firavun ve ordusu da haksız yere onlara saldırmak üzere peşlerine düşmüştü. Sonunda Firavun boğulmak üzereyken şöyle dedi. Elhak inandım ki İsrailoğullarının iman ettiğinden başka tanrı yokmuş. Ben de artık kendini ona teslim edenlerden biriyim. Şimdi mi? Halbuki daha önce hep baş kaldırmış ve bozguncular arasında yer almıştın. İşte bugün senin cesedini kurtaracağız ki senden sonra gelenler için bir ibret olsun. İnsanların pek çoğu gösterdiğimiz delillerin bilincinde değildirler. Andolsun biz İsrailoğullarını seçkin bir yere yerleştirdik ve onları güzel nimetlerle rızıklandırdık. Kendilerine ilim gelinceye kadar da ayrılığa düşmediler. Ayrılığa düştükleri konularda Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü elbette verecektir. Şayet sana indirdiklerimizden şüphen varsa senden önce kitabı okuyanlara sor. Rabbinden sana gelen gerçeğin ta kendisidir. Sakın şüphelenenlerden olma. Asla Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan da olma. Yoksa hüsrana düşenlerden olursun. Şu bir gerçek ki haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar kendilerine her türlü kanıt gelse bile elem veren azabı görmedikçe iman etmezler. Keşke o helak edilen beldelerden bir belde halkı iman edip de imanı kendisine yarar sağlasaydı. Ama Yunus'un kavmi hariç. Nitekim onlar iman edince dünya hayatındaki zillet azabını üstlerinden kaldırmış ve kendilerine belirli bir süreye kadar yaşama imkanı vermiştik. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi topluca iman ederdi. Hal böyleyken, mümin olsunlar diye sen tutup insanları zorlayacak mısın? Allah'ın izni olmadıkça hiç kimsenin inanması mümkün değildir. O, akıllarını kullanmayanları inkar bataklığında bırakır. De ki, bir bakın da görün, göklerde ve yerde neler var. Fakat iman etmeyecek topluma ne o kanıtların ne de uyarıların yararı olabilir. Aslında onlar kendilerinden önce gelip geçenlerin günlerinin benzerini beklemekteler. De ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber bekliyorum. Sonra peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarırız. İşte böyle. İnananları kurtarmak bize düşer. De ki, ey insanlar, eğer benim dinim hakkında şüpheniz varsa, bilin ki sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ben tapmam. Ben ancak sizin hayatınızı sona erdirecek olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi. Ve yüzünü hak dine çevir. Sakın müşriklerden olma buyuruldu. Allah'ı bırakıp sana yararı da zararı da olmayan varlıklara tapma. Bunu yaparsan kuşkusuz kendine yazık edenlerden olursun. Allah sana bir zarar verecek olursa onu ondan başka giderecek yoktur. O senin hakkında bir iyilik dilerse onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. Bunu kullarından dilediğine nasip eder. Bağışlayan ve esirgeyen odur. De ki, ey insanlar, işte size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yolu tutarsa kendi lehine bu yolu seçmiş, kim de saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin adınıza hareket edecek değilim. Sana ne vahyedilirse ona uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hud suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlam kılınmış, sonra da şu şekilde açıklanmış bir kitaptır. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Kuşkusuz ben de onun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tövbe edin. Allah da sizi belirlenmiş bir süreye kadar dünya nimetlerinden güzelce yararlandırsın, fazlasını yapan herkese de iyiliğinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin başınıza gelecek o dehşetli günün azabından korkarım. Dönüşünüz yalnız Allah'a olacaktır. O her şeye kadirdir. Bakınız, o inkarcılar içlerindekini ondan gizlemek için sırtlarını dönerler. Bilesiniz ki elbiselerine büründükleri zaman dahi Allah onların gizlediklerini de açığa çıkardıklarını da bilir. Çünkü o kalplerin içini bilendir.
1: Tevbe suresi 94 ila 129. ayetler, Yunus suresi ve Hud suresi 1 ila 5. ayetlerin yer aldığı 11. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Sezer. Zümer Suresi 21 ila 23. ayetler.
5: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi Allah'ın gökten su indirip onu yerdeki kaynaklara akıttığını? Sonra onunla değişik renklerde ürünler bitirir. Sonra bu bitkiler gelişip olgunlaşır. Ardından onun sarardığını görürsün. Sonunda Allah onu kırılıp ufalanmış hale getirir. Kuşkusuz bunda akıl izan sahipleri için bir ders vardır. Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa o Rabbinden gelen bir aydınlık içinde olmaz mı? Allah'ı anma konusunda kalpleri katılaşmış olanlara ise çok yazık. Onlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Allah kendi içinde uyumlu, gerçekleri tekrar tekrar dile getiren bir kitap olarak sözlerin en güzelini indirdi. Rablerinden korkanların onun etkisiyle tüyleri ürperir. Sonra yine Allah'ı anmaya yönelir.

gelerek bedenleri ve kalpleri huzura kavuşur. İşte bu kitap Allah'ın bir rehberi olup dilediği kimseyi onunla doğruya yönlendirir. Ama Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Serlevha Ayetler. Enbiya Suresi 107. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Rahmet elçisi Hazreti Muhammed. İnsanın aklıyla birçok hakikati kavrayabilmesi mümkün olmakla birlikte, her şeyi sadece akılla bilmesi imkansızdır. Yüce Allah, kullarına olan rahmet ve şefkati gereği, onları Allah'ın varlığına ve birliğine davet etmek, dünya ve ahiret mutluluğunun yolunu onlara göstermek için peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Ayette diğer peygamberlerin olduğu gibi, son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesinin de Yüce Allah'ın rahmetinin bir eseri olduğu, ayrıca ona tabi olanların da bu rahmetten istifade edeceği hatırlatılmaktadır. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, Allah'ın peygamberler göndermesi, kullarına olan rahmet ve şefkatinin sonucudur. Bir diğer mesajsa, Peygamberimizin örnek hayatı ve mesajları, bütün insanlık için kurtuluş reçetesidir. Aşr-ı Şerif. Halil Tengel. Enbiya Suresi 105 ila 112. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun zikirden sonra Zebur'da da yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır diye yazmıştık. İşte bunda Allah'a kulluk eden topluluk için yeterli açıklama vardır ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Siz hala teslim olmayacak mısınız? Eğer yüz çevirirlerse de ki, ben gerçeği hepinize aynı şekilde açıkladım. Artık size vaat olunan şey yakın mı uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açıkça söyleneni de bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. Bilmiyorum, belki de azabın ertelenmesi sizi denemek ve bir zamana kadar sizi dünyadan nasiplendirmek içindir. Peygamber şöyle dedi, Rabbim, adaletinle hükmünü ver. Rabbimiz Rahman'dır. Asılsız iddialarınıza karşı yardımına sığınılacak da yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. ...177. ayetin tefsiri. Bu ayet bir önceki ayetin hem teyidi hem de daha kapsamlı bir izahı mahiyetindedir. Elmalılı Muhammed Hamdi'ye göre 176. ayette anlatılanları münafıklar ve onlarla birlikte küfürde yarışan bütün inkarcılara öncülük eden kafirler olarak yorumlamak, buradakileri ise imanı küfürle değiştirerek onların ardından giden mürtetler diye tefsir etmek daha uygundur. Ayetin sonunda bunların da Yüce Allah'a ve dinine herhangi bir zarar veremeyecekleri, bilakis yaptıklarının cezasını kendilerinin çekecekleri ve bunlar için elem verici bir azabın hazır olduğunu haber vermektedir. Taberi bu ayetin yorumunda şöyle der. Yüce Allah 166. ayetten buraya kadarki bölümde mümin kullarını ihlaslı davranmaya, bütün işlerinde Allah'a dayanıp güvenmeye, yardımcı olarak Allah'ın yarattıklarını değil sadece Allah'ı tanımaya ve onun takdirine razı olmaya, kendisinin ve dininin düşmanlarına karşı cihad etmeye teşvik etmiş, onların kalplerini kuvvetlendirmiş ve onlara şunu bildirmiştir. Allah birinin dostu ve yardımcısı olunca ona muhalif olanların hepsi birleşerek o kişiye düşmanlık etseler yine de Allah onu yardımsız bırakıp onlara ezdirmez. Allah kimi de yardımsız bırakıyorsa onun destekçileri ve yardımcıları çok dahi olsa onların yardımı hiçbir fayda sağlamaz. Nitekim bu surenin 160. ayetinde de şöyle buyurulmuştu. Allah size yardım ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah'a güvensinler. 178. ayetin tefsiri. Sözlükte mühlet vermek, hedefine ulaşması için kişiyi yaptığı işte serbest bırakmak, istediği gibi otlaması için atın bağını uzun tutmak anlamlarına gelen imla kelimesi, burada kafirlerin dünya iradelerini serbestçe kullanabilmeleri için kendilerine fırsat verildiğini ifade etmektedir. Bu, Allah'ın bütün insanlık için koymuş olduğu değişmez kanundur, sünnetullah'tır. İnsanlar bu dünyada kendi hür iradeleriyle tercihte bulunurlar, diledikleri gibi yaşarlar. Ancak Yüce Allah burada inkarlarına rağmen kafirlere böyle bir fırsat vererek onları serbest bırakmasının kendileri için hayırlı bir şey olduğunu sanmamaları gerektiğini, onlara sadece günahlarının artması için mühlet verdiğini, dolayısıyla bunun sevinilecek veya övünülecek bir şey olmadığını haber vermekte ve bu suretle onları uyarmaktadır. Çünkü insan kuvvetli bir imana, güzel bir ahlaka ve iyi bir amele sahipse, işte o zaman Yüce Allah'ın ona verdiği fırsat, uzun ömür ve bol servet faydalı olur. Oysa inkarcılarda iman ve imana dayalı güzel amel yoktur. Bu sebeple onların ömürlerinin uzun, servetlerinin çok olması, günahlarını artırmaktan başka bir şeye yaramaz. Günahları arttıkça da azapları şiddetlenecektir. Bu sebeple Yüce Allah onlar için alçaltıcı bir azap hazırlamış olduğunu bildirmektedir. Ali İmran Suresi 179. ayetin tefsiri. Bu ayet Müslümanların Uhud Savaşı'ndaki yenilgilerinin hikmetlerinden birini ortaya koymaktadır. Hazreti Peygamber'in Mekke'deki Müslümanlarla birlikte Medine'ye göç edip de orada bir devlet kurması üzerine gerek Medine'de gerekse çevresindeki bölgelerde İslam'ı kabul edenler hızla çoğalmaya başladı. Bu durum karşısında İslam'a inanmadığı halde çeşitli nedenlerle Müslüman görünenlerin sayısı da arttı.

Nitekim Uhud Savaşı'na giderken 1000 kişilik bir İslam ordusu içinden 300 kişilik münafık bir grubun ayrılmış olması o gün Müslümanlar arasında münafıkların ne derece kalabalık olduklarını göstermektedir. İşte Yüce Allah bu karışık durumun devam etmesini istemediği için samimi müminleri münafıklardan ayırt edecek bir sebep meydana getirdi ki o da Uhud Savaşı'dır. Hicretin ilk yıllarında Müslümanlar henüz toparlanmış ve güçlenmiş olmadıkları, yeni Müslüman olanların da kalplerine iman henüz iyice yerleşmiş olmadığı için Yüce Allah onları böyle bir imtihana tabi tutmadı. Çünkü o dönemde böyle bir imtihan Müslümanları sarsabilir, aralarında ayrılığın çıkmasına neden olabilirdi. Bedir Savaşı'nda Müslümanların büyük zayıflığına ve güçsüzlüğüne rağmen Yüce Allah onlara zafer kazandırdı. Böylece müminlerin durumu iyiye giderken münafıklar da kimliklerini gizliyorlardı. Fakat samimi müminlerin münafıklarla bu derecede karışık olmaları onlara zarar verebilirdi. Uhud imtihanı münafıkların kendilerini ele vermelerini de sağlamış oldu. Ayetin ilk cümlesi buna işaret etmektedir. Allah müminleri pisi temizden ayırmadan bulunduğunuz hal üzere bırakacak değildir mealindeki cümle şöyle de yorumlanabilir. Allah sizleri yani müminleri hep bulunduğunuz durumda bırakmaz. Bazen de böyle Uhud'da olduğu gibi savaş, şehitlik ve diğer sıkıntılarla imtihan eder ki iyi ile kötünün, münafıkla müminin özelliklerini ortaya çıkarsın ve aralarındaki farkı göstersin. Yüce Allah dileseydi müminlere gayb bilgisi vererek onları münafıkların kalplerinden haberdar ederdi. Ancak bu onun kanununa aykırıdır. Çünkü o evrendeki her şeyi bir sebebe bağlamış, gayb bilgisini ise sadece peygamberlerinden dilediğine vahyetmiştir. Bu sebeple müminlerin görevi Allah'a ve peygamberine iman ve itaat etmek, dünyadaki olayları değerlendirirken de sebep-sonuç ilişkilerini daima göz önünde bulundurmaktır. Eğer bunu yapar ve karşı gelmekten sakınırlarsa, bunun mükafatını görecekleri haber verilmiştir. Gerek bu ayette gerekse Cin suresinin 26 ve 27. ayetlerinde Allah gayb bilgisinin kendisine mahsus olduğunu, sadece peygamber olarak seçtiği bazı kullarını bu tür bilgilerden vahiy yoluyla haberdar ettiğini bildirmektedir. Buradan anlaşıldığına göre peygamberler de dahil olmak üzere hiçbir insan veya cin gayb bilgisine sahip değildir. Ancak Allah, dilediği peygamberlere uygun gördüğü gayb bilgilerini vahiy yoluyla bildirmiştir. Ahkaf suresinin 9. ayetinde Hazreti Peygamber'e kendisine neler yapılacağını bilmediğini, sadece kendisine vahyedilene uyduğunu söylemesi emredilmiştir. Sebe suresinin 14. ayetinde de cinlerin gaybı bilmedikleri haber verilmiştir. Şu halde Allah'tan başka gaybı bilen yoktur. O her şeyi bilir. Hiçbir şey ona gizli değildir. O bu gizli bilgilerden dilediği kadarını kendi seçtiği kullarına bildirir. Ali İmran Suresi 180. ayetin tefsiri. Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimette cimrilik gösterenlerden maksadın kimler olduğuna dair farklı rivayetler ve değerlendirmeler vardır. Mesela buradaki cimriliğin ilmi ve gerçeği gizlemek anlamında mecaz olduğunu söyleyenler bulunduğu gibi mali tasarruflardaki cimrilik anlamında değerlendirenler de vardır. Birincilere göre ayet Hazreti Peygamber'in özelliklerini ve peygamberliğini bildikleri halde bu bilgileri gizleyen ehli kitap hakkında inmiştir. Daha güçlü görünen ikinci değerlendirmeye göre ise ayet, malını Allah yolunda cihad için harcayanlar veya malının zekatını vermede cimrilik gösterenler hakkında inmiştir. Allah'ın insana lütfundan vermiş olduğu nimetleri, malı ve serveti yaratılış gayesine uygun bir şekilde harcamayıp cimrilik edenler ve onu sımsıkı tutanlar güzel ve yararlı bir şey yaptıklarını sanırlar. Oysa yaptıkları kendileri için kötülüğün ta kendisidir. Çünkü bu davranışları hem dünyada hem de ahirette onları küçük düşürecek, alçaltacaktır. Cimrilik, kişiyi ailesi, eşi, dostu ve toplum karşısında küçük düşürücü kötü bir huydur. Nitekim Hazreti Peygamber, insanlar hakkında düşünülebilen en kötü ve alçaltıcı huyun cimrilik ve korkaklık olduğunu söylemiştir. Önde gelen alimlerden İmam Maverdi'ye göre de cimrilik, haksızlıkların, sürtüşme ve çatışmaların ana sebeplerindendir. İnsanın başkaları karşısında alçalmasına ve kınanmasına yol açan kötü sıfatların başındadır.

0: altında yer alır. Hatta çok zaman cimri kişinin kendisi dahi bu davranışından rahatsız olur. Çünkü toplum içerisinde muhtaç ve yoksul kimseler varken, onun Allah'ın lütfettiği nimetlerden kimseyi yararlandırmaması vicdanını rahatsız eder. Allah'ın kulları için yaratmış olduğu nimetleri onlardan esirgemek, malın zekatını ve sadakasını vermemek, yoksula yardım etmemek, bir yandan ahlaki ve psikolojik bakımdan mal sahibine zarar verirken, bir yandan da sosyal patlamalara sebep olabilir. Ayrıca ahirette de sahibinin azap çekmesine neden olur. Nitekim ayet-i kerimede, cimrilik ettikleri şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır buyurulmaktadır. Hazreti Peygamber de şöyle buyurmuştur: her kime Allah mal verir de o kimse malının zekatını vermezse, kıyamet gününde onun malı gözlerinin üstünde birer siyah nokta bulunan çok zehirli bir yılan şekline sokulur ve öylece sahibinin boynuna dolanır. Bu yılan ağzıyla adamın çenesini iki tarafından yakalar. Ben senin malınım, ben senin hazinenim der. Hazreti Peygamber bu hadisi söyledikten sonra ardından bu ayeti okumuştur. Göklerin ve yerin yaratıcısı da sahibi de Allah'tır. İnsanlar yeryüzünde yaşadıkları sürece bu mülkün emanetçileridirler. Bu emaneti birbirlerinden miras yoluyla geçici olarak alırlar ve nimetlerinden faydalanırlar. Ancak mülkün asıl sahibi Allah olduğu için gerçek ve kalıcı anlamda miras da ona aittir. Bin bir sıkıntı çekerek mal ve servet biriktirenler bir gün bunları bırakıp gitmek zorunda kalacaklardır. Arkalarında bıraktıkları mirassa mülkün gerçek sahibi olan Allah'a kalacaktır. O halde doğru olan malı sahibinin istediği yerde ve yaratılış gayesine uygun olarak harcamaktır. Allah'ın bu emanetini kendinin sanarak onu sahibinin istediği yerde harcamamak büyük bir gaflettir. Çünkü kişi ne kadar mal biriktirirse biriktirsin, onu ahirete götüremeyecektir. Ahirete ancak yaratılış gayesine uygun olarak Allah'ın istediği yerlere harcanan malların sevapları götürülmektedir. Şüphesiz Allah kimin ne yaptığını ve nerelere hangi maksatla ne harcadığını çok iyi bilmektedir. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif.
3: Mehmet Pervane. Rahman Suresi 46 ila 78. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler,

0: İçleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde de türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir!
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Osman İyişen Yürek. Nebe Suresi.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır, hayır, yakında görecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusu kurup bekleme yeridir. Orada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu, geleceği kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisini Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Nebe Suresi.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Fatih Akman. Zariyat Suresi 47 ila 60. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Yeri de biz döşedik. Dolayısıyla güzel de yaptık. Her şeyden çift çift yarattık. İnceden inceye düşünesiniz diye. Peygamber şöyle dedi: şu halde Allah'a sığının. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanında başka ilah edinmeyin. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. İşte böyle. Kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber gelmemiştir ki, o bir sihirbaz veya bir mecnun demiş olmasınlar. Sanki nesiller boyu birbirlerine hep bunu tavsiye etmişler. Daha doğrusu onlar sınır tanımayan bir topluluk. Artık onlarla ilgilenme. Bundan dolayı çağrına uymadılar diye sen kınanacak değilsin. Ama alanlar için öğüt vermeye devam et. Zira öğüt inananlara fayda verir. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istiyor değilim. Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnızca Allah'tır. Şu iyi bilinmeli ki, haksızlığa sapanlar için geçmişteki benzerlerinin payı gibi bir ceza payı var. Şimdi onu benden acele istemesinler. Başlarına geleceği bildirilen günden dolayı vay o inkarcıların haline. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Nur Suresi 41. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yeryüzünde bulunan kimselerle, sıra sıra kanat çırparak uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiğini görmez misin? Her biri duasını ve tesbihini kesin olarak bilmektedir. Allah, onların yapmakta olduğu şeyleri hakkıyla bilendir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kainatta ne varsa Allah'ı tesbih eder. Müminlerin gönülleri daima yüce Allah'a bağlıdır. Meşguliyetleri onları Allah'ı anmaktan ve emirlerini yerine getirmekten alıkoymaz. Öte yandan inkarcıların küfrü de gözlerini öyle karartmıştır ki, susuzluktan çölde serap gören kimseler gibi ya da karanlıklar içinde yollarını ve kendilerini kaybetmiş kimseler gibidirler. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın yarattıkları arasında göklerde ve yerde ne varsa hepsi onu tesbih eder, zikreder. Bunların hepsi Allah Teala'nın kudretinin delilleridir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, bütün yaratıklar kendi dilleriyle Allah Teala'yı zikrederler. Almamız gereken ikinci mesajsa, tüm varlıklar Allah'ı zikredip anarken, insanoğlu onu anmaktan hiçbir zaman geri kalmamalıdır.
2: Aşr-ı Şerif. Emrullah Akbaş. Nur Suresi 41 ila 45. ayetler.
0: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir, sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör edecek. Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor. Allah her şeye kadirdir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
1: İkinci cüz.
2: Dinleyeceğiniz bu cüzde Hud suresi 6 ila 123. ayetlerle Yusuf suresi 1 ila 52. ayetlerin meali yer almaktadır.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'ın üzerine olmasın. Allah onların halen bulunduğu yeri de emanet olarak konulacağı yeri de bilir. Hepsi apaçık kitapta vardır. Arşı, su üzerindeyken hanginizin daha güzel davranacağını denemek için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Eğer sen öldükten sonra mutlaka diriltileceksiniz desen, kafirler derhal bu büyü gibi bir düzmecedir derler. Andolsun, eğer biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar ertelesek, mutlaka onu engelleyen nedir derler. Bilesiniz ki, onlara azap geldiği gün, artık ondan kurtulmaları mümkün değildir. Alay etmekte oldukları şey, kendilerini çepeçevre kuşatacaktır. Eğer insana tarafımızdan bir nimet tattırır da, sonra ondan çekip alırsak, tamamen ümitsizliğe düşer, nankörleşir. Eğer başına gelen bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırırsak, oh, kötü durumlar benden uzaklaşıp gitti der. Artık onun bütün yaptığı sevinmek ve övünmektir. Ancak sabredip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış ve büyük bir mükafat vardır. Ona bir hazine indirilse veya onunla beraber bir melek gelse ya demelerinden dolayı canın sıkılarak sana vahyedilen ayetlerin bir kısmının tebliğini terk edecek değilsin ya. Sen ancak bir uyarıcısın. Allah her şeye vekildir. Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer doğru söylüyorsanız, Allah'tan başka çağırabildiğiniz herkesi yardıma çağırın da, siz de onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin. Eğer size cevap veremezlerse, bilin ki Kur'an ancak Allah'ın ilminin eseri olarak indirilmiştir ve ondan başka ilah yoktur. Hala teslim olmayacak mısınız? Kim dünya hayatı ve onun ziynetini istiyorsa, orada onlara işlerinin karşılığını eksiksiz veririz. Orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. Onlar, ahirette paylarına ateşten başka bir şey düşmeyen kimselerdir. Dünyada ürettikleri boşa gitmiştir. Yapıp ettikleri de geçersizdir. Rabbinden gelmiş açık bir delile dayanan kimse, hiç ötekiler gibi olur mu? Bu delili de Rabbinden gelen bir şahit izliyor. Ayrıca ondan önce de bir önder ve rahmet olarak Musa'nın kitabı var. İşte bunlar ona inanırlar. Çeşitli gruplardan onu inkar edenlerin varacağı yerse cehennem ateşidir. Bundan şüpheniz olmasın. Bu Rabbin tarafından bildirilmiş bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden kim daha zalimdir? Onlar kıyamet gününde Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar. Şahitler de işte bunlar Rablerine iftira edenlerdir diyecekler. Bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olacaktır. O zalimler Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermeye çalışanlardır. Ahireti inkar edenler de işte bunlardır. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Kendilerini Allah'ın azabından koruyabilecek yardımcıları da yoktur. Cezaları kat kat olacaktır. Çünkü onlar ilahi ışığa arkalarını döndüklerinden ne görebiliyorlar ne de işitebiliyorlardır. İşte kendilerine yazık eden